affa uğruyor, cennete gidiyor. Bu bir. İki, Ramazan-ı Şerif'te mümin kâfir, Müslüman mürtet, ne varsa hiç kimseye azap yok. Bir ay halas ki herkes anlasın, bilsin, Ramazan-ı Şerif nasıl mübarek bir aymış da bu fırsatı kaçırdık diye. Kabir hayatı çok zor, mahşer çok zor. Hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, eğer şu etini yediğimiz hayvanlar kabir azabını işitmiş olsalardı, bir damla et bulamazdınız, bir damla et yiyemezdiniz. Büyüklerin kalbi nazargâh-ı ilahidir. Büyüklerin kalbi cennetin anahtarıdır. Cennete onların kalbinden gidilir. Ariflerin kalbi cennetin kapısıdır. O kapıdan içeri girilir. Şu kapıdan değil. İlla Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir mübarek zatın delaletiyle, onun yol göstermesiyle, onun sevgisiyle gidilir. Ve feyz denilen bir olay var. Bu feyz sevgidir, muhabbettir, itaattir. Bu feyizden istifade etmek iki şekilde olur. Birinci şekil çok kolay ama çok tehlikeli. Bir şey ne kadar hassassa o kadar da riski var demektir. Birincisi devamlı nazargâh-ı ilahi olan o kalbe girebilmek. Yani onların rızasını kazandıracak bir amel yapmak, bir hareket yapmak. O mübareklerin kalbine gelen feyizden sen de mutlaka alırsın. Ama eğer o nazargâh-ı ilahi olan o kalpte dururken, sen oradan feyz alırken, o mübarek zatlara karşı ufak bir saygısızlık yaparsan, ufak bir edepsizlik yaparsan, o kalpten bir düşersen, yedi kat gökten düşmekten beter olursun. Neden? Çünkü o kalp başka bir kalbe bağlı, müteselsilen bu Cenab-ı Hakk'a gidiyor. Damdan düşmeye benzemez bu iş. Kalbe girmek çok iyi, orada kalabilmek çok zor. Onun da tek ve son şartı saygılı ve edepli olmaktır. Ne demektir saygılı ve edepli olmak? Haddini bilmektir, itaat etmektir, kendini yok bilmektir. İkincisi, sen onları kendi kalbinde tutacaksın. İnsanlar üç sınıftır. Biri hayvan gibidir. Peki onların özelliği ne? Benimki de benim, seninki de benim. Vay vay vay. Tavuk önündeki yemi yemiyor, karşıdakini yiyor. Köpekler, affedersiniz, kemik toplarlar, gömerler. Bir tane daha bulurlar, başka yere gömerler. Bir tane daha bulur, başka yere gömerler. Bu sefer nereye gömdüklerini unuturlar. Açgözlüdürler çünkü. Hayvan sınıfı. Benimki benim, seninki de benim. İşte bu çok kötü. Bir de insan sınıfı var, insan. Seninki senin, benimki benim. Bir de Müslüman var. Müslüman ne diyor? Seninki senin, benimki de senin. Ah, söylemesi kolay, yaşaması zor. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam en büyük mucizelerinden birisi, hayrül umur evsatuha. Bütün huyları, ahlakı, en güzel ahlak hep ortada olmaktır. Her şeyin ortasını yakalayan, bulan yalnız odur. Biz ortayı bulamayız ama ortalamasını bulmamız lazım. Onun için insan ölürken ruhu çıkmadan bir an önce huyu çıkar. Huy terbiyesi kadar zor şey yoktur. Onun için Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, ben size güzel ahlakı tamamlamak, anlatmak için gönderildim. Yani huyunuzu düzeltmek için geldim. Huysuzluk kötü şey. Bakın dikkat edin, çok kötü şey. Allahü Teala'nın bir zatı var, bir de sıfatları var. Zatı iki şeye düşman. Onu hiç kimse düzeltemez. Yani o hiç geri gitmez. Zatı karar verdi mi biter o iş. Biri kibir ve inat, ikincisi ise şirk. Bunun ikisine de Cenab-ı Hakk'ın zatı düşman olduğu için yanar bunlar. Bunu ancak ateşle düzeltir. Ama şunu yapmış, bunu yapmış, bir sürü günaha girmiş. Ona Allahü Teala'nın sıfatları düşmandır.
zatı sıfatlarını aşmıştır ve onları zatı affedebilir. Fakat şirk varsa, kibir varsa o her haliyle belli olur zaten. Onu ancak ateş temizler. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor hadisi kutsîde. Azamet ve kibriya benim hakkımdır. Kim bana bunda ortak olmaya kalkarsa hiç acımam yakarım buyuruyor. Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Allahü Teala'nın seçilmiş bazı kulları vardır. Onlar hep neşelidir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, merhametini, affını düşündükçe hep neşeli dururlar. Fakat onların kalpleri ve içleri mahşeri düşündükleri zaman, kabri düşündükleri zaman, cehennemi düşündükleri zaman kan ağlar. Onlar şöyledir, böyledir devam ediyor. Ama müminin neşesi yüzünde, kederi kalbindedir. Hiç kimseyi üzmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. O keder bizde kalsın. Başkasına günah. Çünkü Allah'ın kullarının sevgiye ihtiyacı var. Sevindirilmeye ihtiyacı var. Üzmeye ne hakkımız var? Allah muhafaza etsin. Bir mümin bir kimseyi sevindirse, annesini, babasını, arkadaşını, komşusunu, arkadaşını sevindirse, birine bir neşe verse, bundan Cenab-ı Hak razı olur. Eğer o, Cenab-ı Hakk'ın rızası, gökten yere bir ampul olarak inmiş olsa, onun nurundan güneş kararır buyuruyorlar. Allah onun kullarını sevindirmekle o kadar razı oluyor. Allahü Teala hepinize ve hepimize din ve dünya iyilikleri versin. Ebu'd-Derda Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ebu'd-Derda Hazretleri bir tarafa gidiyordu. Yol üzerinde iki topluluk ellerinde kılıçlarıyla çarpışıyorlardı. Ortada bir ölü vardı. Her iki grupta birbirlerini bu kimseyi öldürmekle suçluyordu. Bunlar kavgaya devam ederken Ebu'd-Derda Hazretleri hadise yerine gelip öldürülen şahsın yanına oturdu. Elini ölünün alnına koyup "Ey Allahü Teala'nın kulu, seni kim öldürdü?" diye sordu. Bu söz üzerine ölü olarak yerde yatan kimse gözlerini açıp Ebu'd-Derda Hazretlerini başucunda görünce kalktı, dizüstü oturdu. Gözlerini kavga yapanların üzerinde gezdirip "Beni öldüren kimse filancadır." diyerek ismini ve babasının ismini söyledi, tekrar düşüp öldü. Ebu'd-Derda Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdu ki: "Şimdi biliniz ey kardeşlerim, evlatlarım ve azizlerim, faydası veya zararı olmayan hiçbir iş yoktur. Bir işin faydasını zararından ayıramayan kimse onun faydasını bulamaz. İyi bir dost bulan bu yolda maksuduna çabuk ulaşır. Böyle olmayan maksuduna ulaşamaz. İnsanlar birlikte yaşarlar ve insanlara kendi cinslerinden arkadaşlar mutlaka lazımdır. Zira babamız Adem aleyhisselam cennetteydi. Dünyada cennetten daha güzel bir yer bulmak mümkün değildir. Bununla birlikte Adem aleyhisselama orada insan cinsinden bir arkadaş gerekti ve Allahü Teala Havva validemizi yarattı. Adem aleyhisselama orada bu gerekince kimse bu dünyada bana arkadaş gerekmez. Benim arkadaşa ihtiyacım yok diyemez. O halde arkadaşsız olunamayacağına göre, o halde iyi arkadaş ve gerçek dost kimdir? Bunu bilmelisin ki vaktin boşa geçmesin. Nitekim Adem aleyhisselam bir arkadaş isteyince Allahü Teala onun sol kaburga kemiğinden Havva validemizi yaratarak sıkıntısını giderdi. İnsan yaratılış itibariyle arkadaşsız yaşayamaz. Mutlaka ona arkadaş lazımdır ve arkadaş da iyi adam olmalıdır. Bir kimsenin arkadaşı iyi olursa iki cihan saadetine kavuşur, yoksa helak olur. Öyleyse uğraşıp iyi arkadaş bulmalıdır. İyilerle oturup kalkmalıdır ki kıyamet günü hasret ve pişmanlık çekilmesin. İnsanın başına her afet
kötü arkadaştan gelir ve bulduğu her iyiliği iyi arkadaştan bulur. İyi ve kötü arkadaş, asıl nesep, akrabalık ve karabete bağlı değildir. Zira hiçbir karabet ve yakınlık, Adem aleyhisselamın Havva validemize olan yakınlığından fazla olmaz. Halbuki Havva validemiz, Adem aleyhisselamın nereden nereye gitmesine sebep oldu. Ama Eshab-ı Kehf'e yakın olan o köpek, bu yakınlıkla onlarla beraber sayıldı. İyi arkadaş insanı aşağıdan yukarıya ulaştırır. Kötü arkadaş ise tersini yapar. O halde kiminle oturacağına, nasıl oturacağına ve herkesle oturmamak ve arkadaşlık etmemek gerektiğine ve kendi sırrını herkese söylememen gerektiğine ve herkesin sözüne aldanmamak gerektiğine, herkese aklı ve anlayışı kadar söz söylemek gerektiğine, kendi aklına güvenip, kibirlenip, münakaşa etmenin uygun olmadığına dikkat etmelisin. İnsanın sözlerine değil, işlerine ve hallerine bakmalıdır. Sözleri kendine uygun olmayan kimseden çok kaçınmak gerekir. Eğer bir kimseye, faraza, kötü bir arkadaş düşerse, onu kendine çevirebilirse pekâlâ olur. Kötü arkadaş çalışıp seni yoldan çıkarmadan evvel dikkat etmeli ve ondan sakınmalısın. Yoksa helakine sebep olur. Şimdi kötü arkadaş kimdir ve ne ile tanınır ona gelelim. İyi arkadaş kimdir ve alameti nedir? Gördüğün ve onunla oturup kalktığın arkadaş, eğer senin gönlünde ve dilinde Allahü Teala'yı ve zikrini hatırlatır ve taze tutarsa, o senin için iyi arkadaştır. Ama sana Allahü Teala'yı ve onun zikrini unutturursa, gerçekten bil ki bu kötü arkadaştır. Ondan kaçınmak gerektir. Bu iyi ve kötü arkadaşı tanımak da büyük bir kaidedir. Eğer bir kimse, garipler ve Müslümanlar rahat etsin diye evinin kapısını açık bırakırsa, bu kapıyı açan kimsenin Müslümanların aybını örtücü olması, onların aybını görücü olmaması gerekir. Bu kapıyı açan kimsenin misafirlere cömert davranması gerekir. Kendi evine ekmek için gelenleri mahcup etmemeli, misafirden de hiçbir şey ummamalı, misafirin ihtiyacı olan bir şeyi ondan esirgememelidir. Ekmeği köpekten, Hristiyan'dan, Yahudi'den ve ateşperesten de esirgememelidir. Zira ki gelen herkes kendi rızkını yer. Bil ki, yemek için sana gelen kişinin rızkı, senin elinle ona ulaşmaktadır. Onun rızkıdır. O halde başına kakamazsın. Kendini bu işte bir hamaldan başka düşünmemelisin. Eğer böyle olmazsa, bunları yapamazsa, o kimsenin evinin kapısını misafire açması uygun olmaz. Yine öyle gerekir ki, bir kimseye verdiğin bir ekmek için asla eziyet etmemelisin ve hiçbir şekilde onun başına kakmamalısın. Onun itikadına ve mezhebine karışma hakkını kendinde görmemelisin. Doğru yoldaysan, herkesin sözüne kulak vermemelisin. Bir tek ekmeğe değmeyen hiçbir Müslüman yoktur. Evine bir mümin geldiğinde, yapabileceğin hiçbir insanlığı esirgememelisin. Misafirden hiçbir hizmeti, onun hakkına riayeti ve şefkati ihmal etmemelisin. Kapını açtınsa, hiçbir şeyi hafife almamalısın ve misafirin gönlünü kırmamalısın. Çünkü ona yapacağın iyilik, senin için onun eliyle ahirete gönderdiğin bir azıktır. O kimse senin emanetçindir. Emanetçine ve kendi hamal ve bakkalına iyi davranmak lazımdır ki, yarın kıyamet günü o emanet sana sağlam olarak ulaşsın. Allahü Teala'dan korkmak her işin başıdır. Fakat bu herkeste başkadır. Yol ikidir. Ciddiyet, sıkıntıya tahammül. Bir de haddi aşmamak ve beklemektir. Bir kimse kendisi için üstünlük iddia eder veya söz söylemekte ileri giderse, o marifet sahibi olamaz ve Allahü Teala'yı tanıyamaz. İnsanların iyi taraflarını görmeli,

günahlarını araştırmamalıdır. Nefsinin arzu ve istekleriyle mücadele eden kimse Allahü Teala'ya karşı irfan sahibi olur. Kalben halktan kurtulursan Allahü Teala'yı tevhid etmiş olursun. Allahü Teala sevdiği kulunun kalbine kendini arzu etme isteğini yerleştirir. Zühd üç kısımdır. Farz olan, fazilet olan ve hakka yakınlığa sebep olan zühd. Haramdan kaçmakla yapılan, farz olan zühddür. Şüpheli olanlardan kaçmak da fazilet olan zühddür. Mübahların fazlasından sakınmak da hakka yakınlığı sağlayan zühddür. İhlas, bütün işleri insanların rızası için değil, Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. Ebedi olarak yaşamak istiyorsanız Allahü Teala'nın emirlerini yapınız, yasaklarından kaçınınız ve Cenab-ı Hakk'ı devamlı hatırlayınız. Ondan gelenlere razı olunuz. O zaman ahiretinizi kazanır, cennette ebedi sonsuz olarak yaşarsınız. Kendini beğenmek, helak olmak, riyakarlık, şirk koşmak, cehalet, ölüm, tembellik, ziyandır. Şehvetler, afet, lezzetler, ifsattır. Akıllı kimse, günahlarını tövbe ile örtendir. Cömert, kötülük yapana iyilikle karşılık verendir. İlim, güzel bir miras, umumi bir nimettir. İnsaf, ihtilafı giderir, ülfeti getirir. Adalet imanın başıdır. İhsanın birleştiği noktadır ve imanın en yüksek mertebesidir. Alim sözü işine uygun olandır. Alim ilme doymaz. Takva sahibi kimse nefsi nezih, ahlakı yüce olandır. Zühd sahibi olmak takva sahibi olan kişilerin zinetidir. Gece ibadeti yapanların tabiatıdır. Takva sahibi olmak ise dinin meyvesi, yakînen inanmanın alametidir. Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı yalnız ihtiyacı kadar ve hüccetle konuşur. Sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker. Allahü Teala'dan başka her şeyden uzaklaşmak ermişlerin ibadetidir. Müminin gerçek sevgisi, buğzu, bir şeyi alması, yapması ve terki Allahü Teala için olur. Kamil mümin gizli şükreder, belaya karşı sabreder, ümit halindeyken bile korkar. Akıllı kimse Rabbine ibadetle nefsin arzusuna karşı gelendir. Cahil kimse masiyet, günah işleyerek nefsin arzusuna uyandır. Doğruluk İslam'ın direği, imanın desteğidir. Allahü Teala'nın azabından korkmak müttekilerin nişanıdır. Günahlardan sakınmak tövbekârların ibadetidir. Dinin esası emaneti yerine vermek, sözünde durmaktır. Haset eden daima hastadır. Cimri insan daima fakirdir. Kanaatkâr olmak, boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır. İyilik, zincirden bir bağ olup, onu ancak teşekkür veya mükafatlar çözebilir. Öfke anındaki yumuşaklık, hilm, zalimlerin gazabından korur. Olgunluk, üç şeyde gereklidir. Musibetlere sabır, isteklerde iktisat ve isteyene vermektir. Vefatı. Ebu'd-Derda Hazretleri ömrünü dine hizmet etmekle geçirdi. Nübüvvet kaynağından aldığı ilmi yaydı. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh halifeliğinin son yıllarında vefat etti. Abdullah bin Selam'ın oğlu Yusuf şöyle anlatmıştır. Ebu'd-Derda Hazretleri vefat edeceği sırada ben yanındaydım. Bana kalk, benim vefat etmek üzere olduğumu halka ilan et, dedi. Ben kalkıp insanlara durumu bildirdim. İşitenler evine geldiler. Evin içi dışı insanla doldu. Sonra beni dışarı çıkarınız demesi üzerine dışarı çıkardık. Beni oturtunuz, dedi.
Otur.

evinde toplanan büyük kalabalığa karşı şöyle dedi: "Ey insanlar! Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Şöyle buyurdu: Kim kusursuz ve noksansız bir abdest alır, sonra da tam bir ihlas ile namaz kılarsa, Allahü Teala onun istediklerini ona ihsan eder." Bundan sonra gelenlere namazla ilgili bir miktar daha nasihatte bulundu.

0: kerim olan sen, elimi elime verdin.
1: Ya
0: elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in, elbette.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: عَبُودًا الَّذ۪ي وَعَدْتَ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْم۪يعَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِم۪ينَ.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmud

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ol Seyyidül Kevneyn Muhammed Mustafa'ya salavat.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.
0: Ol Resulü Sakaleyn Muhammed Mustafa'ya salavat.
1: Allah

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani varlıklar zincirinin sebep ve zirvesi, miladi 571 yılının 20 Nisan'ına tesadüf eden 12 Rabiülevvel pazartesi sabahında güneş doğmadan az evvel dünyamızı şereflendirdi. İlk yaratılan onun nuruydu. Bütün varlıklar bu nurun şerefine halk edilmişti. Onun zuhuruyla Allah'ın rahmeti bu alemde coşup taştı. Sabahlar ve akşamlar renk değiştirdi. Duygular derinleşti. Sözler, sohbetler, lezzetler enginleşti. Her şey ayrı bir mana, ayrı bir letafet kazandı. Putlar sarsılarak yere devrildi. Kisralar beldesi Medain saraylarında sütunlar ve kuleler yıkıldı. Sabe Gölü zulüm bataklığı halinde kurudu. Gönüller

0: Alemlerin varlık sebebi nezih bir gençlik, yüksek ulvi bir aile hayatı geçirdikten sonra 40 yaşlarındayken peygamberlik rütbesine nail oldu. 40 yaşına 6 ay kala ilahi kudret ona Mekke'deki Hira mağarasını ledünni bir mektep olarak açtı. İlahi tedrisatın gizli cereyan ettiği bu talim ve feyz dershanesinde fani ve baki dersler okudu. Nihayet 40 yaşındayken
1: seni yaradan Rabbinin adıyla oku
0: emriyle kendisine irşat selahiyeti ve nübüvvet şehadetnamesi verilmiş oldu. Bu verilişin ilk 6 aylık safhası, akıl çerçevemize sığabilen yönüyle Rüya-i Sadıkalar suretiyle geçti. Hakikat Ehra, tohumun toprak altındaki macerasına benzer, fakat insanlığa ebediyen meçhul kalacak olan bir tekevvün, yani oluş mekanıydı. Oraya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevk eden sebepler, zahirde halkın içine düştüğü sapıklık ve sefaletten gönlüne akseden ızdırap ve bütün aleme şamil merhametti. Gerçekte ise insanlığa ebedi bir meşale olan Kur'an'ın nezd-i ilahiden kalbi paki Muhammedi vasıtasıyla beşer idrakine intikalini sağlayacak bir hazırlık safhasıydı. Bu keyfiyet adeta yüksek voltajda bir cereyanın topraklanmasına benzer bir şerare sahnesiydi ki Allah'la onun Habibi arasında sır olarak kalması gözlerden ırak bir mağarada tecellisini icap ettiriyordu. Bu sır alemine bir gönül penceresinden bakabilmeye muktedir olamayanlar, Ebu Cehil'le Ebu Leheb'in katran renkli bayrağı altında toplanan bedbahtlar güruhudur. Resulullah'ın hayatı, geçmiş peygamberlere bile nasip olmayan hayal ötesi şeref tecellileriyle doludur. Allah Celle Celaluhu, Habibim diye sadece ona hitap etmiş. Miraç peygamberler arasında yalnız ona nasip olmuştur. Mekke'deki 13 yıllık irşat mücahedesinden sonra kendisine ikinci bir mağara gösterildi. Bu hicret yolu üzerindeki Sevr mağarasıydı. Bu mağara okumak için değil, ilahi esrara gark olma ve kalbi inkişaf ettirme dershanesiydi. Buradaki misafirlik 3 gün 3 gece sürdü. Yalnız değildi. Arkadaşı peygamberlerden sonra kainatın en üstün ve cevherlisi olan Hazreti Ebu Bekir'di. Hazreti Ebu Bekir, onunla mağarada 3 gün arkadaşlık yapmak şeref, izzet ve faziletine ermişti. İkinin ikincisi olmuştu. Varlık nuru bu aziz arkadaşına
1: "Mahzun olma, Allah bizimledir."
0: buyurmakta, aynı zamanda Allah'la beraber olmanın, yani maiyet keyfiyetini telkin ediyordu. Bu gizli zikir taliminin ilk başlangıcı ve gönüllerin Allah'a açılarak itminana ermesiydi.

yani Sevr Mağarası, kulu sonsuz esrar fezasından vasılı ilallah edecek temel kalbi eğitimin başlangıç mekanı ve bu ilahi yolculuğun ilk merhalesi olmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nur menbaı olan kalp alemindeki esrarı ümmetine fahş etmesi, ilk defa Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile bu mağarada başlamış. Ucu kıyamete kadar devam edecek altın silsilenin ilk halkası oluşmuştur. İman gücünü ona muhabbetten almıştır. Bütün ulvi yolculukların temel saiki ona olan muhabbettir ve zat-ı uluhiyete varabilmenin yegane yolu ona muhabbetle noktalanmıştır. Çünkü sevginin şartı sevilen kişiye duyulan muhabbet ve o aşktan dolayı o kişinin sevdiği şeyleri de sevmektir.

0: Bu iki aziz yolcunun müşterek yardımcısı, dayanağı, sığınağı ve barınağı Hak Teâlâ'ydı. Mağaranın önüne gelen bedbahtlar örümcek ağından başka bir şey göremiyorlardı. Şairin dediği gibi,
1: örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi.
0: İlahi himaye ve siyanet altında Medine yakınlarındaki Kuba'ya ulaştılar. Hararetle beklenen aziz misafirlerden ortalık kaynamış, cihan bir cümbüşe dönmüştü. Tepelerden Talal Bedru Aleyna'nın yakıcı nameleri dalga dalga semayı örüyor, gönülleri coşturuyor.

0: yine 12 Rabiülevvel'i göstermekteydi. Tarih o andan itibaren kıyamete kadar meydana gelecek vukuatı fihristleyecek bir hicret takvimi başlatıyordu. Medine bugünden sonra İslamiyet'in inkişaf ve terakki mekanı ve aynası oldu. Küfrün karanlık yüzü bu hicretle soldu. Mescid-i Saadet ve Mescid-i Kuba ulvi bir mana kazanıp mahşere kadar bu mübarek hicretin kutsi mekanı ve hatırası olarak kaldı. Ensar, muhacirine mal beyanında bulunarak, işte malım, al yarısı senin dedi. Fedakarlık ve feragatte, kabına varılmaz bir İslam kardeşliğinin temeli böylece atılmış oldu. Medine, İslam tarihindeki ölmez mevkiine ve zail olmaz itibarına mazhar oldu. Medine'de ezanlar, Ramazanlar, bayramlar, zekatlar, muharebeler ayrı bir tecelli ve ulviyetle ümmete numune ve ideal oldu.
1: Bedir Harbi, imanın küfre karşı ilk direniş ve muzafferiyetiyle neticelendi. Dini asabiyet, akrabalık asabiyetini sıfırladı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh oğluyla, Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh babasıyla, Hazreti Hamza radıyallahu anh kardeşiyle kılıç kılıca geldi. Hak Teala bu dehşetli manzaraya melekler ordusunu da seferber etti. Bedir'de bu ulvi heyecan şeraresine iştirak eden melekler de diğer meleklere göre izzet kazandılar. Bu muazzam zaferden sonra Cenab-ı Hak Müslümanlara bir ucup, yani kendini beğenme hali gelmemesi için Enfal suresinin 17. ayeti kerimesini inzal etti.
2: Ey peygamber! Onları siz öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı. Ve bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.
1: Bedir zaferinin arkasından gelen Uhud harbi ise Hazreti Hamza'nın kanıyla boyandı. Onunla şehit sayısı 70'e yükseldi. Şehitlerin namazlarının kılınması için Hazreti Hamza başta olmak üzere cemaatin önüne 10 şehit getiriliyor, namazdan sonra 9'u gömülüyordu. Yine Hazreti Hamza'nın yanına 9 şehit daha getiriliyor, tekrar cenaze namazı kılınıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası, ciğerparesi ve şehitlerin efendisi olan bu mübarek şehidin cenaze namazını defalarca tekrarlamıştır. İşte Bedir zaferinin ardından gelen Uhud harbinde böyle dehşetli hüzün manzaraları sergileniyordu. Hayatın bütün acı ve tatlı safhaları büyük bir kulluk olgunluğu içinde yaşanıyordu. Tevekkül, teslimiyet ve kadere rıza zirvedeydi. Ayrıca yerleri ve gökleri titreten bir hadise olarak Resulullah'ın zırhından iki halka mübarek yüzlerine batmış ve yanağını yararak bir dişini kırmıştı. O an bütün sahabi ve melekler derin bir mateme büründüler. Bu esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veçhi mübareklerinden toprağa

0: kan damlayıp azap nazil olmasın diye mübarek yüzlerini elleriyle siliyor ve Cenab-ı Hakk'a iltica halinde, "Ya Rabbi, kavmim cahildir. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Sen onlara hidayet ver," diye dua ediyordu. Daha sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında Cibril-i Emin'e sual edip, "Semadan yeryüzüne indiğin vakitlerde sana hiç meşakkat ve heyecanlı anlar geldi mi?" dediğinde Cibril aleyhisselam, "Evet, dört yerde," diyerek şunları izah etti. Birincisi, İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman. İkincisi, İbrahim aleyhisselam bıçağı oğlu İsmail aleyhisselamın boğazına dayadığı vakit. Üçüncüsü de Yusuf aleyhisselam kuyuya atıldığı zaman heyecan ve telaşla yeryüzüne indim. Onları halas ederek emri ilahiyi yerine getirdim. Dördüncü olarak da Uhud günü kafirler sana zarar verip dişini kırdıkları zaman Allahü Teala buyurdu:
1: "Kuluma yetiş, kanı yere damlamasın. Eğer Habibimin bir damla kanı yere düşerse, azametim hakkı için yerde ne bir nebat ne de bir ağaç bitiririm."
0: İşte bir de burada telaşlandım. Hemen mübarek yüzünüzden damlayan kanı havada ifna ettim. İşte Uhud Harbi'nde böyle dikkat çekici hassas sahnelerde sergilenmiştir. Diğer bir yönden Uhud, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünde müstesna bir yeri olan mahaldir. Ömrü boyunca Uhud'u ve Uhud şehitlerini ziyaretlerine la yenkati, yani kesintisiz olarak devam etmiştir. Zaman zaman da "biz Uhud'u severiz, Uhud da bizi sever" ifadeleriyle tekrim edilen şehitler meşhedi Uhud, kıyamete kadar Allah Resulü'nün muhabbetiyle sırılsıklam ıslanan bir mekan olarak kalmasıyla ümmete bir ziyaretgah ve kucak olacaktır. Hendek Harbi'nde varlık nuru, hiç kimsenin kırmaya muvaffak olamadığı sert bir kayayı kırarken, ilk vuruşta Kayser'in, ikincisinde Kisra'nın, üçüncüsünde de San'a saraylarının yıkılıp yerle bir olacağını ifade buyurdu. Böylece bütün bu memleketlerin ilahi kelimetullah'a kavuşacağı müjde ve vaadini vererek ümitsiz gönüllere gelecek zaferlerin heyecanıyla ümit zerk ediyordu. Hakk'ın yakın bir gelecekte batılı mutlaka imha edeceğini müjdeliyor, cihan şumul bir hidayet haritası çiziyordu. Hendek, ızdırap, yorgunluk, açlık, soğuk ve karanlık, yani tahammül ötesi binbir meşakkat ve çile kumkumasıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, hayat ancak ahiret hayatıdır. Ensar ve muhacirine nusret eyle" niyazıyla dünyadaki bütün ızdırap ve yorgunlukların ahiret sonsuzluğu karşısında değersizliğini ifade ederek ashabına ahireti hedef gösteriyordu. Mütakip zaferler neticesinde Mekke, Hudeybiye'nin bir müjdesi olarak af, sulh, emniyet ve hidayetin iç içe olduğu ruhani bir fetihle asli sahiplerine, yani ciğerparelerine sinesini açtı. Izdırap, zulüm ve meşakkatlerle dolu Mekke hasreti nihayet buldu. Yılların hüznü sürura inkılap etti. Müteakiben büyük bir şükrane olarak tarihin en büyük affı sergilendi. Bunun neticesinde birçok Müslümanı katleden caniler bile hidayet şerefine erdiler. Bu sırada Ensar-ı Güzin, Resulullah'ın kendi memleketi, vatanı ve doğduğu yer olan Mekke'yi fethetmesi dolayısıyla

0: ile aralarında Allah Celle Celaluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'yi açtı. Artık o Mekke'de kalır, Medine'ye dönmez demeye başladılar. Ensar'ın sadece kendi aralarında bu şekilde konuşmalarına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların düşüncelerini kendilerine haber verdi. Mahcup olup itiraf ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'a böyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Hayatım da ölümüm de sizinle olacaktır buyurarak kâbına varılmaz bir vefa örneği sergilediler. Tekrar Medine-i Münevvere'ye döndüler. En nihayet veda haccında son ayet indi. Dinin tamamlandığı, kemale erdiği bildirildi. Bu aynı zamanda alemlere rahmet olarak gönderilen o yüce varlığın vazifesini tamamlayıp Rabbine dönme zamanının gelmiş bulunduğunu da ifade ediyordu. Varlık nuru sahabisinden dini tebliğ ettiğine dair ashabım tebliğ ettim mi? Tebliğ ettim mi? Tebliğ ettim mi? Diyerek 3 defa tasdik aldı. Sonra ellerini semaya kaldırarak Cenab-ı Hak'tan şehadet diledi. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Böylece 23 senede gelen mukaddes emanet kıyamete kadar gelecek ümmete bir rahmet olarak tevdi edilmiş oldu.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Rahim sensin ki beni yokluğun ürpertisinden aldın. Beni unutulmuşluğun karanlığından çekip aldın. Rahmetinin kucağında teselli ettin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 16. cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 16. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi

0: Dinliyorsunuz.
1: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin. İnsan eyledin beni.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya mütekebbir.
2: Mütekebbir sensin ki büyüklük yalnız sana yaraşır. Sana karşı tekebbür eden zillete düşer. Kendine büyüklük yakıştıranları alçaklara uğratırsın.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İman ahlakını işliyoruz. İman ahlakının olmazsa olmaz bir özelliği olarak tağutu inkar etme noktasında inşallah dersimizi bugün şekillendirmeye çalışacağız. Ben derse bir giriş sadedinde dikkatlerinizi bir sahabi efendimizin naklettiği bir hadise yoğunlaştırmak istiyorum. Bu hadisi bize nakleden, yani biraz sonra size aktaracağım hadisi, pek de tanıdığımız bir isim olmayan İyad el-Ensari radıyallahu anh isimli sahabi efendimiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla bir iki hatırası var. Onlardan biri zaten budur. Medinelidir, Ensardandır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasında az ya da çok bir şekliyle yer edinmiş birisidir. O bize özellikle kelime-i tevhidin anlaşılması noktasında önemli bir peygamber sedasını ulaştırır. Bundan dolayı da her türlü duayı hak eder. Allah ondan da, yolumuzu aydınlatan diğer ashab-ı kiram efendilerimizden de ebeden razı olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. La ilahe illallah kelimesi

Allah'a kavuştuğunda hesabı görülür. İnanarak kalben halisane bir biçimde söyleyen mümindir. İnanmıyor, içinde problem var. Kalbinde halen farklı sıkıntılar var. Ama dilden iman ettiğini söylüyor. O insan bizim nazarımızda, yani başka müminler nazarında kanı ve canı korunma zorunda olan birisidir. Dolayısıyla halisane iman eden hem dünya hem ahiret emniyetini kazanır. Ama halisane iman etmeyip imanı sadece dilde kalan insan ise sadece dünya emniyeti kazanır. Burada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok önemli bir şey söyledi. Bugün İslam adına hareket ettiğini iddia eden insanlara temel anlamda nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında aslında önemli bir ölçü ortaya koymuş oldu. İnşallah anlayanlardan oluruz. Ben biraz daha anlayabilmemiz için size başka bir şey daha söyleyeceğim. Bu hadis bilmem aklınıza düşürdü mü? Hemen Hazreti Üsame'nin bir hatırasını düşürmeli. Hazreti Üsame Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çok sevdiği, ehli beytten ayırmadığı, eğer sol tarafına onu oturtmuşsa sağda ehli beytin iki çiçeği, cennet gençlerinin efendisi olan Hasan ile Hüseyin, sağda onlarsa solda Üsame, böyle bir birliktelikleri var. Efendimizin de onlara karşı muhabbeti bir başka. O Üsame bir savaş sırasında kılıcını çekmiş, karşıdaki adamı öldürecek. Adam o anda la ilahe illallah diyor. Ne yapıyor Hazreti Üsame? Korkudan iman etti diyor ve kılıcı indiriyor, adamı öldürüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına geldiği zaman, o haber de gelince, kaç kez ey Üsame, demek sen la ilahe illallah diyen birini öldürdün. Ey Üsame, demek sen la ilahe illallah diyen birini öldürdün. Tekrar ediyor Efendimiz, tekrar ediyor. Üsame diyor ki, yer yarılsaydı da ben içine girseydim, o sözleri sallallahu aleyhi ve sellem'den duymasaydım. Daha da ilerleyince sallallahu aleyhi ve sellem o sözleri şunu da diyecek. Şunu düşündüm. Keşke o güne kadar Müslüman olmasaydım. O gün Müslüman olsaydım da peygamberden o sözleri duymasaydım. Artık dayanamıyor. Ne kadar söylemişse Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah, korkudan iman etti diyor. O anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü aslında bu hadisin bir yönüyle tasdiki ve tefsiridir. Hel şakakte kalbehu, sen onun kalbini mi açıp baktın? Sen dilden söylenenle yetinmek durumundasın. Kalp senin işin değil. Gerçekten mi iman etti, yalandan mı iman etti, nifak mı var, değil mi? Bunlar senin işin değil. Dilden la ilahe illallah dedi mi, Müslümanın Müslümana kanı, canı, malı helal değildir. Bu manada sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği budur. Şimdi ben bu derse hazırlanırken defaatle okumuşum. Siz de okuyorsunuz, içinizde biliyorum bazı kardeşlerimi. İki temel hadis kaynağımızda, Buhari'de ve Müslim'de, bu sefer okurken dehşete kapıldığım bir hadis gördüm. Defaatle okumuşum ama yoğunlaşınca insan bambaşka bir iklime kapı açıyor. Miktat İbni Amr'ın bize naklettiği bir hadis. Aynen Üsame'nin söylediği hadise benzer bir şey soruyor. İhtimal, bilemiyoruz ama ihtimalen söylüyoruz, belki de Hazreti Üsame'nin olayının arkasından da olmuş olabilir. Çünkü bir soru soruyor Hazreti Miktat İbni Amr Allah Resulü aleyhissalatü vesselama. Soru şu: ya Resulallah, diyelim ki bir savaş sırasındayım. Karşı taraftaki düşman benim ellerimden bir tanesini kesip kopardı. Ben daha sonra onun üzerine hamle yaptım. O da kaçıp gitti, bir ağacın arkasına saklandı. Ben de vardım peşinden, kılıcımı çektim. Tam onu öldüreceğim anda ben Müslüman oldum dedi. Ve la ilahe illallah sözünü kullandı. Ben o anda ne yapmalıyım? Sallallahu

0: aleyhi ve sellem ne diyor? Anında kılıcını kınına sokmalısın. Peki diyor ya Resulallah, elimi koparmış. Bir elimi o kesti ve korktu gitti. Büyük ihtimalle de korkudan söyleyecektir o kelimeyi. Böyle olmasına rağmen de mi ben yine kılıcımı kınına koyacağım? Buhari'nin Kitabul Megazi 65 numaralı hadis, Müslim'in iman babının 155 numaralı hadis, sahihinden diğer kaynaklarda da var. Aynen aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği cümleyi okuyorum size. Evet, yine onu öldüremezsin. Eğer öldürürsen o senin onu öldürmezden evvelki halindedir. Ama sen onun söylediği tevhid kelimesini söylemeden önceki durumdasın. Dikkat edin. Sözü bir daha okuyorum. Başka türlü tercüme edemedim, beceremedim yani. Ama şimdi bir izah edeceğim. Yine öldüremezsin. Eğer öldürürsen o senin onu öldürmezden evvelki halindedir. Ama sen onun söylediği tevhid kelimesini söylemezden önceki durumdasın. Anladınız mı? Yani iman gider eğer bir mümine sen onu yaparsan. La ilahe illallah diyen insana kılıcını çekersen eğer sen imanı orada kaybedersin, Allah korusun. Bu çok tehlikeli bir şey. Çok önemli bir şey ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu kadar işin ehemmiyetine dikkat çekerek bir şeyi bizlerin nazarına veriyor. Dolayısıyla burada durup düşünmemiz gerekir. La ilahe illallah kelime-i tevhidin, kelime-i tayyibenin ne kadar önemli olduğunu halisane söyleyene dünya ahiret emniyetini, halisane söylemeyene sadece dünya emniyetini sağladığı konusunda. İnşallah biz halisane olarak söyleyenlerden oluruz. Derdimiz bu. Bu kardeşinizin kaç haftadır iman ahlakı adına size aktarmak istedikleri aslında o halis imana erme adına bir gayret. İnşallah Rabbim ondan bizleri sonuna kadar geri koymaz. Şimdi bu bilgi ışığında biz bir Kur'ani kavram olarak tağutun önüne geleceğiz. Ben yine kavrama sizi götürmeden öncesinde de bir ön bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu manada farklı sıkıntılarımız olduğu için mesele tam anlamıyla zihnimizde yer edinsin diye bir noktaya daha sizin dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim bizden önceki kitap mensuplarının yani ehli kitabın kendilerine gelen vahye karşı tutumlarının ne olduğuna dair ciddi bir biçimde bilgi verir. Onların kitaplarını tahrif ettiklerini, kitaplarına sırt döndüklerini, onları az bir paha karşılığında sattıklarını, unuttuklarını, şöyle yaptıklarını, böyle yaptıklarını anlatır. Biz o anlatımların hepsini şöyle bir tasnif ettiğimiz zaman karşımıza 5 tane temel hareket, 5 tane temel ehli kitap mensuplarının davranışı çıkar. Nedir bunlar? 1. Yektumune. Ne demek? Gerçeği, hakikati bile bile gizlemeleri. Ehli kitap mensuplarının kendilerine gelen vahye karşı bir tavırları bu. Hakikati biliyorlar ama bile bile o hakikati ketmediyorlar. Üstünü örtüyorlar, gizliyorlar, başkalarına duyurmamaya çalışıyorlar. İkincisi yuharrifune, tahrif etmeleri. Allah'ın kitabını menfaatlerine uygun bir biçimde tahrif ediyorlar. O tahrifin nasıl olduğuna dair de biz kendi kitaplarımızda bazı bilgilere ulaşabiliyoruz. Üçüncüsü yubeddilune, kelimeleri değiştirmeleri. Allah vahyinde bir kelime söylüyor. O kelimeyi ya da kavramı oradan alıyor, içini boşaltıyor, başka bir anlam yüklüyor. Ya da kelime orada duyuyor ama anlam kaymasına uğratıyor. Aslında Allah'ın o kelimeye yüklediği mana başka, kendisi onu tefsir ederken, açıklarken mana başka. kelime duruyor orada ama anlam gitmiş. Anlam Allah'ın istediği gibi değil. İşte buna tebdil etme diyor Cenab-ı Hak. Onlar kelimeleri böyle bir tebdile uğratırlar diyerek onların yaptıkları o yanlışı bizim nazarlarımıza veriyor. Dördüncüsü, yuharrifunel kelime an mevadihi. Kelimeleri bağlamından koparmaları. Aslında bir kelime var. Burada açıkça bir tarif yok, şekli bir tarif. Ama o bağlamdan kopardığı için kelime anlaşılmaz bir noktaya geliyor. Artık orada Cenab-ı Hakk'ın vermek istediği mesaj yerini başka bir şeye terk etmiş oluyor. Beşincisi de nesu, unutmaları. Bile bile unutmaları, unutmaya mahkum etmeleri. Şimdi aziz kardeşlerim, ehli kitabı niye anlatır Cenab-ı Hak bize? İki şeyden dolayı. Ehli kitabın her zaman her anlatılanı kötü değildir. Mesela Ashab-ı Uhdud ehli kitaptır ama iman eden bir avuç insanın ve o iman edenler içerisinde bir mümin gencin kıssası anlatılır bize. Dolayısıyla anlatılan her şey kötü değildir. Ama iki mesajı vardır bizden önceki ehli kitap mensuplarına ait bazı mesajların anlatılmasının. İyi şeyler varsa eğer onları örnek alın, kötü şeyler varsa eğer onlardan ibret alın. İyi şeyler varsa onlara bakın ve onları yine yapmaya çalışın. Kötü şeyler varsa onlara bakın, dikkat edin, onların düştükleri hataya düşmeyin. Aynı yanlışları siz de yapmayın. Şimdi ehli kitap mensuplarının kendilerine gelen vahye karşı tavırlarını böyle anlatıyor. Şu anlattığım beş tane kısmı biraz açın, tefsir kitaplarında biraz detaylı okuyun. Neler var neler, neler yapmışlar, nelere uğratmışlar, nasıl değiştirmişler, karşılığında neler almışlar, bu konuda gerek ayetlerde gerek ayetlerin tefsirinde bilgiler var. Bunların anlatılmasının mesajı şu: ey ümmeti Muhammed ve ey son vahyin muhatapları olan ümmeti Muhammed'e muhatap olanlar, dikkat edin, siz de aynı tehlikeyle karşı karşıyasınız. Belki Kur'an'ın metnini tahrif etmeyeceksiniz ama manasını çarpıtacaksınız. Gerçeği gizleyeceksiniz. Hakikatin üstünü örteceksiniz. Hakikati unutacaksınız. Bunları yapacaksınız. Ehli kitap mensuplarının düştüğü o hatalara düşmeme adına aslında anlatılır bunlar. İnşallah biz üzerimize alırız, ona buna bir elbise çizmek için ya da bir elbise oluşturmak gibi bir gayretimiz yok bizim. Olmamalı da, kendimize direkt söyleyerek ehli kitabın bu uyarılarını üzerimize alıp aynı yanlışlara düşmeme adına bir gayret içerisinde olmamız lazım. Rabbim o gayretten bizleri ayırmasın inşallah. Gelin bu bilgiler çerçevesinde bir Kur'an kavramı olarak tağut kavramını bir anlamaya çalışalım. Bakalım nasıl anlamış ümmeti Muhammed? Ümmeti Muhammed'in de beş tavrı var bu kavrama karşı. Aslında sanki biraz önce ehli kitap için anlattığım bazı şeyler direkt bizimle alakadarmış gibi şimdi bir uyum göreceğiz. Zaten böyledir, onun için anlatıldığını söyledim. Bu Kur'an'ı kavrama karşı ümmeti Muhammed'in beş farklı tavrı var. Nedir bunlar? Umursamayanlar, unutanlar, gizleyenler, sloganlaştıranlar, hakkını verenler. Beşinci tavır makul ve olması gerekendir. Allah bizi de o tavra vardırsın inşallah. Birincisi neydi? Umursamayanlar. Adam bir ömür Kur'an okuyor. Ayetlerde tağut geçiyor. Tağutun kökü olan tuğyan, kaç tane geçtiğini söyleyeceğim. Tuğyan geçiyor. Ama merak edip de burada ne söylüyor? Rabbim buradan bir şey istiyor benden. İmanın sıhhat şartı tağutu inkar etmek. Bir şeyi inkar edebilmek için o şeyi tanımak lazım. Peki ben bunu niye tanımıyorum diye sormuyor. Ve tağut kavramını belki çok size basit gelecek ama ne yazık ki görmüşsünüz ve duymuşsunuzdur. Adam tavukla karıştırıyor. Ben kendi kulaklarımla kaç kez duydum, tağutu Davut zannediyor ya da Talut zannediyor. Çünkü böyle bir gündemi yok. Bu kavram nedir? Ne söyler? Nasıl bir anlam içerir? Niye ısrarla ve tekrarla Kur'an bunun üzerinde durur? Böyle bir şey onun hayatında yok. Onun için de umursamıyor. Umursamadığı için de aslında la ilahenin konusu olan, yani nefyin konusu olan, yani inkar etmekle mükellef olan, yani sahih İslam'a, sahih imana varabilmesi için öncesinde onunla var olan problemini giderme adına adım atması gereken olan o şahıs böyle bir adımı bir ömür atamıyor. Allah böylelerine, bizim içimizde de olan böylelerine, bizlere de hidayet nasip eylesin. Ve bu manada Rabbimizin yüklediği değer ve kıymet neyse, önem ne kadarsa, o manada bizim hayatlarımızda da bütün Kur'an'ın mesajlarında yer edindirsin inşallah. İkincisi, unutanlar. Unutmuş. Aslında öncesinde biliyor. Gençken, onun bunun parasını yerken, onun bunun bursuyla geçinirken, o biçim mücahit, uf, dilinden düşürmüyor. Her gün devleti kuruyor, devleti yıkıyor. Ama şimdi belli oranda bazı rahata ermiş. En önemli tağutun bekçisi o olmuş. Yıkılmaması için de elinden geleni yapıyor. Dün değil miydin sen bunları yapan? Söylesen 40 tane bahane var. Peki o kadar insanın sen zihnini, aklını bulandırdın. O kadar gence yanlış şeyler söyledin. 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda kim ödeyecek bunun hesabını? Eğer o zamankiler doğruyduysa bu anki halin ne? Eğer bugünkü doğruysa o zaman yaptıklarının bedelini nasıl ödeyeceksin? Onun için üstünü örtmüş. Yani onu unutmuş. Unuttuğunu da bir şekliyle söylemeyerek aslında bambaşka bir hale işi vardırmış. Dolayısıyla bu manada da sıkıntılar var. Yaşıyoruz, halen de yaşamaya devam ediyoruz. Böyle bir yanlışa kapı açmamak için bütün değerler sistemimizin, bütün sıralamanın Allah'ın kitabına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yeniden tesis edilmesi gerekir. O tesis edilmeye başladığı zaman unutanlar da hatırlayacaklardır inşallah. Bu da işin ikinci boyutu.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.
12: Radyo Hedef.
13: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Ya
15: ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
16: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Üçüncüsü gizleyenler. Örtmüş üstünü. Ketmetme bu. Bakın ehli kitapla bu manada nasıl bir ortak bir bağ var. Biliyor, önemini de biliyor ama bu manada üstünü örtmüş. Son 20-30 yılda yazılan meallere şöyle bir bakın. Hepsini söylemeyeceğim ama bir bakın, ben baktığım için söylüyorum. Tağut karşılığında put. E put da zaten yok. O zaman bizim için bir dert de yok. Öyle mi peki? Her tağut put mudur? Yani put diye çevirdiğimiz zaman put da 6. asırda kalan tahtadan, ağaçtan şeyler olarak zihnimizde şekillendiği zaman iş bitmiş oluyor mu? Tamam oluyor mu? Eğer öyleyse işin içinden çıkabiliriz. Ama öyle olmadığını biraz sonra ayetlerden öğreneceğiz. Sadece bir anlama indirgemek ve bir anlam üzerinden konuşmak o kelimeye, o kavrama zulmetmektir. Asıl Allah'ın vermek istediği mesajın üstünü örtmektir, gizlemektir. Bu da üçüncü bir tehlike olarak ümmeti Muhammed'in karşısında duruyor. Dördüncüsü sloganlaştıranlar. Sadece mesele slogan. Altı doldurulmamış, fıkhına müracaat edilmemiş. Bu konuda neler söylemiş alimler, bunların görüşlerine bakılmamış. Özellikle bugün vakıa olarak karşımızda duran bazı meseleler hissiyatla yola çıkarak çözümlenmeye çalışılmış. Mısır'da, Suudi Arabistan'da, şurada burada İslam coğrafyalarının başka yerlerinde söylenen ve verilen fetvalar zeminine dikkat edilmeden bugünün dünyasında ve bu coğrafyaya taşınmış. Belli şeyler yerli yerlerine konuşlandırılmadığı için orada bazı meseleler için verilmiş fetvaların aynısının burası için de geçerli olduğu söylenmiş. Böylelikle de sadece bir slogana mahkum edilmiş. Bu da işin bir başka boyutu, bir başka sıkıntısı. Bunu da en üst düzeyde çekiyoruz ne yazık ki. Aziz kardeşlerim, bakın geçen derslerde bir şey söyledim, yeri geldi bir daha söylüyorum. Allah'ın kitabından bir ayetle ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir hadisle ahkama ait adımlar oluşturulamaz. Bir daha söylüyorum, ısrarla bir daha söylüyorum. Bir ayet ya da bir hadis, bunlara bakarak ahkama yani hükümlere yani amele yönelik olarak atılacak adımlara delil teşkil etmesi noktasında bir şey oluşturulamaz. Ya ne yapılmalı? Ulul emre havale edilmeli. Ulul emr sadece devlet başkanı mıdır? Hayır. İslam devlet olduğu zaman devlet başkanıdır. Eğer İslam bu manada şeyden mahrumsa, böyle bir otoriteden mahrumsa, ehil olan alimlerdir ulul emr. O alimlerin de iştihatları, bütün ahkama ait o konuda söylenenleri, söylenmiş olanların tamamı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, şimdiye kadar mezhep imamlarımızın ona ait, ona yakın olan meselelerde ortaya koyduğu içtihatları, bunların hepsi üst üste getirilir, vakada dikkate alınır, onun üzerinden bir içtihatta bulunur, bizim gibi avama düşen de alimlerimizin verdiği o fetvaya uygun bir biçimde yaşamak olur. Hiçbirimiz bu manada kendimizi Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkaracak düzeyde bir müştehitlik makamında görmeye hakkımız yok ki. Eğer böyle bir hakkımız, böyle bir konumumuz, böyle bir ilmimiz varsa o kapı açık. Ama yoksa eğer boyumuzdan büyük işlere kalkışıp bir iki ayetle bir iki hadisle meseleye yaklaşıp bir iki ayet ya da hadisle bir hüküm oluşturup o hükmü de insanlara dayatıp onun üzerinden bir şeyler beklemek, Allah korusun, hem dünyamızı mahvettiği gibi yarın başkalarının vebalini üstlendiğimiz için ahiretimizi de mahvedebilir. Dolayısıyla İslam'ın bu manada sloganlaştırılacak bir yönü yoktur. İslam ilme göre hareket eder, alimlerle yürür, alimlerin içtihatları bizim için esastır. Onlara bakarak atacağımız adımlar inşallah bizi selamete taşıyacaktır. Dolayısıyla dördüncü bahis olarak sloganlaştıranlar sınıfında bunları da dikkate almamız lazım. Beşincisi hakkını verenler. Allah nerede konuşlandırmış da ona tabi olanlar. Allah'ın bir kavrama yüklediği anlamı alimlerin rehberliğinde anlayıp onun gereğini yerine getirenler. Cenab-ı Hak bizi bu beşinci sınıftan inşallah saysın. Küçüklüğümüze rağmen hiçbir şeye nefsimizi karıştırmadan, hakikatin önüne almadan, hakkın hatırını her şeyden üstün tutarak bu manada ahiretimizi şenlendirecek, ahiretimizi imar edecek, ahiretimize yön verecek ne varsa onları anlayıp yaşamayı bizlere kolaylaştırsın. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bunların hepsi ön bilgi. Asıl mevzu şimdi başlıyor. Gelin bir tağut meselesi nedir onu anlayalım. Sonra Kur'an'ımıza müracaat ederek meseleyi Kur'an çerçevesinden bir şekliyle kavramaya çalışalım. Kur'ani bir kavramı Kur'an'ın rehberliğinde anlayalım inşallah. Tağut sözlükte azmak, sınırı aşmak anlamındaki tuğvan ya da daha doğru ifadeyle tuğyan kökünden türeyen bir isim sıfattır. Tuğvan diyenler de olmuş, tuğyan diyenler de olmuş. Tuğyan kelimesine sözlüklerimiz Ragıp el-İsfahani'nin müfredatı, İbn-i Manzur'un Lisanul Arabı ve diğer sözlüklerimiz şöyle kısa bir anlam verirler. Aşırı derecede azgın ve mütecaviz, yani haddi aşan, yani Allah'ın sınırlarını ihlal eden. Buradan hareketle tağut Allah'tan başka tapınılan ve hak yoldan saptıran her varlıktır. Bir daha söylüyorum. Tağut Allah'tan başka tapınılan ve hak yoldan saptıran her varlıktır. Puttur, şeytandır, kahindir, sihir.

sihirbazdır, şaridir, nefistir, hevadır. Bunlar var. Hem Kur'an'da var, hem hadislerde var. Bir daha tekrar ediyorum. Puttur, şeytandır, kahindir, sihirbazdır, şaridir. Yani hüküm koyandır, nefistir, hevadır. Dolayısıyla tağut şahıstır, kurumdur, ideolojidir. Bazen bir siyasi liderdir. Bazen bir cemaatin önünde olan şeyh ya da mürşittir. Bazen bir evde babadır. Bazen bir düşüncenin mimarı olarak bir ideoloji sahibidir. Daha net söyleyeyim mi? Bu kadar söylenir. Bu kadar geniş bir anlam var aslında tağutta. Peki nasıl olur? Nasıl bu söylediklerim olur? Allah ve Resulü bir mesele hakkında hüküm vermiş. Bir mesele hakkında ortaya bir şey konmuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir adım atmış. Bir söz söylemiş. Her kimse bu saydığım sınıflardan hangisi olursa olsun fark etmez. Söylenmiş o söze, konulmuş o hükme rağmen bir hüküm o üstüne koyuyorsa, söylenen o söze karşılık başka bir söz getiriyorsa, söylenmiş ortaya konmuş o sedaya başka bir sedayla karşılık veriyorsa, orada haddi aşma söz konusudur. Atılan her adım, söylenen her söz sahibini tuğyana, yani haddi aşmaya, kendisini de tağut olmaya götürür. Dolayısıyla burada meseleyi bir tek kalıba sokup birkaç anlama sıkıştırma gibi bir yanlışa kapı açamayız. Bu kadar nettir. Bunlar ortaya konmuştur. Bize düşen bu konuda Allah ve Resulünün bir mesele hakkında söylediği hüküm neyse, inanmış erkek ve kadının yüreğinde hiçbir sıkıntı duymadan sadakallah ve sadaka Resulullah diyerek, Allah doğru söyledi, Resulü doğru söyledi deyip onun altına imza atıp gereği neyse onu yapmaktır. Bunu yaptığın zaman ancak sen bu tehlikeli ve mayınlı araziden uzak durmuş olursun. Yoksa eğer söylenmiş bir hükmün üzerine bir hüküm eklersen, Allah korusun, haddi aşanlar sınıfına sen de katılmış olursun. Kur'an-ı Kerim tuğyan köküne ait 39 kez ayetlerde bize mesaj verir. Evet, hepsi benim söylediğim anlamda değildir ama birçoğu bu söylediğim anlamlar çerçevesindedir. Ben tuğyan köküyle fazla uğraşmayacağım, onu ben size havale edeyim. Derdimiz tağutla, konumuz da o. Tağut ismi ise Kur'an-ı Kerim'de 8 kez kullanılır. Biraz önce size tanımını verdiğim ve bir şekliyle açıklamaya çalıştığım alana ait Kur'an'da direkt ayetler var. Biraz bu ayetler çerçevesinden meseleyi anlamaya çalışacağız. Bu 8 ayeti alt alta yazıp okuduğumuz zaman çok güzel bu meseleyi anlayabileceğimiz, kavrayabileceğimiz, bugüne taşıyabileceğimiz, bugün aklımızda olan soruların cevaplarını bulabileceğimiz imkanlar bulacağız. Onun için de ben bu 8 ayetin değerlendirmesini size 10 tane maddede vermek istiyorum. Belki biraz daha açılabilirdi, farklı boyutlardan da meseleye yaklaşılabilirdi ama ben önemli gördüğüm bu 10 maddeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 1. Tağut kavramını Kur'an ilk kez nübüvvetin 11. yılında Zümer suresinin 17. ayetinde kullanır. Bu bilgi bizim için çok önemli. İlk kez nübüvvetin 11. yılında ve Zümer suresinin 17. ayetinde kullanır. Soru şu: nübüvvetin 11. yılı. 11 yıl Mekke'de tağut yok muydu ki Kur'an'ın gündeminde tağut olmadı? Vardı. İlk günden itibaren vardı. Tağut bu söylediğim anlamlar çerçevesinde
Mekke'de hüküm koyan, gerek putlardan, gerek efendilerden, gerek asil insanlardan, gerek o gün siyasal anlamda bir şekliyle otorite sayılan isimlerden, bir şekliyle de Mekke'nin dışarısından gelip ama Mekke'de söz söyleyen insanlar üzerinden şekilleniyordu, vardı. Ama 11 sene Kur'an ondan bahis açmadı. 11. yılda bahis açtı. Bunun mesajı ne? Mesajı şu: altını besledi, iman ahlakını o ilk muhataplara yükledi, belli bir orana getirdi, belli bir kıvama getirdi, sonra bu manada mesajlarını verdi. Dolayısıyla burada Kur'an'ın tedriciliğinin üzerinden biz de bazı mesajlar alıyoruz. O mesajları gözden kaçırırsak eğer bazen sıkıntılara yol açıyor işte. Bu konuda Kur'an'ın bu nüzul sürecinde izlediği adımlar, yani tedricilik dediğimiz esas bizim için de esas olmalı. Bakın aziz kardeşlerim, ilk inen ayet Zümer suresi 17. ayet. İkinci inen ayet Nahl suresi 36. ayet. Üçüncü inen ayet, nüzul sırası aynen böyledir, Bakara 256-257, arkasından Nisa 51-60-76, Nisa suresinde 3 defa geçiyor. Niye olduğunu, Nisa suresinin bir yönüyle mesajlarını iyice zihninizde canlandırdığınız zaman anlayacaksınız. Son inen ayet nüzul sürecinde Maide suresi 60. ayettir. Yani Zümer 17 ile başlıyor bu kavram, Maide 60'la bitiyor. Nübüvvetin 11. yılında Müslümanların gündemine ilk kez bu kavram bu şekliyle giriyor. İkinci madde, tağut kavramının kullanıldığı ilk ayette Allah'a kul olanın tağuta, tağuta kul olanın Allah'a tam anlamıyla kul olamayacağı hakikati belirtilir. Bir daha söylüyorum, tağut kavramının kullanıldığı ilk ayette, ayeti birazdan okuyacağım, Allah'a kul olanın tağuta, tağuta kul olanın Allah'a tam anlamıyla kul olamayacağı hakikati belirtilir. Burada da çok önemli bir noktaya kalıyoruz. Hatırlıyor musunuz geçen derslerdeki tevhid tanımlarından bir tanesi? Tevhid, Allah'ın en hassas olduğu mevzudur. %99 Allah'a, %1'i başkalarına. Yok öyle ya ama. Ya %1'lik ne olacak ki? İşte o %1'in adı şirktir. 1000'de 1 bile olsa onun adı şirktir. 10.000'de 1, 1.000.000'da 1 olsa onun adı şirktir. Bir oranını basit görebilirsin. Ama biri birletmek isteyen Cenab-ı Hak sana onu istetmiyor. Eğer bu manada bir adım atarsan, attığın her adımın adı şirktir. Allah da koştuğun her türlü şirkten münezzehtir. İşte onun için tağuta kulsan Allah'a kul değilsin. Allah'a kulsan eğer asla tağuta kul olamazsın. Bu kadar net. İkisi bir arada olmuyor. Olamayacağını ısrarla ve tekrarla Kur'an'ımız nazarlarımıza veriyor. Üçüncüsü, tağut kavramının kullanıldığı ilk ayette, yani Zümer suresinin 17. ayetinde, tağuta kulluktan kaçınıp Allah'a kul olanlara çok büyük mükafatlar müjdelenir. O ayet bu mesajı da verir bize. Okuyalım mı ayeti? Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenlere ise onlar için bir müjde vardır. Febeşşir ibad. Muhteşem bir ifade kullanır Cenab-ı Hak burada, yakınlığı nazara vermek için. Öyleyse o kullarıma müjdeler ver. Niçin? Onlar tağuta kulluktan kaçındılar. Sadece Allah'a kul oldular. Allah'a kul olmaları Allah katından müjdelere muhatap olma gibi bir mükafata vardıracak onları. Dördüncü maddeye gelin. Tağut kavramının nüzul sıralamasında geçtiği ikinci ayette, o ayet Nahl suresi 36. ayet, peygamberlerin ortak vazifesinin
insanları tağuta kulluktan sakındırıp Allah'a kul olmaya davet etmeleri olduğu belirtilir. Gönderilen peygamberlerin böyle bir vazifesi var. Neymiş o vazife? İnsanları tağuta kulluktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Ayet ne diyor bize? Andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için ümmete, her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin görün, inkar edenlerin sonu nasıl olmuştur? Allah bizi o inkar edenlerden değil, o iman edenlerden etsin inşallah. Bütün ümmeti Muhammed'i de. Ama çok önemli bir şeye yükledi bu ayet bize. Bilmem fark ettiniz mi? Her ümmete gönderdi. Hatemen nebiyyin, nübüvvet bitti. Nübüvvetin bitmesi, risaletin bitmesi anlamına da gelir. Hatemen nebiyyin deyince hem nebilerin sonuncusudur hem resullerin sonuncusudur. Ama risalet davası bitmedi. Risalet davasının gereklerini yerine getirmek o davaya inanan yani mümin olan her kulun üzerine bir vecibedir. Dolayısıyla bugün insanlığı tağuta kulluktan kurtarıp Allah'a kul etme noktasındaki vazife senin, benim, onun üzerine bir vazifedir. Ayet onu söylüyor. Zannetmeyin ki bu ayet sadece peygamberlere ait bir mesajı söylüyor. Böyle bir mükellefiyetimizi de bizlere hatırlatmış oluyor. Beşinci maddeye gelin. Tağut kavramının geçtiği Medine dönemindeki ilk nazil olan ayette, o ayet Bakara 256, tağutu inkar etmenin sağlam imana insanı taşıdığının altı çizilir. İnkar edersen eğer sağlam bir iman oluyor. Hangi ayet bu ayet? Hepinizin bildiği ayet. La ikraha fiddin. Kad tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Bu ayette ne yazık ki bağlamından koparılıp ve yanlış yerlere çekilen bir ayettir. Dinde zorlama yoktur deyince sanki müminin emri bil maruf nehi anil münker vazifesi iptal edilmiş gibi algılanıyor. Böyle bir şey yok. O ayrı, bu ayrı. Şimdi sebebi nüzulüne ait bir şey söyleyeceğiz. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden tamamen ayrılmıştır. Rabbimiz bunu açıkça bu ayette beyan ediyor. Femen yekfur bit tağuti ve yu'min billahi fekad istemseke bil urvetil vuska. Her kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. O kulp nedir? Bütün müfessirlerimizin ortak kanaati imandır. Sağlam kulp, kopmayan, kopması mümkün olmayan kulp imandır. O imana ulaşabilme adına müminin atacağı adım tağutu inkar etmektir. Ayet nasıl devam ediyor? Allah'a inanırsa kopmayan sağlam kulpa inanmış, yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. Nedir bu ayetin sebebi nüzulü? Bir şey var ki Rabbimiz böyle bir meseleden bize bahis açıyor. Hicretin 4. yılı olan bir hadise üzerine bu ayet iniyor. Hadise ne? Nadir oğullarıyla Müslümanlar arasında bir savaş olmuş. Yani bir gazve, Efendimizin komuta ettiği bir gazve olmuş. Netice itibariyle de Nadir oğulları, Beni Nadir Yahudileri Medine'den sürülüp çıkarılacak. Böyle bir hüküm verilmiş. O anda Ensar'dan bazı kadınlar sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyorlar gözyaşları içerisinde ve Efendimiz de ilk kez onlardan duymuş oluyor onların sözlerinin üzerinden bu hadiseyi. Nedir mesele? Diyorlar ki ya Resulallah, senden önce biz çocuklarımız daha iyi yetişsinler diye doğar doğmaz Yahudilere verdik. Onların yanında yetişsinler, onların yanında bazı imkanlara erişsinler diye. Şimdi sen Nadir oğullarını sürüp çıkarıyorsun.
Giderlerken onlar da çocuklarımızı alıp götürecekler yanlarında. Ne olacak bizim durumumuz diyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cevap vermiyor. Cevabı Rabbimiz veriyor işte bu ayette. Dinde zorlama yok. Ayet inince Efendimiz aleyhissalatü vesselam çağırıyor o ensardan kadınları. Çocuklarınıza sorun. Sizin yanınızda kalmak istiyorlarsa kalsınlar. Gitmek istiyorlarsa gitsinler. Soruluyor, bir miktarı kalıyor, bir miktarı gidiyor. Peki Yahudiler niye böyle yapıyorlar? Hani Yahudilik olmuyordu? Hani Yahudi olabilmesi için anneden Yahudi olması gerekiyordu? Yahudi doğulmadan Yahudi olunmuyordu. Niye böyle yapıyorlar? İşte bu azgın kavmin şöyle bir özelliği var. Bazen menfaatlerine uygun olursa eğer, yani menfaatlerine ait bir şey onlara kazandırırsa eğer, adamlar akidelerini bile satabiliyorlar. Akidelerini satan bir kavimden bahsediyoruz aslında. Ayetin bize verdiği o sosyal hadise böyle bir bilgiyi bizim nazarımıza veriyor. Adamlar diyor ki biz azız, Araplar çok. Onun için önemli değil anasının Yahudi olup olmadığı. Bize eğer teslim edilmişse biz bunları Yahudi kabul ederiz ve Yahudi olarak yetiştiriyorlar onları. Onların attığı bu adım tağut olarak isimlendiriliyor. Çünkü hadde tecavüz var, sınırı aşma var. Onların inkar edilmesi Allah'a iman noktasında bir uyarıyla geliyor ve dinde zorlama yoktur ilahi fermanının ne anlama geldiği de bu ayet çerçevesinden aslında bizim nazarımıza verilmiş oluyor. Gelelim 6. maddeye. 6. Tağut kavramının geçtiği Bakara suresinin 257. ayetinde zikredilen mesajında kendisine inananların karanlığa gömüleceği hakikati aleme duyurulur. Ne diyor ayet? Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince onların dostları da tağuttur. Tağut ne yapar? Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürür. İşte bunlar cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar. Kim kimin adımlarını izlerse akıbet ona göre şekilleniyor. Tağutun yolundaysan varacağın nokta burası. Ama Allah'a iman ettin, iman edenlerin yolundasın. O zaman varacağın yer Darusselam olan cennettir Allah'ın izniyle. Yedincisi, önemli bir noktaya geldik şimdi. Tağut kavramının Nisa suresinde geçtiği ilk ayette tağutların ortak paydasının insanları haktan saptırmak olduğu belirtilir. Dikkat edin ne olur? Tağut kavramının Nisa suresinde geçtiği ilk ayette tağutların ortak paydasının insanları haktan saptırmak olduğu belirtilir. Ne diyor ayet? Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Ehli kitaptan bahsediyor, dikkat edin. Cipte ve tağuta iman ediyorlar. Sonra da kafirlere, yani müşriklere, buradaki ifade odur. Bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Kim diyor bunu? Ehli kitap diyor. Ne diyor? Müşriği Müslümana tercih ediyor. Kendisi Yahudi ya da Hristiyan, ehli kitap olan Müslümanı tercih etmesi gerekirken biz öyle tercih ediyoruz. Bakın, ehli kitap bizim için müşriklere göre bir basamak üstedir. Biz müşriklerin kadınlarıyla evlenemeyiz ama ehli kitabın kadınlarıyla evlenebiliriz. Müşriklerin kestiklerini yiyemeyiz ama ehli kitabın kestiklerini yeriz. Çünkü bizim kitabımız bize bunu söylüyor. Onlara da aynısını söylüyor ama onlar ne yapıyorlar? Tam tersini yapıyorlar. Yaptıkları iş ne anlama geliyor biliyor musunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem demiş, hiç sözü uzatmaya gerek yok. Küfür tek millettir. Ne olursa olsun ne fark eder? Küfür tek millettir. Aslında onu söylüyor. Peki ayetin bize anlatmak istediği şey ne? Sebebi nüzul bize yine yetişecek, imdadımıza ve mesajı verecek. Kab bin Eşref ve onun gibi Yahudi liderleri varıyorlar Mekke müşriklerine, şunu söylüyorlar. Biz de ehli kitabız, onlar da ehli kitap ama bizim nazarımızda siz onlardan daha doğru yoldasınız.
Ve bunun üzerine bu ayet iniyor. Sen ehli kitapsın. Ehli kitap olmana rağmen başka bir ehli kitabı tercih etmek durumunda olman gerekirken menfaatin gereği müşrik olan taşa

toprağa, helvadan kendi elleriyle yaptıkları putlara tapan insanlara durup diyorsun ki siz onlardan daha doğru yoldasınız. İşte ayette onların bu yalanlarını, bu iftiralarını onların yüzlerine çarpıyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim, gelin Nisa suresi 60. ayete ve çok önemli bir noktaya. Tağut kavramının geçtiği Nisa suresinin 60. ayetinde tağutun ne demek olduğuna dair çok önemli bir açıklama yapılır ve bu konuda ciddi bir uyarı ortaya konur. Nedir ayet? Sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde onlar tağutun önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor. Onlara emredilen ne? Allah'a iman ediyorsa ahkama ait, hükümlere ait her şeyi bölüp parçalamadan Allah'a hasretmek. Ama menfaatleri gereği, ama korkudan dolayı, ama başka bir şeyden dolayı muhakemeleşme söz konusu olduğu zaman Allah ve Resulünü değil tağutları, başka şeyleri tercih ediyorlar. Açın bir Sebeb-i Nüzul kitabını, mesela Kurtubi'nin tefsirini. Bu ayetin tefsiri saadedinde çok güzel, çok detaylı, açıklayıcı bilgiler göreceksiniz. Sebeb-i Nüzul kitapları birbirine yakın 3 ya da 4 tane olay anlatırlar bunun için. Benim tercih ettiğim Vahidi'nin naklettiği, Kurtubi'nin de kitabını aldığı, Abdullah İbni Abbas'ın bize aktardığı bir şey. Bir Yahudi ile adı Bişir olan bir münafık arasında bir mesele hakkında bir tartışma olur. O tartışma bir hakeme intikal edecek ki çözülsün. Yahudi diyor ki Allah Resulüne gidelim, inanmadığı halde Resulullah'a gidelim o hükmetsin. Münafık biliyor peygamberimizin vereceği hükmü. Onun için diyor ki Kab bin Eşref'e gidelim. Yahudi'yi tercih ediyor. Münafık nedir? İnkar eden değil. Münafık o adam güya namazları da, namazların bazılarında Müslümanların saflarının arasında, dilinde o biçim iman var ama yüreğinde işte nifak var. Onun adıdır münafık. Zaten ne çektiyse bu ümmet onlardan çekti. Allah yakamızı kurtarsın onlardan. Onların her türlü tehlikesine rağmen bizlere şuur versin. O günde aynı sıkıntı var. Aynı problem yaşanıyor. Bişir ısrar ediyor. Hayır diyor. Biz Kab bin Eşref'e gideceğiz. Yahudi ne yapıyor? Yapıyor bunu, ikna ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna getiriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ikisini de dinliyor ve o davayı Yahudinin lehine veriyor. Adam oradan çıkıyor, kabul etmiyor. Olmaz diyor. Bir de Ebu Bekir'e gidelim. Varıyorlar Ebu Bekir'e. Ebu Bekir de aynen Efendimiz'den haberi yok. Aynen Efendimizin verdiği gibi hüküm veriyor. Yahudi kabul etmiş, hakkına rıza göstermiş. Münafık ısrarla Ömer'e de gidelim diyor. Ömer'e vardıkları zaman Yahudi sözünün başında şunu söylüyor. Ömer diyor, Resulullah'a da gittik, aynen anlattık. O böyle hükmetti. Bu adam inanmadı. Bir de Ebu Bekir'e gidelim dedi. Ebu Bekir'e de gittik. Yine adam tatmin olmadı, sana geldik. Ömer durur mu? Bekle der, ben şimdi hükmü getiriyorum sana. Varır içeriye, kılıcını kuşanır, çıkarır ve o münafığın kafasını uçurur. Allah ve Resulünün bir işte hükmüne karşı sen o hükmü beğenmiyorsun. Ömer'e geliyorsun. Öncesinde Ebu Bekir'e gidiyorsun. Sen artık iman dairesinden çıkmışsın diyerek o insana böyle bir infaz uyguluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Ömer'in bu yaptığını duyunca tasdik ediyor. Hatta bazı kitaplarımızda şöyle de bir bilgi var. Ömerül Faruk ifadesi o günden sonra daha fazla Hazreti Ömer için kullanılmaya başlandı. Çünkü hak ile batılı, doğru ile yanlışı orada da tam anlamıyla ortaya koymuş oldu. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu manada
sıkıntılarımız yok

Ümmet olarak çok. Yani ben anlatayım mı bazılarını, yoksa size mi havale edeyim? Bir iki şey söyleyeyim size. Yani bize gelen şeylerden söyleyeyim size. Kız erkek, adamın kardeşleri var. Miras paylaşımında bir bakıyorsun kızlar ortalığı yıkıyor. Biz diyor diğerine göre istiyoruz. Hani sen mücahideydin? Niye Allah'ın verdiğine razı olmuyorsun? Niye menfaatin başka bir şeyse başka bir şey istiyorsun? Her harç, her şart ve durumda sen Allah'ın hükümlerine rıza gösterme gibi bir mükellefiyetin yok mu? Menfaatim şeriattaysa eğer, şeriatın vereceği hükme ben razıyım. Ama menfaatim başka yerlerdeyse, o zaman başka kapıları zorlayayım. Böyle bir şey burada ayetin dikkat çektiği meseleye gelmiyor mu? Burada ihlal edilen sınırlar yok mu? Bu manada atılan her adım tağutun önüne gitme gibi bir mükellefiyet bize yüklemiyor mu? Boşanmış mesela. İki tane kardeşimiz boşanmış. Bir bakıyorsun taraflar ortalığı yıkıyorlar. İslam'a göre evlenmişler ama başka şeye göre boşanmak istiyorlar. Çünkü diğer tarafta başka şeyler gelecek. O geleni ihmal etmemek için, gözden çıkarmamak için tağutu Allah inkar etmeyi istemiş. Ne yazar o adam için? O anda kazanacağı, elde edeceği ufacık bir şey. Bu örnekleri açın, açın, açın. O kadar derdimiz var ki bu konuda. İnanın eğer bu manada şeriatin her emrine, ister bize zarar versin, ister bize farklı bir biçimde mükellefiyet yüklesin, ister bize maddi anlamda bir külfet yüklesin, ne olursa olsun her şart ve durumda verilen hükme rıza göstermek ve tağutun mahkemelerine varmamak işte bu ayette bizden istenen şeydir. Eğer biz menfaatimizi konuşturursak burada nasıl konuşacağız sallallahu aleyhi ve sellemin o söylediği sözü? Benim getirdiklerime kendisini değil, dikkat buyurun, hevalarını teslim kılmayan kamil manada iman etmiş olamaz. Hevaların teslim olacak, hevaların, sadece dilin de yetmez. Zor. İman da bu zaten işte. İman insana mükellefiyet yükler. Buna biz rıza göstermeye alışmak zorundayız. Eğer alışmazsak ve bu konuda hayatlarımıza bir çeki düzen vermezsek Allah bizlerin sonunu hayretsin, işimiz zor yani. Dokuzuncu madde, zaman da geçiyor biraz. Tağut kavramının geçtiği Nisa suresinin 76. ayetinde inananların Allah yolunda, inkar edenlerin tağut yolunda savaşacakları belirtilir ve akibetin ne olacağına dikkat çekilir. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlar, inkar edenler tağut yolunda, yani batıl davalar yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın, şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır. Şeytanın kurduğu düzen zayıftır. Rabbimiz böyle diyor. Ama biz şimdi vakada ne görüyoruz? Şeytanın düzeni çok güçlü. Ne var ortada? Bir problem var mı? Hem de o biçim. Şeytanın kurduğu düzenin güçlülüğü iman ettiğini söyleyen insanların zayıflıklarıyla alakadar. Eğer iman eden gerçek manada iman etmiş olsa o düzen yıkılacak. Onun bir üfürüklük işi var. Ama bugün varsa eğer ve güçlüyse, Hakk'ın taraftarı olanların sesinin aslında Hakk'a yaraşır bir biçimde çıkmadığından dolayıdır. Dolayısıyla burada yine bir hakikate dikkat çekiyor ve bizim nazarlarımızı başka bir noktada toplayabilmemiz için de bize uyarılarda bulunuyor. Onuncusu ve sonuncusu. Tağut kavramının geçtiği Maide suresinin 60. ayetinde tağuta inanmanın insanı nasıl aşağıların aşağısı kıldığı gerçeğinin altı çizilir. Ayeti söyleyeyim, okuyayım size ama ne olur bu ayetin bir tefsirine müracaat edin. Çünkü çok önemli bir mesaj veriyor ayet. De ki Allah katında kesinleşmiş bir ceza olarak bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Yukarıda başka bir şeyler var. Öncesi var çünkü bunun.
Allah'ın

çerçevesinde tanzim edeceğiz. Son olarak dikkatlerinizi bir noktaya doğru çekeyim, sözlerimi de toparlayayım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam En'am suresinin 82. ayetinde geçen bir ifadeyi Lokman suresinin 13. ayetinde geçen bir ifadeyle tefsir ediyor. Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı Kur'an'la tefsirine çok güzel örneklerden bir tanesidir bu örnek. En'am suresinin 82. ayetinde iman edenler ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar diyor. Sahabe hemen soruyor. Ya Resulallah, biz aciz kullarız. Hangimiz imanına zulüm bulaştırmaz ki? Hangimiz imanını zedelemez ki? Hangimiz imanına bir şekliyle farklı bir biçimde zarar vermez ki? Burada söylenen ve uyarılan eğer buysa yandık ki yandık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki hayır. Siz Lokman'ın oğluna verdiği tavsiyeyi, vasiyeti unuttunuz mu? Orada ne dedi Lokman oğluna? Şirki büyük zulüm olarak nitelendirdi. Burada imanlarına zulüm karıştırma aslında şirktir dedi. O büyük zulüm olan şirke ait bir noktadır dedi ve Kur'an'ın bir ayetini bir ayetle tefsir etti. Kur'an'ın en büyük müfessiri olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Ebu Davud Tayalisi'nin müsnedinde ve başka hadis kaynaklarında geçen bir hadisinde yine buna benzer bir mesajı biraz daha detaylı bir biçimde nazarımıza verecek. Ne diyecek biliyor musunuz? Enes bin Malik'in naklettiği o hadiste. Üç çeşit zulüm vardır. Zulüm vardır ki Allah onu bırakmaz. Affı yoktur. Zulüm vardır ki onu mağfiret eder, affeder. Zulüm vardır ki onu kendisi mağfiret etmez. Dikkat edin. Üç çeşit zulüm vardır dedi ve açıkladı. Zulüm vardır ki Allah onu bırakmaz. Yani onun affı yoktur. Zulüm vardır ki onu mağfiret eder, affeder. Zulüm vardır ki onu kendisi mağfiret etmez. Hadis devam ediyor ve bu üç sınıfı sallallahu aleyhi ve sellem bize açıklıyor. Bağışlanmayan zulüm Allah'a şirk koşulan zulümdür. Onun affı yok. Onda Allah kapıları kapatmış. Bağışlanmayan zulüm Allah'a şirk koşulan zulümdür. Şirk bu kadar tehlikeli, bu kadar önemli. Her an bu manada teyakkuz halinde olmamız adına bir mesaj bu aslında. Allah bunu affetmiyor. Ona göre bunu bil, ona göre adımını at. Bunu bil, kalbinin ayarını ona göre ayarla. Zulüm vardır ki Allah onu affeder. Onu da açıklayacak. Zulüm vardır ki affetmeyi kendisi değil başkasına havale eder. Şimdi ne dedi? Bağışlanmayan zulüm Allah'a şirk koşulan zulümdür. Allah bunu asla affetmez. Mağfiret edilen zulüm odur ki kul ile Allah arasındaki zulümlerdir. Kulun günah işleyerek zulme düşmesidir. Allah bunları mağfiret edebilir. Yani Cenab-ı Hak içinde şirk olmayan günahlar konusunda af kapısının açık olduğunun müjdesini bize veriyor. Gelelim üçüncü sınıfa. Mağfiret edilmeyen zulüm ise kulların birbirlerine yaptıkları zulümdür. Allah birinin hakkını ötekinden alır. Orada Cenab-ı Hak bir şey söylemez. Hak sahiplerine havale eder. Eğer sen yine bir şeyler yaptınsa ve Allah'ın mağfiretini celbedecek bazı adımlar attınsa Allah o hakkını yediğin, hakkını gasp ettiğin insanı çağırır. Ey kulum der, falanca kulumun sana hak noktasında bir mükellefiyeti, sorumluluğu var. Sen hakkından vazgeç, ben de sana şunu vereyim diye bir vaatte bulunur. Kul da eğer isterse bu manada o verilen vaadi alır ve kendi hakkından vazgeçebilir. Ama burada önemli olarak bizim nazarımıza verilen
şirk noktasında

0: tamamen kapandığı noktasındaki mesajdır. Onun da en önemli alanlarından bir tanesi tağutu inkar etmek, Allah'a iman etmektir. Rabbim bizlere bunu nasip eylesin. İçimizde, nefsimizde, hevamızda, dışımızda tağut olarak ne varsa azgınlaşan, haddi aşan, sınırı ihlal eden, Allah'a ait olan sınırları gasp eden, ihlal eden ne varsa onlarla bizim aramızı ayırsın. Ve hiçbir şekilde onlara karşı bizim yüreğimizde, aklımızda sevgi namına, alaka namına, ilgi namına bir şey bırakmasın. Tertemiz, %100, %1 bile olmayan, o birden daha küçük bir rakam varsa onu da aklınıza getirin. O bile olmayan tertemiz bir şekliyle bizi tevhid ehli kılsın. Tevhid ehli olarak da ruhlarımızı alıp huzuruna öylece kabul etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: Bu oyun 1940-1950'lerde yaşanmış bir hikayeden alınmıştır.
1: Evet Bayan Gertrude. Hayır hayır, sizinle bütün Alman kamuoyunda günlerce yankı bulan romanınız hakkında konuşmak istiyorum. Nasıl? Ha, romanı okudum tabii. Elbette sizin hayatınızı bir de kendi ağzınızdan dinlemek benim için en büyük zevk olacak. Yarın gelebilir miyim? Çok teşekkür ederim Bayan Gertrude. Size de iyi günler.

0: Sizinle röportaj yapmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim Bayan Hoots.
1: Aslında bu röportaj için ben teşekkür ederim. Evet, yazdığım romanımla ilgili sorularınızı bekliyorum Bay Müller.
0: Yazdığınız roman Almanya'da çok geniş yankı uyandırdı. İlk sorum şu olacak. Yazdığınız eserde romanın kahramanları dahil hayal mahsulü hiçbir şeyin bulunmadığını yazmışsınız. Doğru mu bu?
1: Evet. Romanda yazılanların hepsi doğru. Hatta eksiği var, fazlası yok.
0: Yani romanınızda yazmadığınız hususlar mı var? Bunu mu demek istediniz?
1: Evet. Es geçtiğim hususlar oldu.
0: Ümit ederim röportajımızda bunları es geçmezsiniz.
1: Hayır. Her şeyi anlatacağımdan emin olabilirsiniz Bay Müller.
0: Kendi açımdan söylüyorum. Romandaki olanlara insanın inanası gelmiyor. Siz uzun yıllardır çeşitli konularda roman yazdınız. Fakat bugüne kadar en fazla satış yaparak Almanya'da ilk defa bir rekora imza atan kitap kendi isminizi verdiğiniz Gertrud Hoots oldu.
1: Doğrusunu isterseniz kendi hayatımı hiçbir değişiklik yapmadan yazmaya karar verdiğimde çok zorlanmıştım. Çünkü zor bir karardı bu. Üstelik böyle satış rekorları kıracağını da hiç düşünmemiştim.
0: Kitabınıza neden bu kadar fazla rağbet edildi dersiniz?
1: Sanırım insanlar okudukları bir kitapta, izledikleri bir filmde veya programda hayatın kendisini arıyorlar. Galiba insanları gerçekler ilgilendiriyor. Bu yüzden kendimi olduğu gibi yazmam insanların ilgisini çekti.
0: Ben de şimdi romanlaştırdığınız hayatınızı bir de sizin ağzınızdan dinleyerek okuyucularımıza ulaştırmak istiyorum.
1: Hay hay, memnuniyetle. Babam romanımda da bahsettiğim gibi özbeöz bir Türktür. Yıl 1941. İkinci Cihan Harbi'nden önceki yıllar. Hitler Almanyası. O zaman babam Fikret Bey'i üniversiteye yeni adım atarken görüyoruz. Son derece zeki biri. Devlet bursuyla Almanya'da makine mühendisliğinde okumaya hak kazanmış. Türklerde aile bağları bizim tersimize son derece kuvvetlidir. Babam Fikret Bey de annesinin tek oğlu olarak okumak için Almanya'ya bin bir güçlükle ulaşabiliyor ama Türkiye'deki anacığı hasret ve ayrılık ateşiyle kıvranıyordu.
2: Kaç gün oldu Fikret'ten hala haber yok Hasan.
3: Durun bakalım, Almanya'ya ulaşmak öyle kolay mı sanıyorsunuz? Türkiye nere, Almanya nere? Yüzlerce kilometre gideceksin, ancak ondan sonra varırsın. Üzülme abla, üzülme. Bugün yarın muhakkak tel çeker.
2: Hayırlısıyla bir haber alabilsek biricik evladımdan.
3: Alırsın alırsın, bu işler hemen olacak şeyler değil, sabır gerek.
2: Öyle de sen dayısısın ama ana yüreği başka Hasan. Biricik oğlumun ateşi göğsümün, aha şuracığında kor ateş gibi yanıyor.
3: Devlet bursuyla gitti Fikret. Sen böylesin de Fikret giderken gayet rahattı.
2: Karnı aç mı, parası yetecek mi, üşüyor mu, trende rahatsız mı oldu? Ay, en önemlisi de oralara alışmasından çok korkuyorum Hasan.
3: Hayda, amma evhamlısın abla, boş kuruntu seninki.
2: Ay, ne bileyim, oralara alışırsa bir daha dönmez diye korkuyorum.
3: Aklını yorduğun şeye bak, Fikret ölür de yine yavur içinde kalmaz.
2: Belli mi olur?
3: Belli belli, Fikret'in sana nasıl düşkün olduğunu bilirim. Seni yalnız bırakmayı göze alıp da oralarda kalmaz.
2: Yine de içimde öyle bir korku var işte.
3: Abla fazla kafana takma, bak göreceksin bugün yarın telgrafı gelir. Gelirse hemen sana getiririm. Ben şimdi dükkana gidiyorum.
2: Selametle git kardeşim.

0: Babanız Fikret Bey'in o günün şartlarında Almanya'da barınması, dirlik tutturması pek kolay olmasa gerek.
1: Elbette. Babam Fikret Bey Almanya'ya geldikten sonra kalacak bir yer bulmak için uygun fiyatta otel aramaya başlar. O sıralar İkinci Dünya Savaşı'nın her an patlak vermesi konuşulmaktadır. Hayat oldukça pahalıdır. Bu yüzden de ucuz otel bulmak imkansız gibidir.
0: Romanda bu hususu biraz üstü kapalı gibi geçmişsiniz.
1: Evet. İlk 3-4 gün tren istasyonunda kalmış babam. Orada çalışan bir temizlikçi ona pansiyonda kalabileceğini söyleyip, o zaman kasap olan dedem Bergman'ın evinde bir odayı ucuza kiralayabileceğini söylemiş ve sonra da adresini vermiş babama.
2: Siz Türk müsünüz bayım?
3: Evet.
2: Almanya'ya niçin geldiniz?
3: Okumak için.
2: Ne okuyacaksınız?
3: Makine mühendisi.
2: Kim gönderdi sizi?
3: Kendi ülkemde... Affedersiniz Bay Bergman, siz müfettiş misiniz?
2: Hayır, kasabım. Et satarım. Niçin sordunuz?
3: Alt tarafı bir oda kiralamak için fazlasıyla sorguladınız da.
4: Siz babamın kusuruna bakmayın Fikret Bey. Onun Türklere karşı biraz alerjisi vardır da.
5: Sen sus Sera.
4: Yalan değil ki anne. Babam Türklerden hoşlanmaz.
3: Öyleyse ben gideyim.
2: Nereye gidiyorsunuz?
3: Türklere alerjisi olmayan başka bir pansiyon bulmaya.
2: Buna gerek yok delikanlı. Helena, yukarıdaki odayı hazırla. Bu bay orada kalabilir.
5: Peki Bergman. Ben çıkıyorum Sera. Sen de bana yardım et kızım.
4: Tamam anne. Şanslı gününüz
5: Sera, Fikret Bey. Sera, hadi seni bekliyorum.
4: Tamam.
3: Odanızı bir Türkiye kiralamayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Bay Bergman.
2: Ne yazık ki paraya ihtiyacım vardı delikanlı. Bir yılan da olsam vermek durumundaydım.
0: O zaman Almanlar gerçekten Türklere bu kadar düşman mıymış?
1: Doğrusunu isterseniz dedem o zaman bir Hitler hayranı ve parti üyesiymiş. Bunun için çok çalışırmış. Maddi bakımdan sıkıntıya düşmesi de bu yüzdenmiş.
0: Dedeniz düşmanken anneniz nasıl dost olmuş Fikret Bey'e Bayan Gertrud?
1: Babam Fikret Bey üniversiteye makine mühendisliğine kaydını yaptırdığı zaman annem Sera da aynı fakülteye gitmektedir. Babamla annemin üniversiteye birlikte gidip gelmeye başlamaları dedemi rahatsız etmiştir.
2: Bak Helena, Sera'ya söyle o Türk'ten uzak dursun.
5: Nasıl yani? Yakınlı ki uzak durmasını istiyorsun Bergman.
2: Evet. Aynı üniversitede okuyorlar diye her sabah evden birlikte çıkmalarına gerek yok.
5: Ne var bunda?
2: Bu iş hiç hoşuma gitmiyor, anladın mı? Eğer paraya ihtiyacım olmasaydı...
5: Sera zeki bir kızdır Bergman. Ona güvenmeliyiz. Hata yapacağını zannetmiyorum.
2: Sen yine de ona göz kulak ol. Lütfen dediklerimi aynen söyle.
5: Peki, söylerim.
0: Bu tembihlerin faydası olmuş mu gerçekten?
1: Hayır. Annem cıvıl cıvıl gençliğini yaşadığı bir çağdadır. Her gün beraber olduğu babamı daha yakından tanımak fırsatı bulmuştur. Türkler biz istesek de istemesek de mert insanlar olduğu için onun kişiliği annemi elbette çok etkilemiştir. Dedem Bergman'ın söyledikleri umurunda bile değildir. Fakat onun yanında tabii daha dikkatli davranıyordu.
0: Yani gizliden gizliye bir aşk mı başlamış?
1: Evet. Babam Fikret Bey de anneme karşı ilgi duymaya başlar ve bütün yasaklara rağmen aralarında ömür boyu devam edecek bir aşk ateşi sürüp gider. Böylece göz açıp kapayıncaya kadar 4 yıllık üniversite hayatı sona ermiş, yıl 1945'lere dayanmıştır. Annem de babam da sınıflarını geçmiş, mühendis olmaya hak kazanmışlardır.
5: Bugün ne kadar sevinçlisin Sera.
4: Nasıl sevinçli olmam anne? Yarın mezuniyet törenimiz var. Okul hayatım bitiyor ve ben kızının Sera makine mühendisi oluyorum.
5: Çok şükür bugünleri de gördük.
4: Bu gece mezuniyet balomuz var anne. Balo kıyafetimi hazırladın mı?
5: Elbette, istersen gösterebilirim.
4: Ciddi misin?
5: Bak işte burada.
4: Bu çok güzel bir elbise.
5: Bu gece göz kamaştıracaksın Sera.
4: Teşekkür ederim anne.
5: Fikret Bey de gelecek mi?
4: Nerede? Ne kadar isterdim ama o sadece mezuniyet törenine katılacak.
5: Ne oldu? Üzülmüş gibi bir halin var.
4: Elbette üzülürüm. Baloda sadece onunla dans etmek isterdim. Düşünsene saatlerce Fikret'le dans etmek. Harika bir şey olurdu.
5: Susar mısın Sera? saatlerce bir Türk'le dans etmek de ne demek? Sen üstün Alman ırkına mensup bir kızsın. Oysa bir Türk.
4: Bunları sen mi söylüyorsun anne?
5: Evet, elbette ben.
4: Babamdan korktuğun için böyle konuştuğunu düşünüyorum.
5: Hayır, beni dinle kızım.
4: O yarın törenden sonra memleketine dönecek. Buradan bizlerden ayrılacak. Bunlar ne korkunç şeyler anne.
5: Sera, çıldırmış olmalısın. Ne söylediğinin farkında değilsin.
4: Ne söylediğimin farkındayım anne. 4 yıldır birlikte olduğum bir insan için ne yaptığımı çok iyi biliyorum.
5: Ondan kurtulduğuna sevinmelisin.
4: Sevinmek mi? Çıldırıyorum, kahroluyorum.
5: Bu konuştuklarımızı baban duymasın.
4: Kim duyarsa duysun anne. Sizin aşağıladığınız o Türk'ü, Fikret'i ben seviyorum.
5: Sen bir Alman olduğunu unutuyorsun.
4: Bunlar safsata şeyler. Babam gibilerin cahilce tutkusu. İnsan insandır. Ve sizin Türk dediğiniz Fikret çok iyi bir insandır.
5: Dua et ki yarın o Türk bu evden çıkıp gidecek. Ne dersen de, ne edersen et gidecek. Sen de biz de kurtulacağız ondan.
4: Anne.
1: Ertesi gün ninem ve dedem annemin mezuniyet törenine katılırlar. Annem oldukça sevinçli görünmektedir. Dedem bu sevinci diploma almasına yorumlar ama annemin sevinci başka bir şey içindir. Bu bir müjdedir ve bu müjdeyi sadece babam Fikret Bey'e vermek istemektedir.
0: Neydi bu müjdesi?
1: Ne olduğunu daha sonra öğreneceğiz. Sabredin Bay Müller.
4: Fikret.
6: Sera.
4: Mutlusun değil mi Fikret?
6: Evet Sera. Uzun ve yorucu emeklerin sonunda diploma almak mutluluk verici tabii.
4: Seni sevindirecek bir haberim daha var.
6: Sevindirecek bir haber mi?
4: Evet sevgilim. Ama burada olmaz. Baş başa oturabileceğimiz sakin bir yerde konuşalım.
6: Hay Allah. Çok merak ettim şu haberi.
4: Sabırlı ol, biraz sonra öğreneceksin.
5: Sera.
4: Uzamaz annem. Ne var anne?
5: Hemen buraya gel, eve gidiyoruz.
4: Ben daha sonra geleceğim anne.
5: Baban çağırıyor. Bir tatsızlık çıkmadan gel.
4: Üzgünüm Fikret, eve gitmek zorundayım.
6: Peki ya o sözünü ettiğin haber?
4: Akşam evde sevgilim, ilk fırsatta söyleyeceğim.
6: Seni çok seviyorum ama hala tanımakta zorluk çekiyorum seni. Üstelik bu gece seni bırakıp ülkeme döneceğim. Ne acı ki seninle şimdilik evlenmem imkansız. Annem, dayım, yengem seni aileye kabul etmezler. Ama belki bir gün kim bilir?

0: Çabuk, çabuk ikiniz de hazırlanın Helena.
1: Ne oluyor Bergman?
0: Hadi hazırlanın hemen. Hollanda'ya yola çıkıyoruz.
1: Hollanda mı?
2: Orada ne işimiz var baba?
0: Anlamıyorsunuz değil mi? Korktuğumuz başımıza geldi.
1: Ne olduğunu söyler misin Bergman?
0: Az önce radyoda haber bültenini dinledim. İkinci Dünya Savaşı başlamış.
2: Ne?
0: Evet, evet doğru duydunuz. Düşman uçakları hızla Almanya'ya doğru geliyorlarmış.
1: Müttefiklerimiz? Onlar nerede?
0: Müttefikler. Onlar kendi paçalarını kurtardılar da bize faydaları olacak. Düşman uçakları birkaç saate kadar burada olurlar. Sizi Hollanda'da güvenli bir yere götüreceğim.
1: Aman tanrım. Bergman yoksa sen bizimle gelmeyecek misin?
0: Sizi bırakıp döneceğim. Bize gereken eşyaları toplayıp gelirim.
2: Ben Hollanda'ya gitmiyorum.
0: Ne demek gitmiyorum?
2: Annemi götür. Ben daha sonra sizinle beraber gelirim.
0: Saçmalama. Hemen hazırlanıp önüme düşeceksin.
2: Hayır baba gitmeyeceğim.
0: Kes sesini. Ne diyorsam onu yapacaksın.
2: Bana vurdun baba.
0: Helena derhal hazırlan.
1: Tamam Bergman. Hemen hazırlanacağız. Fikret Bey ne olacak?
0: Şimdi gidip anlatacağım. O da nereye giderse gitsin bizi ilgilendirmez. Hadi ne duruyorsunuz? Hazırlanın hiç vaktimiz yok.
1: Hadi Sera, biz odamıza gidelim kızım.
0: Elinizi çabuk tutun. Ben de gidip şu Türk'e haber vereyim bari. Hey! Hey Türk! Orada mısın?
3: Buyurun Bay Bergman.
0: Eşyalarını bir an önce hazırla. Gidiyorsun.
3: Eşyalarım hazır ama yani şimdi değil, gece yarısı gideceğim.
0: Gece yarısını istasyonda ya da başka bir yerde beklemek zorundasın. İkinci Dünya Savaşı başladı.
3: Aman Allah'ım. Demek beklediğimiz savaş sonunda patlak verdi.
0: Düşman uçakları hızla yaklaşıyor. Ailemi güvenilir bir yere götüreceğim. Evimi bir an önce boşalt. Hadi, hadi.
3: Tamam. Birazdan çıkarım Bay Bergman. Allah kahretsin. Sera'ya bir Allah'a ısmarladık diyemeyeceğim ha. Bana bir haberi olduğunu söylemişti. Nasıl öğreneceğim? Ah Sera. Biricik aşkım. Seni böyle terk edercesine gitmek.
4: Yani o akşam bir daha görüşemediler mi?
5: Maalesef görüşemediler. Babam annem Sera'yı görmeden Türkiye'ye dönerken... annem söyleyemediği güzel haberin acısıyla kıvranmaktadır.
4: Acısı mı? Yani vereceği güzel haber birden acıya mı dönüştü?
5: Anlayacağınız annemin vermek istediği haber benimle ilgiliydi Bay Müller.
4: Sizinle mi ilgili? Tam anlayamadım.
5: Yani annem bana hamileydi. Bu acı gerçeği annem anneanneme söylemek mecburiyetinde kalır.
1: Ne? Bir çocuğun mu olacak? Aman tanrım. Sen ne dediğinin farkında mısın Sera?
2: Onunla evlenecektik anne. Ama buna fırsat vermeden savaş bahanesiyle alıp buraya Hollanda'ya getirdiniz beni.
1: Sera, çocuğun babası kim? Sana çocuğun babası kim dedim?
2: Fikret.
1: Ne? Fikret ha? Tahmin etmeliydim. Baban duyacak olursa ikimizi de mahveder.
2: O gittikten sonra hiçbir şey umurumda değil. İstersen beni sokağa at.
1: Tanrım, tanrım.
2: Onu seviyordum anne. O da beni seviyordu. Evlenecektik. Anlıyor musun? Evlenecektik.
4: Demek annenizin babanız Fikret Bey'e söylemek isteyip de söylemeye fırsat bulamadığı haber buydu. Yani karnında sizi taşıyordu.
5: Evet. Durum ortaya çıkıncaya kadar gerçeği büyük babamdan saklarlar. Fakat gerçek ortaya çıkıp da çocuğun babasının bir Türk olduğunu öğrenince büyük babam iyice çileden çıkar. Annem Sera'yı derhal evden kovar. İşte bundan sonra annem çok sıkıntılı günler geçirir. Neticede bir hastanede santral operatörü olarak işe girer.
4: Hikaye burada bitmiyor sanıyorum.
5: Ne bitmesi? Asıl bundan sonra başlıyor Bay Müller. Benim dünyaya gelmem anneme yeni bir sorumluluk yüklemiştir. Varlığım babama olan sevdasını canlı tutmaktadır. Büyümem ve bakımım için önce bir kreşe verir beni. Yalnız yaşanmayacağını anlayınca da çalıştığı hastanede tanıştığı Hans'la evlenir.
4: Anneniz için çok zor bir seçim olmalı.
5: Haklısınız. Ancak Hans annemi çok seviyordu. Bana da öz kızı gibi davranıyordu. Babalığımın annemi üzdüğünü hiç hatırlamıyorum. Mutlu bir yuvaları vardı. Ama annem öz babam Fikret Bey'e olan sevgisini içinden bir türlü söküp atamamıştı.
4: Peki Fikret Bey ne yapmıştı?
5: Aniden patlak veren İkinci Dünya Savaşı sebebiyle tren sınırda bırakır. Babam da kestirme bir patikadan Türkiye'ye geçeyim derken sınır polisi yakalar. Tabii Türkçesi de biraz bozulduğu için onu casus sanıp tutuklarlar. Olayı haber alan ve ailesini çok iyi tanıyıp seven ilçe kaymakamı duruma müdahale edince babamı serbest bırakırlar. Devlet onu tren mühendisi olarak Eskişehir'de görevlendirdi. Bir yıl sonra annesi evlenmesinin zamanı geldiğini söylemeye başlar, babam da evlenmemek için bir süre direnir. Ancak daha fazla annesinin baskısına dayanamayarak onun istediği Merve Hanım'la hayatını birleştirir. Peş peşe 3 çocukları olur. Aradan geçen zamana rağmen babam annemi unutamamıştır. Yüzü hiç gülmez. İçinde sakladığı sevdasını kimselere söylememiştir. Zavallı hanımı da babamın dünyaya küsmüş halini gördükçe kendisini sevmediğini düşünmektedir.
6: Ne var Fikret?
0: Hiç.

0: Seni mutlu etmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama bir gün yüzünün güldüğünü, mutlu olduğunu görmedim. Senin bir derdin var Fikret. Neyse bana söyleyebilirsin.
1: Bir sıkıntım yok Merve. İş yorgunluğu. Bütün gün insanlarla uğraşmak, onlara dert anlatmak kolay değil. Allah razı olsun. Çok iyi bir eşsin bana.
0: Peki Fikret, öyle olsun.
2: Farkındayım kızım. Fikret'te uzun senelerden beri bu hal devam ediyor. Evlenirse yüzü gülecek sanmıştım ama yanılmışım.
0: Bir sebebi olmalı anne.
2: Evet, ben de öyle düşünüyorum ama söylemiyor ki.
0: Sebebi benim diye içim içim yiyip bitiriyor.
2: Hayır kızım, seninle ilgili olduğunu sanmıyorum.
0: Belki sen biliyorsundur ha?
2: Nereden bileyim güzel gelinim? Yani seninle evlenmeden önce de aynı durumdaydı o. Almanya'dan döndü döneli aynı içine kapanıklığı devam etti.
0: Benim suçum ne anne? Ben ne kadar daha dayanacağım bu çileye ha?
2: Sabırlı ol kızım. Dua edelim de düzelsin. Bu meseleyi ben bir de dayısı Hasan'la konuşayım. Fikret dayısını sever. O belki de bir çözüm bulur bu işe. Konuşturur Fikret'imi inşallah.
3: Nerelerdesin ya Fikret? Hadi benim tatilim yok, çalışmak zorundayım. Ablamı ziyarete gelemiyorum. Bari sen tatillerden istifade edip yanıma uğrasana be oğlum. Çağırmasam geleceğin yoktu.
1: Ya, seni ihmal ettiğimi biliyorum dayı. Benim işim de rahat değil. Tatil zamanlarımı da evde dinlenerek geçirmeye çalışıyorum.
3: Tamam tamam, inandım. Ya Fikret oğlum, otursana şöyle bak, ayakta kaldın.
1: Dayı, evet. Öyle sanıyorum ki beni öyle yüzümü görmek için buraya çağırmadın değil mi?
3: Şey, yeğenim, böyle biliyor musun, çok içine kapanık oldun. Kimseyle konuşmazsın, ne bileyim. Yani bir halini hiç beğenmiyorum Fikret.
1: Ne varmış halinde dayı?
3: Aa, daha ne olsun be yeğenim, şu haline bir baksana. Sen hiç aynaya bakmaz mısın?
1: Ne varmış ki halimde aynaya bakayım?
3: Daha ne olsun yeğenim. Evlenmenden bu yana geçen 3 sene içinde çok ama pek çok değiştin ha. Ama yüzünü bir kere olsun gülerken de görmedim. Çocukların olduğu. Anladığım kadarıyla hanımın Merve kızımız da etrafında pervane gibi dönüyormuş. Seni mutlu etmek istiyor ya. Yoksa birinden ne bileyim yani bir şeylerden şikayetin falan mı var yeğenim?
1: Benim kimseden şikayetim yok dayı. Hadi sana hayırlı işler.
3: Allah Allah. Ya dur dur. Nereye gidiyorsun? Daha çayını bile içmedin. Hay Allah. Bastı gitti. Yok yok. Bu çocuğun ciddi bir derdi olduğu kesin ama söylemiyor. Kimseye bir şey demiyor.
4: Babam özel notlarında bu anlarını çok duygusal bir şekilde dile getirmiş. Dayısından ayrıldıktan sonra kimseye açamadığı kara sevdasına içten içe gözyaşları dökmüş ve Almanya'dan döndüğüne bin pişman olduğunu yazmış.
5: Peki ya anneniz? O da içine mi atmış babanıza olan sevdasını?
4: Hayır, onunki tam tersi olmuş. Üvey babam Hans annemdeki mutsuzluğu fark edince onu konuşturmayı başarmış.
5: Yani anneniz babanız Fikret Bey'i ne kadar çok sevdiğini ve hala onu unutamadığını söylemiş mi?
4: Her şeyi olduğu gibi anlatmış annem. Hasta anlayışla karşılamış annemi.
5: Keşke babanız Fikret Bey de anlatsaymış olanları.
4: Nerede? Daha da içine kapanık bir adam olup çıkar. Karısının çocuklarının yanındadır ama onlardan çok uzaktadır aslında. Yavaş yavaş yemeden içmeden kesilen babam hasta olur. Sık sık öksürmekte, ağzından kan gelmektedir. Bu halini karısından bile saklamaya çalışmaktadır ama o bir gün hastalığının farkına varır.

0: Fikret. Fikret neyin var? Fikret.
1: Yok
0: Fikret,
1: bir şey.
0: Ne oldu?
1: Yok bir şey Merve, iyiyim.
0: Hayır Fikret, sen hastasın, bir doktora görünmen lazım.
1: İyiyim dedim ya.
0: Ama bu nasıl öksürüktür Fikret?
1: Ya karışma. Geçici bir öksürük. Çalıştığım yerde üşütmüş olmalıyım. Yakında geçer, merak etme.
0: Hayır, bu geçici bir öksürüğe benzemiyor. Fikret. Fikret, mendiline saklamaya çalıştığın şey ne?
1: Hiçbir şey, hiçbir
0: şey. Ver bakayım şunu.

0: Merve dur. Dur diyorum
1: Allah'ım.
0: Sana.
1: Allah'ım. Bu kan. Fikret, bu kan. Allah'ım.
0: Sen, kansa kan, ne olmuş yani?
1: Sen hastasın Fikret. Hem de çok hasta. İnce hastalığa yakalanmışsın sen.
2: Merve Hanım'ın ince hastalık dediği...
3: Verem. İçine düştüğü kara sevda yüzünden babam verem olmuştu. O zamanlar Türk halkı veremi ince hastalık olarak tanımlardı.
2: Doktora gitmiş mi peki?
3: Hayır Bay Müller. Babam adeta balinalar gibi intihar etmeye karar vermiş gibidir. Kendisini çok seven annesi, sonra da dayısı babamı ikna etmeye çalışsa da o sanki bu hastalıkla ölmeyi arzulamaktadır.
4: Ya bu böyle olmaz aslanım. İnce hastalık hafife alınacak hastalık değil. Hemen şimdi benimle doktora geliyorsun.
0: Hiçbir yere gidecek mecalim yok dayı.
4: Senin hiçbir sözünü dinlemem artık. Merve, Fikret'in hazırlanmasına yardım et, doktora gidiyoruz.
3: Dayısı Hasan Bey babamı alıp zorla doktora götürür. Doktor yaptığı muayenenin sonunda babamın hastalığının epeyce ilerlediğini ve derhal sanatoryuma yatırılması gerektiğini söyler.
2: Tabii başka bir çıkış yolu yoktu.
3: Size göre öyle Bay Müller, babama göre var. Sanatoryuma yatmayı reddederek eve geri döner.
1: Neden böyle yapıyorsun Fikret? Neden?
0: Beni rahat bırak Merve. Ne olur yalvarırım, rahat bırak.
1: Senin niyetin beni ve çocuklarımızı göz göre göre sahipsiz bırakmak mı?
0: Hayır, hayır. Ben sizin için varım.
1: Hasta halinde bize ne kadar sahip çıkabilirsin? Ne olur Fikret, beni düşünmüyorsan çocuklarımızı düşün. Onlar için tedavi ol ve iyileş lütfen.
0: Lütfen Merve, çıkar mısın odadan? Yalnız kalmak istiyorum.
1: Peki Fikret, ama yalvarırım iyi düşün ve acele et.
0: Allah'ım, ne oluyor bana? Hayattan böyle vazgeçmemin tek sebebi Sera mı? Sera, Sera, Sera. Allah'ım kurtar beni bu kara sevdadan, kurtar.
4: Fikret, ben dayın Hasan.
0: Ne istiyorsunuz benden?
4: Yeğenim, seninle görüşmek istiyorum.
0: Buyur dayı, hoş geldin.
4: Merhaba Fikret, nasılsın yeğenim?
0: Merhaba dayı, otur.
4: Bana bak, bir ölüden farksız oldun ha. Yaşayan ölü gibisin ya.
0: Ya dayı, lütfen başlamayın yine.
4: Öksürük öksürük. Hastalık vücudunu gün be gün yiyip bitiriyor oğlum. Sonu ne olacak bu işin ha, hiç düşündün mü?
0: Düşündüm. Kabir.
4: Oh, ne ala yeğenim, ne ala. Kabire girince her şey bitecek mi sanıyorsun yani?
0: Bitecek. Öyle sanıyorum. Hmm.
4: Bu seninki intihar oğlum Fikret, intihar. Çocukların, hanımın, annen, bunlara karşı hiçbir mesuliyetin yok ya.
0: Dünyadaki her şey birer emanet demez misiniz? Hı. Onlar da sana emanet olsun dayı.
4: Ama neden? Seni bir türlü anlayamadık yeğenim. Neden hayata küstün? Neden her şeyi kapıp koyverdin ya? Avrupalarda, Almanyalarda okumuş, gün görmüş birisin sen. Kendine acımıyorsan bari bize acı. Zavallı kimsesiz anana acı. Bu senin yaptığına basbayağı bencillik denir ha. Ya da korkaklık. Ha, öyle değil mi?
0: Anlaşıldı. Ölsem de yakamı bırakmayacaksın.
4: Ya şu ölümü sil aklından gitsin ya. Derhal tedavini olup iyileşeceksin. İşte o kadar. Anlaşıldı mı?
0: Tamam dayı. Nasıl isterseniz.
2: Fikret Bey nihayet tedaviyi kabul ediyor.
3: Evet, ama bu hiç de kolay olmuyor. Evet dedikten sonra bir gün daha bekliyor ve kendi kendine mücadele ediyor.
2: İnanılacak gibi değil Bayan Gertrud. O kadar zaman geçtiği, evlenip çocuk sahibi olduğu halde annenizi unutmaması psikolojik bir saplantı olamaz mı?
3: Olabilir. Ben bunu daha çok Türklerdeki kuvvetli aile sevgisine bağlıyorum.
2: Bir gün beklemesi kendini tedavi olmaya motive etmek içindi demek.
3: Bıraktığı notlarda...

0: hastanede yattığı sıralarda büyük bir iç mücadele verdiği anlaşılıyor. Anneme olan sevdası sizin de dediğiniz gibi bir saplantı, bir nevi hastalık halini almış. Çocuklarını, hanımını sevdiği de anlaşılıyor. Ancak nedense bunları açığa vuramamanın ıstırabını da yaşıyor. Hatta intihar etmenin günah olduğundan bahsediyor ve böylece kendini motive ettikten sonra tedavi olması gerektiği sonucuna varıyor.
1: Anlamadığım bir şey var Bayan Gertrud.
0: Nedir o?
1: Ölümüne sevdiği birini niçin hiç arayıp sormuyor?
0: Haklısınız ama İkinci Dünya Savaşı dünyanın düzenini, haberleşmeyi, her şeyi alt üst etmişti. O zaman Almanya'nın durumu da malum.
1: Evet, doğru. Ancak sonradan tekrar buluşmaları nasıl olmuş?
0: Tamamen bir tesadüf sonucu denebilir.
1: Anneniz mi öğrenmiş?
0: Evet. Üvey babam Hans'la oturdukları kasabadaki komşuları yaşlı bir Türk ailesiymiş. Onlarla komşulukları iyiymiş. Bir gün annem yaşlı kadına babamdan söz etmiş. Meğer kadın babamın hemşerisiymiş ve çok küçük yaşlarından beri tanıyormuş. Sonradan Almanya'ya işçi olarak gelip yerleşince bir daha görmemiş.
1: Bu kadın buluşmalarını nasıl sağlamış?
0: Yaşlı kadın anneme babamın kaldığı memleketin adresini vermiş. O zamanlar telefonla görüşmek çok güç olduğundan mektup yazmış.
1: Mektubun sonucuna geçmeden önce merak ettiğim bir şeyi sormak istiyorum.
0: Tabii, buyurun sorun Bay Müller.
1: Anneniz evlendi, siz ilkokul çağlarına geldiniz ve sanırım üvey babanızdan bir erkek kardeşiniz dünyaya geldi. Aradan geçen bunca yıl ve hayat şartlarından sonra anneniz neden hala babanıza ulaşmaya çalışıyordu?
0: Bunun iki sebebi vardı. Birincisi, babam gibi o da yıllar geçse de kalbindeki sevgi ateşini söndürememişti. İkincisi, yıllar önce, çok uzun yıllar önce mezuniyet töreninde babama vereceği haberi yıllar geçse de söyleyebilmekti. Yani bir kızı olduğunu söyleyecekti babama.
1: Peki mektup babanızın eline ulaşmış mı?
0: Gönderdiği mektubun üzerinden haftalar geçince annem ümidini yitirmişti. Babam Fikret Bey'e ulaşmanın artık bir rüya olduğunu düşünüyordu.
1: Üvey babanız Hans'ın bu konuda tutumu nasıldı? Yani mektuptan haberi var mıydı?
0: Vardı.
1: Buna rağmen kızmıyordu ha?
0: Annem onun kendisine olan sevgisine ve anlayışına güvendiği için hiçbir şeyini gizlemezdi ondan.
1: Üvey babanız Hans'ın eşini, yani annenizi kıskanmaması normal mi sizce?
0: Üvey babam anneme güveniyordu ve mektubu gönderme maksadını biliyordu. Siz de takdir edersiniz ki biz Almanlarda kıskançlık Türklerde olduğu gibi değildir.
1: Neyse Bayan Hutz. Biz yine mektuba dönelim.
0: Evet. Annem mektubuna cevap alamayacağını düşünerek tam ümidini kesiyordu ki cevap geldi. O günkü sevincini 8-9 yaşlarında olmama rağmen hala hatırlarım.
1: Mektup babanızdan mı gelmişti?
0: Hayır.
1: Kim göndermişti peki?
0: Yıllarca hizmet verdikten sonra emekliye ayrılıp memleketine yerleşen eski ilçe kaymakamından.
1: İkinci Dünya Savaşı patlak verdiği sırada babanız casus sanılarak tutuklanmıştı. Ve durumu haber alarak hemen İstanbul'a gelip onu hapisten kurtaran kaymakamdan mı söz ediyorsunuz?
0: Evet. Mektup babam Fikret Bey'in akrabalarına ulaşmış. Almanca yazıldığından bir anlam verememişler, bir kenara atmışlar. Bir gün eski kaymakam ailesiyle birlikte ziyarete gelmiş. Konu mektuptan açılınca kaymakam görmek istemiş. Kısa mektubu okumuş, adresi görünce cevap yazmış ve babamın adresini vermiş.
1: Aldığı cevap annenizi kim bilir ne kadar mutlu etmiştir.
0: Elbette. Hemen açıp mektubu okur. Babam Fikret Bey'in İstanbul'daki bir sanatoryumda tedavi olduğunu anlatmaktadır kaymakam.
1: Kaymakam iyi bir insanmış ki üşenmeyip babanız hakkında bilgi vermiş.
0: Annem babam Fikret Bey'in hastalığını duyunca çok üzüldü. Üstelik kaymakam mektubunda babamın hastalığının ilerlediğini yazıyordu.
1: Bu haberde anneniz için bir yıkım olmalı.
0: Evet, annem çok üzüldü. Öyle ki ne yapacağını bilemiyordu. Belki mektupla ona bir şekilde ulaşabilirdi ama o İstanbul'a gitmeyi ve babamla yüz yüze görüşmeyi arzuluyordu.
1: Yani Türkiye'ye gidecekti öyle mi?
0: Evet Bay Müller, babamı görecekti. Bunu çok istiyordu. Üvey babam Hans'tan izin aldı ve...
1: Niçin sustunuz Bayan Hutz?
0: Çok özür dilerim. Bir an için o günleri yaşıyor gibi oldum da.
1: Anlamadım. Yani siz de mi gittiniz babanızı görmeye?
0: Evet.
1: Ama Bayan Gertrud, romanınızda bundan bahsetmemişsiniz.
0: Biliyorum, romanda yok.
1: Daha önce söze başlarken eksiği var, fazlası yok derken bunu kastetmiştiniz sanırım.
0: Evet. O gün hayatımın en acı günüydü. Doğrusunu isterseniz o günü çokça basılmış bir romanda defalarca okumak istemiyordum.
1: Şimdi anlıyorum. O günü anlatmak zorunda değilsiniz Bayan Hutz.
0: Anlatacağım Bay Müller. O günü romanımda yazmak...

0: Babamı çok seviyordum ve onunla karşılaşmaya hazırdım. Neticede Türkiye'ye gittik ve babamın yattığı sanatoryumu bulup babamın kaldığı odaya girdik. O gün annem içeri girerken adeta kendinde değildi.
1: Sela, sen ha? Bu sen olamazsın.
2: Benim Fikret, benim Sera.
1: Aman Allah, sensin. Gözlerime inanamıyorum. Yıllar sonra seni karşımda görmek. Allah'ım, bu mümkün mü?
2: Evet. Yıllar sonra karşındayım işte.
1: Beni nasıl buldun?
2: Hiç kolay olmadı. Ama şükürler olsun sonunda buldum işte.
1: Sera, geçen bunca yıldan sonra beni hasta Fikret olarak görmeni istemezdim.
2: Olsun. Hepimiz kadere boyun eğmek zorundayız, öyle değil mi?
1: Neden Sera? Aramamalıydın, bulmamalıydın beni.
2: Aramak zorundaydım Fikret. Bak, yanımda seni tanıştırmak istediğim biri var.
1: Kim bu küçük kız?
2: Gertrud. Kızımız.
1: Ne? Ne dedin? Kızımız mı dedin?
2: Evet Fikret.
1: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım.
2: Yıllar önce mezuniyet töreninde sana söylemek isteyip de söyleyemediğim şey buydu işte. Sen Almanya'dan ayrıldıktan 9 ay sonra dünyaya geldin.
1: Yani bu kız şimdi...
2: Senin kızın. Bizim kızımız.
1: Kızımız ha? Allah'ım.
2: Gertrud, hadi babana sarıl kızım.
1: Gertrud ha? Adı Gertrud.
2: Sana danışmak ve ismini birlikte koymamızı isterdim ama... şartlar buna el vermedi.
1: Anlıyorum. Eğer bir çocuğumuz olacağını bilseydim...
2: Lütfen sus canım. Yorma kendini. Benimle hemen evlenmek isterdin. Çünkü beni seviyordun. Ben de seni...
1: Neden Sera? Neden? Neden söylemedin?
2: Söylemek istedim Fikret. Ama biliyorsun tam o gün 2. Dünya Savaşı çıktı ve babam çok istememe rağmen seninle görüşmeme fırsat vermeden bizi Hollanda'ya götürdü.
1: Birbirimizle vedalaşamadığımız o gün.
2: O gün hayatımın en kara, en acı günüydü Fikret.
1: Benim için de öyle.
2: Kızımızı görmen bugünlere kalmış.
1: Beni bunun için mi yıllarca aradın?
2: Evet. Bir kızın olduğunu bilmen hakkındı.
1: Sera, ne diyeceğimi bilemiyorum.
2: Hiçbir şey söyleme.
1: Allah'ım, çektiğim ıstırabın temelinde bu onulmaz günahımın yattığını biliyordum.

0: Babam öyle acı çekiyor ve öyle ağlıyordu ki biz de ağlamaya başladık. Babamın o hastalıklı haliyle ağlayışı gözlerimin önünden hiç gitmiyor.
1: Sizi üzdüm Bayan Hutsu. Özür dilerim.
0: Yok. Sizin bir suçunuz yok Bay Müller. İnsanın tanımadığı babasını karşısında ağlarken görmesi. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim.
1: Nasıl isterseniz.
0: Babam ve annem yıllar sonra ikinci defa yeniden ayrılıyorlardı. Bu ayrılık birinciye benzemeyecek şekilde annem için acı doluydu. Bütün çıplaklığıyla bunu annemde görebiliyordum.
1: Ya babanız?
0: Babam için her şey bitmişti. Hem hastalık, hem içinde bulunduğu ortam ve hem de bir ömür uğruna acı çektiği insanı tekrar kaybediyordu. Şimdi bir de kızı vardı. Görmesiyle kaybetmesi bir olmuştu. Ah babam, çileli babam.
2: Sera, seni terk edercesine ayrılıp ülkeme dönmemin acısıyla yanarken şimdi kavruluyorum. Bir çocuğumuzun olması, canım yanıyor Sera, canım yanıyor. Acı çekiyorum Allah'ım. Keşke hiç gelmeseydin Sera. Bir kızımız olduğunu hiç bilmeseydim. Bu kahırla yaşayamam. Yaşamıyorum ki zaten. Gün be gün bitiyorum. Her şeyi yarım bırakıp göçeceğim. Ama acılarım ve günahlarım benimle beraber gelecek. Son nefesime kadar.

0: Seni unutmayacağım Sera. Affet Allah'ım. Affet. Dayı. Ne zaman geldin?
1: Sabaha karşı hareket eden bir trene bindim. Bir saat kadar önce Haydarpaşa'da indim. Nasılsın?
0: Gördüğün gibi.
1: Maşallah. Seni eskisinden daha iyi gördüm aslanım. Buranın havası yaramış.
0: Bırak şu hasta yanında iyilikten bahsetme numaralarını dayı. Hepimiz neyin ne olduğunu biliyoruz. Annem, çocuklar nasıl?
1: İyi de şükür. Hepsinin selamı var. Çocuklar ellerinden öpüyor. Seni çok özlediler ha.
0: Ben de onları çok özledim.
1: Merve bacı mektup yazıp sana vermemi istedi. Müsait zamanında okumanı istiyor. Al.
0: Teşekkür ederim dayım. Mutlaka okuyacağım. Hı hı. Çocuklarımı çok özledim. Hepsi ayrı ayrı gözümde tütüyor.
1: Kavuşursun aslanım, merak etme. Hele sen bir iyileş.
0: İyileşeceğime inanıyor musun dayı?
1: Gayret edersen Allah'ın izniyle iyileşirsin tabii.
0: Kim bilir, belki de. Ancak bundan sonra benim yapacağım ölümü ve sonrasını düşünmek.
1: Sus! Sen yaşayacaksın. Ölüm lafını ağzına aldığını bir daha duymayayım ha.
0: İster duy, ister duyma dayı. Hakikat bu.
1: Yeğenim, tamam, hastasın da kendini biraz motive et. Kapıp koyvermen hiç de tasvip edilecek bir şey değil.
0: Dayı, sana ömrüm boyunca sakladığım bir sırrımı vermek istiyorum.
1: Hı? Bir sır mı dedin yeğenim? Ne sırrıymış bu?
0: Bir sır işte. Benim bu hale gelmeme sebep olan bir sır.
1: Sen neler diyorsun yeğenim? Dur bir dakika. Şu yanına oturayım da anlat bakayım hadi.
0: Anlatacağım dayı. Sırrımı anlatacağım. Yalnız bana söz vermeni istiyorum.
1: Ne sözü?
0: Ben ölünceye kadar kimseye anlatmayacaksın. Ben öldükten sonra ne yaparsan yap.
1: Bak oğlum. Eğer pişman mişman olacaksan hiç anlatma ha.
0: Artık bunu sırtımda taşıyamayacak kadar tükendiğimi hissediyorum dayı.
1: Sen bilirsin.

0: Demek seni kahreden sır buydu ha Fikret. Evet. Neden Almanya'dan döner dönmez annene anlatmadın evlat?
1: Anlatamazdım dayı. O bir Hristiyandı. Bizim lisanımızı, bizim geleneklerimizi, dinimizi bilmiyordu. Onu hepiniz yadırgayacaktınız. Belki de kabul etmeyecektiniz. Onun bizim şartlarımıza alışması, din değiştirmesi uzun zaman alabilirdi. Bir iki sene bekleyip anneme alıştır alıştır anlatacaktım. Ama Sera ailesiyle birlikte Hollanda'ya gidince adresini alamadım. O da benimkini bilmiyordu. Bütün bağlarımız kopmuştu. Sonra annem bana Merve'yi beğendiğini, onunla evlenmemi istediğini söyledi. Ben de...
0: Ya yeğenim bak ara versene, anlatmak seni çok yordu.
1: Hayır dayı, anlatmalıyım.
0: Belki.
1: Belki biraz sonra bu gücü de bulamayabilirim. Annemi oyalamak istedim ama Sera'dan yana ümidimi kaybetmiştim. Annemi üzmemek için bağrıma taş basıp Merve ile evlenmeye pek idi.
0: Vah benim talihsiz aslanım. Kader işte, ne yapacağım?
1: Dayı, Merve'ye söyle beni affetsin dayı. Ona gereken ilgiyi, sevgiyi gösteremedim. Kendimle birlikte onu da mutsuz ettim. Hepiniz hakkınızı helal edin.
0: Fikret, yeğenim bana bak, iyi misin?
1: Ben ölüyorum. Hakkınızı helal edin.
0: Ha! Fikret! Fikret! Oğlum, oğlum aslanım, sen yaşayacaksın. Evine döneceksin. Fikret! Hani çocuklarını özlemiştin? Hani evine dönecektin? Hani, hani. Bak bak bak, daha karının gönderdiği mektubu bile okumadı Fikret.
2: İşte bu gerçek bir ayrılık olmuştu. Babam Fikret Bey bir daha açmamak üzere kapatmıştı gözlerini.
3: Çok hazin bir son.
2: Evet, cenazesi Eskişehir'e götürüldü. Babamın öldüğünü duyan bütün hemşerileri gelmişti Eskişehir'e. Biliyor musunuz, biz de oradaydık.
3: Olamaz.
2: Niçin olamaz Bay Müller? Bunu yazmıştım romanımda.
3: Evet, fakat ben sizin hayal dünyanızda gelişen bir sahne sanmıştım orayı.
2: Değil, gerçekten oradaydık. Cenaze gömüldükten sonra herkes dağılırken dayısı Hasan Bey olduğunu tahmin ettiğimiz kişinin yanına gittik. Fakat o emekli kaymakam çıktı. Anneme cevap yazan bey.
3: Harika bir tesadüf.
2: Almanca konuşmaya başladılar, her şey anlaşıldı. Kaymakam bizi babamın ailesi ve akrabalarıyla tanıştırdı. Durumu herkes biliyordu. Bize sıcak davranmadılar ama yine de misafirperverdiler. Almanya'ya dönmeden önce dayısı Hasan Bey babamın yıllarca gizli gizli içini döktüğü günlüğünü anneme verdi. Babamın vasiyetiymiş. Adresimize postalayacakmış ama orada olduğumuz için elden teslim etti. Ve acı bir ayrılık duygusuyla Almanya'ya döndük.
3: O halde bu romanı yazarken en çok babanız Fikret Bey'in günlüğünden yararlandınız.
2: Zaten o günlük romanı yazmama sebep oldu.
3: Peki Bayan Gertrud Hood. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir aksilik çıkmazsa röportaj bir hafta sonra gazetemizde yayınlanacak.
2: Ben de teşekkür ediyorum Bay Müller.
3: Hoşçakalın Bayan Gertrud Hood.

0: Alman Sevgili adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışı özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.

0: radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com Tıklayın.
1: Zorunlu yayın.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.

0: en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim.

0: Kutsal Kudüs'e Gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Sana kendimi getirdim. Belki unutmuşumdur. Birlikte söylediğimiz şarkıları getirdim. Döndüm dedi. Döndüm işte. İçeri girdi. Aksıyordu bir ayağı. Oysa nasıl da akardı bayrak gibi önümüzde. Ayağım dedim. Derin bir nefes aldı. İçeride dedi. Bir bakır tas bıraktım. Bir kehribar tesbih. Birkaç kitap. Birkaç iyi arkadaş. Tüketilmiş bir ceza ve bir ayak. Güldü sonra. Dedemin Yemen çölünde bıraktığı ayağı ben içeride bıraktım. Kurban olsun ikimizinki de memlekete. Bir sonbahar akşamı ayrılmıştı. Caddelerde arabalar akıyordu. Yağmur yağıyordu. Babalar ekmekleri saklamış ceketlerinin altına. Korkuyla evlerine koşuyordu. Düdükler ötüyordu. Sirenler çalıyordu. Şehri kimler çalıyordu? Oysa biz onunla yüreğimizi koymuştuk ortaya. Arkasından baktım. Elinde bir tahta bavul, cebinde ikimizin yüreği. Şifadan ayrılık, rahmetten yoksulluk. Şen olasın mahpusluk.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğini

0: Geliştirilmesi Projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil. Sabırdan şüküre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. Kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, Hakk'ın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayatı. Göreceksin hiçbir keder, yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken, sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Ya Vahidu Ya Allah.
5: Ya
6: Vahidsin sen. Vahidsin ki kalbimi çoklukta bırakmazsın. Ve çile çevirirsin yüzümü. Ruhumu yokluğa terk etmezsin. Huzurunda toplarsın beni. Huzurunda toplarsın sevdiklerimi.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Merhaba sevgili Hedef Radyo dinleyicileri. Güzel bir Ankara sabahından 91.8 Hedef Radyo'dan herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum. Gününüz güzel geçsin inşallah diyelim. Her hafta olduğu gibi Engel Değil'de yine sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık bir saat boyunca ben Zehra Uçar ve değerli konuğumuzla birlikte güzel bir program olmasını diliyorum. Evet, hemen WhatsApp hattımızı unutmadan hatırlatalım. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere mesajlarınızı gönderebilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Dikkat çekmek istediğiniz herhangi bir husus konu varsa lütfen bize yazın. Programa başlamadan hemen sonrasında unutabiliyorum. Genel yayın yönetmenimiz Halil Bekki'ye, yönetmen yardımcımız da Rojda Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Buradan emeğine sağlık diyorum. Evet. Evet, güzel bir gün olsun inşallah hepimiz için. Bu hafta stüdyomuzda çok değerli, çok genç, dinamik, bir o kadar güzel bir konuğumuz var. Genç arkadaşımız Zeynep Gülay Şahin bizlerle birlikte. Aynı zamanda radyomuzun stajyerlerinden artık sonuna geliyoruz bu döneminde. Aslında sene başından beri konuşuyoruz. Onun da bir rahatsızlığı var diyelim. Çölyak var. Ama bununla ilgili diyorum ki hadi bir program yapalım. Bu konuda bir bilgilendirelim, konuşalım vesaire derken hep erteledi beni ama artık bugün kaçınılmaz oldu çünkü artık dönem bitiyor. Evet, Zeynep hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız abla?
0: İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Seninle keyifli olacak öyle hissediyorum. Evet. Çok da istiyordum aslında sene başından beri. Çölyak'la ilgili konuşmuştuk seninle. Bugün... Çölyak nedir? İşte belirtileri nelerdir? Bu hastalar ne yiyebilir, ne yiyemez, nelere dikkat etmelidir gibi bunları konuşacağız. Aslında eskiden var mıydı bilmiyorum ama son zamanlarda çok sık duyuyorum bu çölyak. Yani hani bunun yaşı da yok artık. Çok erken yaşlarda da görüyorum, çok yaşlılarda da görüyorum. Belirli bir yaş grubuna da ait değil bildiğim kadarıyla.
1: Evet, şu öncelikle, an daha fazla.
0: Evet, öncelikle biz seni tanıyalım. Zeynep Gülay Şahin kimdir, neler yapar? Sonrasında da çölyakla ilgili konuşalım.
1: Merhaba, ben Zeynep Gülay Şahin. Aslında Malatyalıyım, doğma büyüme Ankaralıyım. Şu anda radyo televizyon öğrencisiyim, 18 yaşındayım. Bugün de hem kendi deneyimlerimi hem de çölyak hastalığı hakkında öğrendiğim şeyleri anlatacağım.
0: Evet, radyo televizyon okuyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Peki bu bölümü seçmende, istemendeki şey nasıl başladı?
1: Ben 9. sınıfta aslında Anadolu Lisesi'ndeydim. Ondan sonra arkadaşlarımı gördüm. Dedim hangi okuldasınız? O da dedi ki ben dedi radyo televizyon okuyorum dedi. Çok güzel dedi. Hani benim de içimde varmış yani oyuncu olmak ya da kamera önünde arkasında olmak. Dedim ki tamam dedim ben de yazılıyorum o zaman.
0: Hı hı. Ama önceden bir ilgin varmış değil mi bu alana
1: evet.
0: karşı? Evet. Peki eğer her şeyin yolunda gittiğini düşünürsek, sana o fırsatların, şansların verildiğini ve senin de bu yolda çok başarılı olduğunu düşünelim. Zeynep ne olmak ister?
1: Ben ya radyo televizyon öğretmeni olmak istiyorum ya da gerçekten oyuncu olmak istiyorum. Çünkü oyuncu olmak böyle küçüklüğümden beri aklımda var. Hani izliyorum diyorum, ben de yapabilirim bunu diyorum.
0: Evet, burada yönetmenimize rol kesiyor musun arada?
1: Ya çok.
0: Değil mi? Evet. O zaman ilgilisin, ne güzel. İnşallah sonrasında devam eder. Bu arada geçen hafta sınav vardı. İnşallah evet. Çok güzel geçmiştir.
1: Güzel geçti benim ya. Allah'a şükürler olsun.
0: Hı-hı.
1: Hayırlısı.
0: Peki, evet, bu bölümü devamında üniversitede devam ettirmek istiyor musun bu bölümle ilgili?
1: Evet tabii ki de yani ben radyo, televizyon, sinema okumak istiyorum. Ya benim aslında hedefim Ankara. Belki dedim hazırlanır öbür sene Ankara'daki üniversite için çalışırım. Ama eğer olmazsa da Eskişehir ya da Kayseri falan olabilir. Oranın da radyo televizyon imkanı güzel bölüm olarak.
0: Evet, sen yani bu bölümde kararlısın,
1: Evet,
0: onu
1: çok
0: gördüm.
1: kararlıyım.
0: Aslında çok da güzel bir yüzün var. Çok da hevesli olduğunu yüzünden ve ifadenden hissedebiliyorum. İnşallah bu yolda başarılı bir şekilde ilerlersin ve belki de biz seninle yıllar sonra, yani bu bölümü
1: Karşı.
0: tamamlamış bir yerde olmuş ya da istediğin amaca ulaşmış olarak da belki bir şeyler yapabiliriz. Tabii ben biraz
1: İnşallah.
0: yaşlanmış olurum o zaman ama idare
1: Yok
0: ederiz,
1: yok.
0: değil mi?
1: İnşallah.
0: Evet. Peki Zeynep, yani çölyak nedir senin yaşadıklarından tanımlayacak olursam?
1: Ben doktora gittiğimde bana söyledikleri şey bağışıklık sisteminin gluten adı verilen proteine karşı verdiği bir reaksiyon sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır dediler bana. Gluten dediğiniz şey nedir dedim ben de. Şimdi bilmiyorum çünkü
0: Evet.
1: çoktan. Gluten buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir proteinmiş. Hani tüketildiğinde ince bağırsaklar zarar görür dedi. Besinlerin emiliminde sorunlar yaşanabilir dedim.
0: Evet, sen peki ne şikayetle gitmiştin?
1: Ya normalde eğer bunlar tüketilirse karın ağrısı, şişkinlik, halsizlik gibi sonuçları var. Ya da kilo kaybı. Genelde gidenler o şeyden gidiyor. Bazılarında ise belirtileri hiç olmuyor. Mesela ben belirtiden dolayı gitmemiştim.
0: Genelde gördüğüm böyle çok bazen bazıları çok zayıf falan oluyor.
1: Aynen. Benim şikayetim boy kısalığıydı. Benim boyum kısa olduğu için ben gittim. Bana dediler ki ailede dediler genetik hastalık var mı dediler ya da hastalığı olan var mı dediler. Benim de dayım çölyak hastasıydı. Ben dedim benim dayım çölyak hastası, anneannem şeker hastası. Tamam dediler, bakalım dediler. İşte çölyaktan öyle ortaya çıktım.
0: Peki bu biraz önce hani dedin ya, herkeste görünmeyen işte etkiler olabiliyor, işte karın ağrısı, şişkinlik vesaire. Dayında var mıydı bunlar?
1: Dayım evet, karnı sürekli ağrıyor bir şeylerce. Azıcık bile yese çapraz bulaşma şeyi var. Yani o yemese bile mesela onun tabağında ondan önce glutenli bir şey varsa oradan bile geliyor yani çapraz bulaşma.
0: Yani o kadar etkili değil mi? Evet. Peki sonra? Gittiniz doktora, sonrasında tahliller mi yapıldı?
1: Aynen şey
0: Ailede
1: yoksa
0: varsa bir bakalım dediler.
1: ailede varsa bir bakalım dediler. Ondan sonra çıkınca da dedi işte boy kısalığının nedeni bu olabilir. Hani yediğin içtiğin yaramıyor. Keşke önceden gelip iğne vurdursaydın falan dediler. İğne için de gittim ben hastaneye. Bana dediler ki orada 2 sene sonra gel dediler boy iğnesi için. 2 sene sonra gittiğimde doktor bana dedi ki farklı bir doktor. 2 sene önceydi o iğnenin süresi dedi.
0: Ya bakar mısın? Yani o zaman yanlış yönlendirmeden
1: Yanlış
0: dolayı
1: yönlendim.
0: sen aslında bundan mahrum kalıyorsun, değil mi? Yani
1: Evet.
0: evet. Peki bunun hani saptanması ile ilgili endoskopi yapılıyor dedin, değil
1: Evet.
0: mi? Biyopsi yapılıyor. Sonrasında o patolojiye gönderildikten sonra sonucuna göre olup olmadığın ortaya çıkıyor.
1: Sonuçlar çıktığında da ben altta diyet şey hazırlayan doktora gittim. O bana yiyeceklerimi, yiyemeyeceklerimi söyledi. Mesela buğday, arpa içeren hiçbir şey yiyemiyorum. Ekmek olsun.
0: Buğdayın bütün çeşitleri var mı Zeynep? Bunda tam yani o esmer dediğimiz işte
1: Evet,
0: tam
1: buğdayın.
0: buğday, onlar tamamen yasak.
1: Yasak tam
0: Buğday
1: buğday.
0: yasak, evet.
1: Buğday olsun, ekmek olsun. Un falan da aynı şekilde.
0: Peki nasıl doymayı sağlıyorsun diyeyim? Çünkü hani biz alışkınız ya buna, böyle küçücük de olsa bir ekmek yemeden ya da işte ne bileyim o un tüketilmeden bir tokluk hissi oluşmaz genelde.
1: İlk başta bana da çok zor geldi. Yani hani ben ekmek yiyorum zaten dedim. Başka bir şey yemiyorum dedim. Ben dedim nasıl yapacağım dedim. Hani sevdiğim yemeklerde de bulgur falan olunca mesela bulgur çorbası. Ben dedim onları yemeden duramam ki dedim. Doktor da söyledim. O da dedi ki bana hani tercih meselesi değil dedi. Yapmak zorundasın dedi. Kansere kadar yola gider dedim. Kansere kadar. İşte öyle dediğinde de hatta bizim sınıfta benim arkadaşlarım sağ olsunlar şey yaptılar. Dediler ki son kez gün yapalım dediler. Gün yaptılar benim için. Beraber bir şeyler yedik falan. Ondan sonra biraz azaltmaya başladım ben yavaştan zaten o süre şeyinde. Ama işte ben de dediğim gibi yerken şey olmuyor, karnım ağrımıyor falan. O beni şey yapıyor mesela. Hani yiyebilirim şeyine koyuyorum. Ama ha, yani yememem
0: evet,
1: lazım.
0: Evet, zararını görmediğin için. Ama belki farklı bir dönemde çıkabilir, onu bilemeyiz. Senin
1: Evet.
0: bu konuda yine de dikkat etmen lazım. Bence işte bu gençliğin diyeyim artık
1: Heyecan.
0: yani heyecanından kaynaklı. Peki bir de şöyle bir şey var. Bu glutensiz ürünler çok pahalı.
1: Evet, her yerde de yok yani. Yani şu an yeni yeni farkındalık artıyor tabii ki de ama yani ben ilk öğrendiğimde gerçekten bir sene, iki seneye yakındır bir öğrendim. Ama o zaman yoktu yani. Ben her yerde bulamıyorum. Hala da yani yeni yeni açılıyor dedim de yine öyle çok şeyler yok.
0: Evet.
1: Bulmak çok zor dediğiniz
0: Peki
1: gibi de.
0: sen mesela alıyor musun onları eve şu an, böyle hani işte onların unları var, ne bileyim bisküvileri var, bilmem işte çikolata aynı şekilde. Yani mesela en çok hangisine dikkat edebiliyorsun ya da edemiyorsun bu konuda?
1: Ben ilk şey diyete girdiğimde ekmeği bıraktım yani. O şey ekmeklerini bulmak da dediğiniz gibi çok zor. Hatta bana dediler ki fırının bile ayrı olsun dediler. Hani çapraz bulaşma dedim ya, fırının bile ayrı olacak dediler bana.
0: Ya o kadar zor yani, aslında
1: Çatal kaşık.
0: basit şey gibi görünüyor ama dikkat etmezsen etkileri oldukça ağır, değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Artık şimdi şeyde de görüyorum, ekmek satan önceden işte halk ekmek büfelerinde falan hani yok. Belki büyüklerinde bulmak biraz daha kolay ama marketlerde de çok şeydi. Mesela küçücük bir stand var, orada işte birkaç bir şey ve baksanızda inanılmaz pahalı. Yani hangi birini alacaksınız? O yüzden çok zor. Bilmiyorum, Allah kolaylık
1: Farkındalık
0: versin.
1: Daha da artmalı yani gerçekten. Çünkü bulması gerçekten zor. Bulunca da dediğiniz gibi fiyatlar gerçekten çok yüksek ya.
0: Yani mesela şey mi? Onu da tüketirken. Şimdi bir bisküviyi düşünelim, değil mi?

0: Bazen işte o paketi yarıya kadar yiyebiliyorsunuz mesela. Hani çok canınız istediğinde. Peki glutensizlerde bu doyma hissi daha farklı bir şey mi mesela?
1: Ya aslında tat olarak mesela ben ilk başladığımda çok farklı geliyordu yediğim şeyler. Hani ben bunu yiyemem mesela ekmek bile ya şeysiz buğdaysız olunca glutensiz olunca ben diyorum ekmeğin tadını alamıyorum. Hani ilk başta alışması benim için gerçekten çok zordu ya.
0: Değil mi?
1: Ondan sonra şimdi dikkat ediyorum ama birazcık da dikkat etmiyorum ben o konuda.
0: Ya ama Zeynep'ciğim sen yine de bu çok güvenme, tamam evet çok gençsin, çok dinamiksin falan ama yani hayatımızın belli bir zamanında ortaya çıkabilir ya da işte ne bileyim bunun şeyi var mı peki, yani derecesi var mı? Hani her hastalıkta bir çeşit derece olur ya,
1: Evet evet
0: çölyak
1: var.
0: içinde var mı böyle bir şey?
1: Ya mesela dediğim gibi dayımda mesela şikayetleri daha fazla sürekli böyle hastaneye gidiyor. Bazen yemese bile karnı ağrıyor. Çünkü hani sadece çölyak değil yani etkiliyor da hayatını. Mesela o dediğim gibi masada ufacık bir şey bile olsa çapraz bulaşma şeyiyle çok kötü oluyor. Ya ben de Allah'a şükürler olsun öyle bir şey yok ama olmasın da yani
0: Evet.
1: çok zor oluyor.
0: Evet. Peki senin arkadaşların arasında da fark edilmiştir artık. Hani sen de onlar için bir farkındalık oluşturdun, değil mi? Yani senden sonra böyle ya acaba bizde de var mı diye böyle gidip tahlil yaptıranlar falan oldu mu?
1: Yok ya benim arkadaş grubumda öyle bir şey olmadı. Çünkü hani
0: Etkilenme.
1: şey belirtileri yok ya o yüzden gitmiyor abi. Mesela bende de belirtileri yoktu ama.
0: Ama sen de işte boş sebebiyle gitmiş olmasaydın belki sen de
1: Ben de öğrenecektim.
0: öğrenemeyecektin. Ya da işte dayınınki gibi bir boyuta gelmeden sen de bunu fark etmeyebilirdin, değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Bugün biz de çölyakla ilgili bayağı bir şeyler öğrenmiş olacağız senin vesilenle. Uzun zamandır konuşmuyoruz yani bunu da. Peki başka neler yiyemez? Dedik ki buğday, arpa yiyemez. Peki şekerle ilgili ya da işte içeceklerle ilgili bir şeyler var mı bu konuda?
1: Onlara da dikkat edilmesi lazım. Çünkü bazen içerisinde şey bazı şeyler yine yiyemeyeceğimiz şeyler bulunabiliyor. Hani marketten ne alırsak bile arkasındaki açıklamasına bakmamız lazım. Hani var mı yok mu? Etkiler mi? Rahatsızlık eder mi?
0: Yazıyor değil mi zaten
1: Aynen.
0: glutensiz?
1: Zaten
0: Evet.
1: çölyak çıktığında orada doktorlar, diyetisyen doktoru şey veriyor. Kağıt veriyorlar hani yiyebileceğiniz, yiyemeyeceğiniz şeyler diye. Ayda bir kontrole gelin diyorlar ya da 2 ayda bir kontrole gelin diyorlar hani. Orada da bakıyorlar yemiş misiniz, yememiş misiniz diye.
0: Tahlillerde
1: Hı, çıkıyor onlar.
0: çıkıyor.
1: Mesela çapraz bulaşma da bile çıkıyor mesela. Onların bir tane hastası varmış. Kadın diyor hiç ağzına sürmemiş diyor. Sırf aynı fırından dolayı hani yemiş kadar olmuş diyor.
0: O kadar yani çok hassas bir konu gerçekten. Mesela şeyle ilgili bir sıkıntı yok değil mi? Böyle et, tavuk, balık, protein ağırlıklı hani beslenilebiliyor. Hani onunla ilgili bir sıkıntı yok anladığım kadarıyla.
1: İşte
0: Değil
1: bulgur falan yasak bir de yani
0: mi?
1: pilavda.
0: Evet. O yüzden sen bir süre aç kalmışsın ama artık bildiğin için ona göre davranman gerekiyor. Peki çölyak hastalığı fark edilmezse ya da diyelim etkilerini görmedin ya da bilmiyorsun. Yani böyle yaşarsan nelere sebep olabilir, bu konuda bir şeyin var mı?
1: İlk şeyi ben gittiğimde de kanser dedi yani bağırsak kanseri ya da iç organlarına zarar verebilir dedi. Çünkü fark edilmeyen hastalar zaten illa fark ediliyor. Yani geç de olsa fark ediliyor dediler bana orada. Hani illa bir hastalık da çıkıyor içinden dediler.
0: Evet. Yani şöyle, o zaman hayatın erken döneminde değil de biraz daha yani geç ya da farklı dönemlerde, değil mi? Sen mesela bunu çok erken öğrendin. En azından bu senin için çok büyük bir avantaj.
1: Tabii ki yani erken öğrenmek çünkü sonradan öğrenseydim daha şey olurdu. Hani belki ilerlerdi, belki daha kötü olurdum. Hani kontrol edemezdim. Şimdi en azından az da olsa yediklerime dikkat ediyorum. Aslında hiç yememem lazım dediğim gibi.
0: Evet.
1: Ama işte ben de dediğim gibi etkileri yok. Yani
0: Evet, insan bilince değil mi o rahatsızlığının neye dikkat edip etmemesi gerektiğini de böyle biliyor ve ona göre bir yaşam tarzı seçiyor. Şimdi bizim programımız biliyorsun hani engelli bireyler, dezavantajlı gruplar özel gereksinimli çocuklar, bunlarla ilgili daha çok.

0: Artık sen de tabii burada olduğun için büyük oranda takip ediyorsun. Peki senin engelli arkadaşın var mı?
1: Benim engelli arkadaşım, yani öyle şey yok. Öyle
0: Hı-hı.
1: sandalye de
0: Bedenen.
1: şey,
0: Hı-hı.
1: bedenen yok öyle.
0: Hı-hı.
1: Zihinsel olarak var mesela, yani öyle söyleyeyim.
0: Hı-hı.
1: Ya onlarla konuşurken aslında daha dikkatli konuşmak
0: Nerede?
1: lazım.
0: Mahallede mi yoksa?
1: Mahallede. Ya
0: Evet.
1: onlarla konuşurken daha dikkatli konuşmak lazım. Çünkü karşımdaki mesela benden büyük bile olsa, hani hal ve hareketleri daha küçük olduğu için
0: Hı.
1: daha dikkatli olmak lazım ya o konuda.
0: Ya mesela bir iletişim kurabiliyor musunuz?
1: Tabii ki yani şimdi ben dediğiniz gibi burada da olduğum için, hani nasıl konuşmam gerektiğini şey yapabiliyorum, ya da
0: Nasıl
1: mesela
0: yaklaşman
1: nasıl
0: gerektiğini.
1: yaklaşmam gerektiğini, evet.
0: Hı. Evet. Ama okulda vardır değil mi genel olarak? Hani vardır.
1: Hı.
0: Ortopedik engelli olsun ya da işte ne bileyim otistik olabilir. Ya da
1: Aynen.
0: işte hafif mental geriliği olabilir. Yani bununla ilgili mutlaka görüyorsundur. Ya da senin mesela bu programdan sonra daha çok ilgini çeken bir durum oluştu mu?
1: Ya mesela bu programda şey, mesela görme engelli biri gelmişti.
0: Hı.
1: Ya dediği gibi şu sarı çizgiler oluyor ya onların yolu. Ya
0: Hı.
1: bazen artık yollara bakıyorum, hani ben bile sinir oluyorum, hani diyorum bunlar niye bu yolda yürüyor? Hani önünden adam geçiyor, hiç kenara falan da çıkmıyorlar. Ben çok sinirleniyorum, hani adamın dediği gibi mesela geliyorlar burada konuşuyor, çok haklı. Hani niye
0: Evet.
1: onların yolunu işgal
0: İşgal
1: ediyorsunuz
0: ediyor.
1: ki? Niye diyorlar yani?
0: Evet, aynı şekilde değil mi? Ne farkı var aslında bizim yürüdüğümüz yolda önümüze bir şey konulmasıyla ya da yürüdüğümüz yolun önünün birden kesilmesi ya da başka bir yöne evrilmesiyle nasıl bir fark var? Aslında hiçbir fark yok, değil mi? Çünkü düşünsene sen yürüyorsun, pat diye bir yere çarpıyorsun mesela. Yani oraya birisi bir işte atıyorum bir büfe oraya bir tezgahını koymuş. Ya da işte birisi gelmiş aracını park etmiş. Ne bileyim yani buna benzer bir sürü şey olabiliyor. Yani gerçekten o an yaşadığı o durumu düşünün yani. Hani kendine
1: Tabii.
0: zarar verebilir, ne bileyim
1: Kendini kötü hissedebilir
0: kötü
1: yani.
0: hissedebilir. Kaza olabilir o an yani orada. Düşünsenize çat diye bir yere çarpıyorsunuz yani çok korkunç bir şey. Ya o yüzden bu konuda biraz daha bizim hassas olmamız gerekiyor.
1: Dikkat edilmesi lazım, evet ya.
0: Değil mi?
1: Şimdi hani buraya geliyorlar, dinliyorum ya,
0: Hı
1: böyle
0: hı.
1: içim o kadar şey oluyor ki, hani doğru söylüyorlar, niye yapmıyorlar diyorum hani. Çünkü ben elimden geldiğince yapıyorum. Yok hani o çizgilerde yürümem. Asansör mesela, engelli asansörüne de çok binen oluyor
0: Evet,
1: mesela.
0: evet. Hatta gençler biniyor çoğunlukta, değil mi? Yani
1: Evet.
0: hatta sizin jenerasyon bile diyebilirim. Yani aslında hemen iki koşuda çıkabileceği merdiveni asansör. Yani ve böyle olunca o asansörlerin bozulma sıklığı artabiliyor. Yani işte o kişi gideceği yere geç kalabiliyor. Çünkü meşgul.
1: Bozulduğunda mesela bizim okulun orada asansör bozulmuştu. Abinin bir tanesi
0: Hı.
1: tekerlekli sandalyede, adam inemedi.
0: Hı.
1: Ya bilmiyorum nasıl indi falan, ama o kadar üzüldüm ki, hani niye gençler biniyorlar çıkıyorlar, iniyorlar çıkıyorlar, hani oyuncak haline gelmiş asansör neredeyse bizim
0: Hı.
1: okulun
0: Evet,
1: oradaki.
0: ya işte sorun burada. Başkaları için çok temel ihtiyaç olan bir şey, bir başkası için de çok bayağı sıradan, onun için böyle keyifli bir şey olabiliyor. Ya aslında burada her şey neye çıkıyor biliyor musunuz Zeynep? Hakları saygılı olmamaya. Yani bir başkasının hakkına saygı olmazsa bir insan her şeyi yapabilir. Yani sarı çizgiyi işgal eder, asansörü de keyfine göre kullanır. Engelli rampasını biliyorsun değil mi? Kaldırımların
1: Hı.
0: işte. Şimdi belli bir mesafe var. O mesafelere de belli oran, belirli aralıklarda o rampa koyuluyor. Yani o işte engelli bireyin tekerlekli sandalyeyle işte o oradan çıkabilmesi için atıyorum önünde market varsa alışveriş için ya da ne dersen. Ama bir olan yerde bir rampa olan yere bir bakıyorsun önüne araba park edilmiş. Bu defa gidiyor ta nereden dolanıyor o rampaya tekrar ulaşabilmek için. Yani gerçekten biz bu konuda çok yetersiziz. Yani hem anlamak istiyor muyuz? Orası da ayrı bir şey. Yani okullarda da hep konuşuyoruz bununla ilgili bir şeyler olması gerekiyor.

gerekiyor mutlaka bilgilendirici. Hatta ilerleyen dönemde inşallah ders olarak okutulması. Çünkü zorunlu olması gerekiyor. Biz bir şeyleri zorunlu olmayınca genelde yapmıyoruz. Bu arada bir mesajımız var. Hemen onu aktaralım. Sonra da araya gideceğiz. Evet, Ayşe Hanım'dan geliyor. Bizim daimi dinleyicilerimizden. Sağ olsunlar. Merhaba Zehra Hanım demiş. Kolay gelsin. Her daim değerli programınızı merak ve ders olarak dinliyorum demiş. Konuğunuzun Rabbim yardımcısı olsun. Her şey kendisine kolay gelsin inşallah demiş. Çok teşekkür ederiz. Bak gördün mü senin için güzel dilekler, temenniler de. Ayşe Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir eser aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Evet, kısa bir eser arasından sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. 91.8 Hedef Radyo'dasınız efendim. Engel Değil'de. Ben Zehra Uçar ve değerli konuğumuz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. 531-843-5633. 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Biraz önce bir mesajımız daha vardı. Onu da hemen aktaralım. Emine Ana göndermişti Hedef Radyo'nun daimi dinleyicilerinden. Konuğumuza selamlarını iletmiş ve iyi yayınlar dilemiş. Acil şifalar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün çölyaktan bahsediyoruz. Genç bir kardeşimiz var dedik stüdyomuzda. Zeynep Gülay Şahin bizimle birlikte. Hayattan bahsediyoruz genel olarak da hayatın anlamı diye bir şey takılmıştı gözüme. Hemen sizinle de paylaşmak istiyorum. Hayatın anlamı olan bir hayat yaşamaktır diyor. Elbette kişiden kişiye göre değişir bu durum. Ama hayatın anlamı dediğimizde ilk önce aklımıza sevgi geliyor. Yani her şeyi sevmek, yani hayata bakış açısı. Bazen hani derler ya siz hayata nasıl bakarsanız, nasıl bir bakış açısı olursa hayat da size o şekilde karşılık verir. Aslında hayat bir denge, çalışmak, diğer işte eğlenmek, gülmek, hepsi bir denge. Önemli olan bizim bu hayatta bakış açımız. Yani olmayana hayıflanmak değil de olan şeylerin kıymetini bilmek en güzelidir. Ve şunu yapmalıyız her zaman. Hep umut dolu olmalıyız. Umutlu olmalıyız. Umut olmazsa hayatın bir anlamı kalmaz. Bizi yaşatan da odur zaten, değil mi? Bunun yanında dua etmek, şükretmek, bir şeyler istemek ama sahip olduğumuz şeylerin de kıymetini bilmek çok önemlidir. O yüzden bir şeylerin farkındalığına sahip olmak ve sahip olduklarımızla mutlu olabilmek, keyif almak hayatın en önemli bir parçası. Ben de bu anlamda size anlamlı bir hayat, güzel bir hayat geçirmenizi, pozitif, umut dolu bir hayat diliyorum. Bunu da buradan tekrar söylemiş olalım. Değil mi Zeynep?
1: Evet, ben başlamadan önce siz arkadaşlarıma, aileme teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlarım Arzu, Kardelen, Duru'ya buradan teşekkür ediyorum. Çünkü o süreçte onlar da benim yanımda oldu. Ailem de gerçekten çok yanımda oldu. Hani yapalım dediler, edelim dediler. Hani bulalım dediler. Mesela o zamanlar bulmak zordu, dediğim gibi ekmek olsun, şey olsun. Tamam dediler, yaparız dediler.
0: İşte arkadaşlık böyle bir şey değil mi? Hani senin derdinle dertlenmesi. Mesela o zamanlar seni bu durum çok mutlu etmiş olmalı. Daha rahat hissettirmiş olmalı.
1: Ya arkadaş
0: Dinliyorlar mı peki şu an?
1: dinliyorlar.
0: Evet. Peki arkadaşlarına ne söylemek istersin başka? Yani mesela onlarla ilgili o üç arkadaşın sanırım yakın arkadaşın en çok,
1: Evet,
0: değil mi?
1: en yakınlarım.
0: En yakın arkadaşların. Onlar da şu an bence seninle gurur duyuyorlardır böyle bir programda hani bilinçlendirdiğin için

0: bizlere bu farkındalığı oluşturduğun için, senin gibi bir arkadaşları olduğu için gurur duyuyorlardır.
1: Küçük de olsa bir farkındalık oluşturabilirsek ne mutlu bize. Yani bir insanın bilgilenmesi yani bile
0: Yani düşünsene
1: güzel.
0: aynı durumda dinleyicinin sen olduğunu. O zaman demez misin? Ya işte bu nedir? Hani çölyak nedir? Ya da işte çölyaklı bir arkadaşın olduğu zaman ona ne bileyim hani markete gittiğinde bir şey aldığında ona da onun yiyeceği tarzda bir şey almaktır değil mi? Ona uygun olan mesela. Yani bunlar bile bir düşünce göstergesidir. Ya mesela arkadaşların sana böyle alıyorlardır belki küçük hediye gibi oluyordur senin için belki.
1: Dediğim gibi ben ilk diyete girmeden önce zaten onlar dediler. Hani gün yapalım son kez beraber yiyelim. Ondan sonra şey yaparız biz sana bakarız dediler. Hani biz seni kontrol ederiz yer misin yemez misin diye onlardan.
0: Ama işte bazen çok edememişler ki Zeynep arada kaçak göçek yemiş değil mi? Evet. Peki senin programa katılacağını öğrendiklerinde senden istedikleri bir şeyler oldu mu? Mesela işte Zeynep hani şundan da bahseder misin ya da temsilen söylemelerini senin söylemeni istedikleri bir şey?
1: Ya onların dedikleri şeyler işte bahset hani bilmeyenler de bilgilensin hani birinin hayatına dokun ama dediler. Yani oraya çıkarken birine anlat kendini dediler.
0: Evet. Ne güzel ya. Böyle arkadaşların olması da bir şans. Sen de onlar için aynı zamanda öylesin. Evet, biraz önce programda araya gitmeden önce engelli bireylerle ilgili konuşmuştuk, değil mi? Böyle kısaca hatta bir görme engellinin hayatına dair bahsetmiştik. Peki senin gözlemlediğin kadarıyla çevrede sosyal çevrede olur ya da işte diğer alanlarda olur. En büyük sıkıntılar nelerdir?
1: En büyük
0: Yani
1: sıkıntılar.
0: engelli bireylerin yaşadığı ya da onların hayatında tahmin ettiğin. Yani şimdi görüyorsundur bu işte otobüste, yolda, ne bileyim işte parkta ya da işte herhangi bir yeme içmeye ait kafe ya da restoranda mutlaka karşılaşıyorsundur ve yaşadıkları bazı zorlukları da görüyorsundur.
1: Evet,
0: Yani
1: mesela otobüse biniyoruz. Hani orada engelli yeri oluyor ya tekerlekli sandalyeyi oraya koyacaklar. Ya oradan çıkan olmuyor mesela. Biri gelse bile hani sanki kendi yerleriymiş gibi orada duruyorlar. Hani ben de diyorum hani çıkın da şey gelsin. Hani abinin yeri diyorum. Siz niye orada duruyorsunuz? Hani duranlar da bazen genç oluyor, bazen de hani orta yaşlı insanlar bile oluyor. Hani
0: Ya zaten
1: gençlerden ziyade orta yaşlılara da ben çok şaşırıyorum yani.
0: yani hiç dikkat etmiyorlar değil mi? Ben de çok karşılaşıyorum. Her defasında da aslında buradan söylüyorum. Şöyle ya o koltukların her zaman boş kalması gerekiyor. Yani boş kalsın ki ihtiyacı olan kişi bindiği zaman direkt oturabilsin ve yerleşebilsin. Yani bu sadece gözle görülen bir engellilik durumu olmayabilir. Yani değil mi? Herhangi bir iç rahatsızlığı olabilir, kalbi olabilir, tansiyonu, şekeri olabilir, ayakta durmakta güçlük çekiyor olabilir, ne bileyim ameliyat olmuş olabilir. Yani hani şimdi şey var, yani gelsin o zaman kalkarız. Ama öyle olmuyor işte. Yani o koltukların mümkün
1: Bilemeyiz.
0: olduğunca boş kalması gerekiyor. Bizim orayı işgal etmememiz gerekiyor. Evet, otobüsle ilgili böyle söyledik. Peki, ayrıştıran bir şey görüyor musun? Yani hani dışarıda bu çocuklarla ilgili olabilir, gençlerle ilgili olabilir. Yani mesela arkadaşlık ilişkilerinde olabilir.
1: Arkadaşlık ilişkilerinde oluyor genelde ya. Mesela
0: Zorbalamak falan olabilir, ne
1: ki
0: bileyim.
1: yani bu seneler yani gerçekten çok şey. Mesela 9. sınıftayken ben hani bir tane arkadaşım vardı. Çocuk içine kapanıktı. Hani diğerleri de daha şeydi. Hani çocukla asla konuşmuyorlardı. Hani diyor sen bizimle konuşamazsın. Sen zaten konuşmuyorsun. Sen zaten içine kapanıksın. Ya ama elinde olan bir şey değil.
0: Böyle mi demek lazım? Ne yapmak gerekiyordu bunun yerine?
1: Ya alsınlar yanlarına. Yani ne olacak ki?
0: Ya şöyle değil mi? Herhangi bir sebeple onu davet edip...
1: Çocuk üzülüyor

0: olması derdi de olabilir. Senin bu anlamda yanına çekmeye çalıştığın ya da işte onu ne bileyim yani normalleştirmeye çalıştığın oldu mu?
1: Evet oluyor ya. Mesela ben zaten şey bir insan, hani o yalnız kalmasın. Hani eğer mesela kavgalı da olsak, bir şey de olsa, derim ki o yalnız kalmasın. Çünkü yani insanız yani hepimiz, yani
0: Evet.
1: sonucunda.
0: Ama sen de bu arada çok merhametli birisin bence.
1: Teşekkür
0: Bu
1: ederim.
0: çok güzel bir şey ve artık görülmesi bir o kadar zor bir şey. Çünkü günümüzde değil mi gençlerde özellikle çocuklarda artık merhamet şeyi çok verilmiyor. Yani bu çok erken yaşta ya da insanın içinde olan bir şeydir. Gerçi sonradan bunu almak çok zor ama hayatımızda hep merhametli insanlar olsun inşallah. Çünkü bir
1: Amin.
0: insanın bu duygudan yoksun olması hayatında birçok kötü şeylere sebep olabilir. Değil mi? Merhametli bir arkadaşın varsa mesela, yani her anlamda sana hep güzellikler gelir onlarla birlikte.
1: Ya Allah'a şükürler olsun benim de arkadaşlarım. Yani ben zaten hani kendime göre seçiyorum. Mesela benim şu ana kadar arkadaşlarım hep iyiydi.
0: Hı.
1: Allah var yani.
0: Hep
1: Çok
0: devam etti
1: heyecanlandım.
0: böyle, değil mi? Yani
1: Evet.
0: ama bir şey karşılıklıdır Zeynep. Belli ki sen de onlar için çok kıymetlisin. Adlarını tekrar söyleyelim mi?
1: Arzu Kardelen
0: Arzu, Kardelen, Duru ve isimleri de çok güzel. Bu arada o arkadaşlarına da eğitim hayatında ve özel hayatında güzellikler, başarılar diliyorum. İnşallah hep böyle sonrasında da görüşürsünüz, değil mi? Haberdar olursunuz birbirinizden.
1: İnşallah. Ben zaten şeyim, hani üniversite bitsin, ay şey lise bitsin, aynı üniversiteye gideceğiz diyorum. Ben ayrılamam ki sizden dedim. Hepsine
0: Ya
1: de diyorum.
0: o zaman çok özlüyorsun. O zaman okul bittiğine üzülüyorsun diyebilir miyiz? Yani hani tamam bitsin evet. Çünkü
1: Evet.
0: bir
1: Yeni şey.
0: şeylerin gelmesi için bitmesi gerekiyor. Ya insan değil mi o arkadaşlarını tekrar hani görememe ya da işte aynı sıklıkta görememe endişesi oluşuyor. Ya da şey diyorlar şu oldu mu sende? Sınava kadar hep böyle bir yoğun çalışma temposu içindesiniz ya.
1: O zaman
0: İşte
1: da.
0: okul var, işte buraya staja geliyorsun falan. Sonrasında diyorlar hani ya bir boşluk olur gibi falan. Bu his oluşmaya başladı mı ya da o
1: Ya
0: oldu mu?
1: o kesin olacak ya. Ben gerçekten ilk başta şey, hani bitsin, ben de şey 12. sınıfın başında hani bitsin artık hani falan diyordum. Ama şimdi hani alıştım, buraya geliyorum. Ben dedim artık ne yapacağım? Hani sabahları erken kalkıyorum, işimi yapıyorum. Hani çıkışta da buluşursam arkadaşlarımla buluşuyordum. Dedim artık ne yapacağım ben?
0: Evet ama şöyle şimdi burada kısa bir tatil dönemi var işte. Zaten sonuçların açıklanması vesaire Temmuz ayında bittiğini düşünürsek bir ay kalıyor sonrasında. O zaman zaten yeni bir rota çiziyorsun artık. Hani işte üniversite olur olmaz ya da işte ona göre artık başka bir şekillenme başlıyor senin için. Bunun yanında yine kurslar olabilir. Yani ne bileyim yeni ortam, yeni arkadaşların. Belki başka il, değil mi? Yani
1: Evet.
0: şu an böyle çok sürprizlerle dolu bir bekleme sürecindeyiz.
1: Ya şimdi ileriye de göremiyoruz ki, o kadar
0: Evet.
1: merak ediyorum ben de, hani ne olacak sınav puanım çıktıktan sonra, hani gideceğim mi bir üniversiteye?
0: Hı
1: Ya
0: hı.
1: inşallah giderim, herkesin gönlüne göre olsun ya.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Evet, bu arada arkadaşlarına selam gönderdik ama aileden saymadık sanki ya, değil mi? Yani şimdi
1: Ay.
0: dinlerlerse demezler mi ya bu kız bizi unuttu yani hiç mi bir şey söylemez? Şimdi kaç kardeşsiniz Zeynep siz?
1: Bir tane abim var, iki kardeşiz.
0: Bir abin var. Abin kaç yaşında?
1: 19.
0: 19. Peki o eğitim durumu nasıl
1: O
0: onun?
1: da açık liseden okuyor.
0: Hı.
1: O liseyi bıraktı. Onun bırakma şey de aslında dediğim gibi de hani konuşmuyorlar. Arkadaş ortamı gerçi etkiliyor bir insanı yani.
0: Hı.
1: Mesela onun da hiç arkadaşı yok 9. sınıfta.
0: Ve bu sebeple sonra
1: Bırak.
0: değişiyor değil mi? Evet aslında şu an tabii ki çok farklıdır artık ama o dönem başka bir yöne artık hani okuldan uzaklaşma mı diyeyim ya da işte dediğin gibi açık okuma belki ona daha cazip gelebiliyor. Adı nedir?
1: İsmail.
0: Ha, İsmail. Buradan İsmail'e de değil mi? Selamlarımızı gönderelim. Ya aslında İsmail yani Zeynep çok seviyorum.

0: seviyor seni ama sanırım unuttu söylemeyi. Değil mi? Arkadaşları geldi. Öyle diyelim.
1: Heyecandan.
0: Buradan da yayın hatırası olsun. Abine de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Bunun yanında
1: Annemle babama.
0: annenle baba.
1: İnşallah dinliyorlardır. Dinliyorlar da.
0: Değil mi? Annen de heyecanlanmıştır, değil mi bugün?
1: Evet dedim, ben dedim yarın dedim yayına çıkacağım dedim. Beni dedim dinleyeceksiniz dedim. Dinleyin dedim. Evde açın dedim. Anneannem de bizim evde. Ona da dinletin dedim. Açın dinleyin dedim.
0: Evet.
1: Çok heyecanlandım ben de. Onlar da
0: Annen,
1: evet heyecanlandı.
0: baban. Bu da işte bir yayın deneyimi olacak. İşte konukla başlayıp sonrasında belki de artık sunan, anlatan olacaksın.
1: İnşallah.
0: İleride bu sana bir hatıra kalacak diye düşünüyorum. Hedef Radyo'nun arşivinde yer alacaksın sen de.
1: İlk yayınım derim. Herkese dinletirim. İlk konuk olduğum yayın derim.
0: Öyle olur değil mi? Bu unutulmaz aslında. Şöyle düşündüğün zaman hep böyle bir güzel bir anı olarak kalacak sende. Sen hani burada biz çölyakla başladık ama aslında bizim işte seni tanımamız, işte okuldan, arkadaşlarından bir sohbet havasında bahsetmemiz güzel oldu böyle.
1: İlk oturduğumda buraya çok heyecanlanmışım. Çünkü hani şey radyonun arkasında olmak daha şey geliyor, daha kolay geliyor. Şimdi önünde olunca ilk olduğu için de çok heyecanlandım.
0: Evet, ama bu çok normal bir şey. Hani her şeyin böyle ilkinde olur ama bir süre sonra bunun geçtiğini gördün zaten, değil mi?
1: Evet.
0: Yani şimdi tamamen artık gitti diyebiliriz. Artık alışıyormuş, Zeynep hep geliyormuş, konuk oluyormuş falan bize.
1: Ben bekliyorum. Çağrılayım ben gelirim o konuşurum ben artık buraya.
0: Evet, biz seni özleyeceğiz tabii ama senin de ara ara zaten geleceğini düşünüyorum kesinlikle. Bu arada buradaki staj döneminde nasıl bir dönem geçirdin? Yani şimdi buradan da gidince burayı da bir özleyeceksin sanki, değil mi? Halil abinle işte yardımlaştınız, birlikte vakit geçirdiniz. O size bir şeyler
1: Evet.
0: aktarmaya çalıştı. Nasıl bir dönemdi sizin için?
1: Ya çok güzel. Mesela ben burada ses montajını öğrendim ya da arşive video atmayı falan öğrendik biz burada. Ya ben diyorum zaten hani geleceğim ben arada. Geleceğim size hafta bir gün ziyarete.
0: Ha ne güzel. O zaman bunu yazalım. Gelmezsen de bilmiyorum yani. Hadi bakalım göreceğiz diyor. Evet. Programımızın son 9 dakikasına girdik. 8'miş. Çünkü ben bunu bir türlü tutturamıyorum Zeynep. Yani ne zaman söylesem
1: Her
0: mutlaka bir ya da
1: hafta.
0: iki fazlasını söylemiş oluyorum. Ben de bu konuda herhalde böyle gideceğim yani öyle görünüyor. Peki. Senden başka bu alana ilgisi olan oldu mu sen radyo televizyona başladıktan sonra?
1: Yani benden
0: Sen şimdi
1: sonra
0: başkasından etkilendin ya hani arkadaşlarından. Anadolu
1: benden
0: Lisesi'ne
1: sonra
0: gidiyordun.
1: mesela benim kuzenlerim olsun hani dediler meslek güzelse biz de okumak istiyoruz ya da bizim mahallede benden küçük kızlar diyor biz de meslekte okumak istiyoruz diyor. Hani bizim okulda hani güzellik falan da var hani ilgisi olan şeyine gidiyor. Güzelliğe gitmek isteyen güzelliğe gidiyor mesela.
0: Senin bu alana ilgin vardı. Peki hiç böyle aklında bir şey var mı? Şimdi geçen sene okullarda mesela bir şey o yani yılda oluyor böyle bir kısa film yarışması falan böyle şeyler ya da işte konuyu sen belirliyorsun. Küçük böyle 5 dakikalık 7 dakikalık falan bir çekiyorsun. Senin hani bununla ilgili bir şeyin oldu mu mesela hiç hevesin ya da yazdığın bir senaryo ya da çekmek istediğin bir şey var mı?
1: Bu sene Oyu hocama teşekkür ediyorum, bölüm hocama. Beni şey yarışmasına koydum. Kısa belgesel yarışmasına koydu. Ankara Kalesi'ni tanıttık. O da şu an finale kalmış çektiğimiz video.
0: Aa çok güzel. Peki sonucu ne zaman belli olacak?
1: Eylül gibi belli olacak. Uluslararası bir yarışmaydı. Hani finale kalmamız bile çok güzel bir şey. Öyle güzel duygular yaşadım. Buradan ona da selam söylüyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Yani güzel. Demek ki yapınca değil mi? Uğraşınca bir şeyler oluyor. Oradaki mesela işte çekim işte orada ne bileyim çekim açın. Her şey çok başlı başına bir şey o derecedeki.
1: Artık televizyon izlerken bile çekim hatalarını diyorum. Hani bu buradan çekilmez ters olmuş. Hani
0: görebiliyorsun
1: İlk
0: değil mi?
1: İlk başta mesela sadece hani şeyi izlerdim, filmi izlerdim, tamam, şimdi açılarına da bakıyorum.

0: Nasıl çekmişler, hangi açıyla çekmişler?
1: Artık
0: Ya
1: eksik gedik arıyoruz, değil mi? İnşallah çok güzel projelere böyle imza atarsın sen de. Biz de böyle izlediğimiz zaman o belgeseli altında böyle işte yönetmen Zeynep Gülay Şahin diye görürüz. Ya evet işte bu benim arkadaşım, ben onu tanıyorum falan, yani böyle olacaktır sonrasında.
0: Ben daha radyo televizyon bölümünü okumadan mesela benim orada yani tanıştığım insanlar yapıyordu bana normal hayatta. Senin adın diyorlar, tam diyorlar ya da spiker adı ya da televizyoncu adı Zeynep Gülay Şahin.
1: Değil
0: Tam
1: mi?
0: diyor, uymuş diyor. Sen dedi mesela bir tane abla bana öyle dedi. Sen dedi oyuncu olursun ya da spiker olursun dedi. Yani daha ben okumuyordum bile, aklımda bile yoktu mesela.
1: Bir uyum var değil mi? O iki ismin geçişinde, sonrasında işte soyada o geçişte. Yani böyle hani senin değilmiş de hani bir yerden böyle o mesleğe uysun diye alınan isimler vardır ya. Reklam isimleri onun gibi olmuş. Ya niye olmasın yani Zeynep, değil mi?
0: Evet, çok da istiyorum yani. Hani çünkü ya ben bunun için doğmuşum diyorum bazen. Hani gerçekten içimdeymiş ya. Mesela Anadolu'da okusaydım da, Anadolu da güzel de. Ama benim için bir yandan da oyunculuk ya da böyle spiker,
1: Değil mi?
0: radyo,
1: Kamera
0: televizyon,
1: önünde
0: kamera
1: olmayı
0: önünde.
1: istiyorsun. Evet. Bu arada Rojda diğer arkadaşın buradaki. Onunla da burada uzun bir zaman geçirdiniz. Onu da özlersin artık burada. Çünkü haftanın 2 günü berabersiniz. 3 günü mü?
0: Evet, 3 günü beraberiz de özlerim.
1: Evet. İnşallah ona da başarılar diliyorum. Güzel bir sonuç
0: Amin.
1: alsın.
0: Amin.
1: Hedefine ulaşsın diyelim. Evet, programımıza veda ederken Zeynep'ciğim son olarak bizi dinleyenlere ne söylemek istersin ve ne gibi mesajlar vermek istersin?
0: Son olarak benim yazdığım bir cümle var. Yani onu söylemeden önce, ya beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yani böyle programları dinlemek de çok güzel. Mesela ben şeyden sonra, bu sezon finali ya, bundan sonra öbür sene dinleyeceğim. Çünkü hani bilgileniyorum, başka hastalıklar olsun, başka şeyler olsun, onlar hakkında bilgileniyorum. Bir de son olarak çölyakla yaşamak hayatın tamamen durduğu anlamına gelmiyor. İnsan eğitimine devam ediyor, hayaller kuruyor, arkadaşlarıyla vakit geçiriyor ve normal hayatını sürdürüyor. Önemli olan bilinçli olmak, kendini tanımak ve sağlığına değer vermek. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.
1: Evet, biz teşekkür ediyoruz bugün burada bizlerle birlikte olduğun için. Zeynep Gülay Şahin, genç bir arkadaşımız dedik. Bugün çölyağı konuştuk. Çölyak nedir? Çölyağın belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır, yok mudur? İşte neler yiyebilirler, neler yiyemezler? Bunlardan bahsettik. Güzel, verimli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Evet, programımızın sonuna geldik. İnşallah bu nasıl söyleyeyim? Son demek istemiyorum ama şimdilik kısa bir tatilden önce son diyelim. Çünkü hep görüşeceğiz ve ben sizleri çok özleyeceğim. Bu süreçte kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. Her zaman 91.8 Hedef Radyo'da kalın. Birbirinden güzel, inanılmaz güzel programlar var. Her biri çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Aynı zamanda yönetmenimiz Halil Bekki'ye çok teşekkürler desteklerinden dolayı. Rojda'ya çok teşekkürler. Yayında emeği geçtiği için ona ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, inşallah tekrar görüşeceğiz. Allah'a emanet olun diyelim. Hayırla kalın. Hoşça kalın efendim.

0: Zehra Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Engel Değil sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışı özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Hem azamet, hem fazlı kerem, hem koruyan Zülcelali vel ikram.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeri. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Lihyetül Kelbi radıyallahu an. Dihyetül Kelbi radıyallahu an Medineliydi. Asıl ismi Dihye bin Halife'ydi. Fakat o Dihyetül Kelbi ismiyle meşhur olmuştu. Sima olarak ashabın en güzel olanlarındandı. Cebrail aleyhisselam birkaç defa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun suretinde gelmişti. Sahabiler onu gördükleri zaman Dihye mi yoksa Cebrail mi olduğunu ayırt edemezlerdi. Dihye radıyallahu an ticaretle meşguldü. Müslüman olmadan önce de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet duyar, her gelişinde ona bir hediye getirirdi. Fakat Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, eğer benim gerçekten memnun olmamı istiyorsan Müslüman ol da cehennem ateşinden kurtul buyurarak onu İslamiyet'e davet ederdi. Bedir gazetesi

Hicretin 7. yılında ise Bizans İmparatoru Heraklius'a elçi olarak gönderildi. Bu imparatoru İslam'a davet etti. Dıhyetül Kelbi radıyallahu anh'ın elinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davet mektubu vardı. Dıhye radıyallahu anh daha önce birkaç defa seyahate çıktığı için başka ülkelerde nasıl hareket edileceğini çok iyi biliyordu. Verilen vazifenin ehemmiyetini ve büyük bir dikkat gerektirdiğini de biliyordu. Birçok insanın Müslüman olması veya İslamiyet'i reddetmesi kendisine bağlıydı. Bu sebeple ihtiyatlı hareket etmesi gerekiyordu. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Hazreti Dıhyetül Kelbi, hükümdarın bulunduğu Kudüs'e vardı. Kudüs halkı hükümdarın huzuruna çıkmadan önce kendisine bazı tavsiyelerde bulundular. Hükümdarın huzuruna çıktığında kendisini görür görmez hemen yere kapan, izin vermedikçe de başını yerden kaldırma dediler. Dıhye radıyallahu anh, Müslüman olduktan sonra sadece Allah'a secde etmişti. Artık ondan başka kim olursa olsun secde edemezdi. Ben bunu asla yapamam. Allah'tan başkasına da secde edemem dedi. Böyle yapmadığı takdirde hükümdarın mektubunu almayacağını söyledilerse de Dıhye radıyallahu anh buna kesinlikle razı olmadı. Bunun üzerine başka bir tavsiyede bulundular. Sen mektubunu hükümdarın tahtının üzerine koy. Hükümdar onu alınca mektubun sahibini çağırır dediler. Hazreti Dıhye bunu kabul etti. İşte bu olur dedi. Denileni de yaptı. Biraz sonra hükümdar mektubu aldı. Arapça olduğunu görünce tercüman çağırttı ve okuttu. Sonra da o sırada orada bulunan Ebu Sufyan'ı huzuruna çağırttı. Ona Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkında birçok sual sordu. Ebu Sufyan o sırada henüz Müslüman olmamıştı. Fakat hükümdarın bütün sorularını doğru olarak cevaplandırdı. Kendisi bu hususta, "Vallahi onun hakkında bana sorulanlar hususunda söyleyeceğim yalanı arkadaşlarımın orada burada anlatmalarından korkmasaydım muhakkak yalan söylerdim" demişti. Heraklius, peygamberimiz hakkındaki suallerine aldığı her cevaptan sonra, "Zaten peygamberler böyledir" diyordu. Mektup gönderen zatın son peygamber olduğuna kesin olarak inanmıştı. Dıhye radıyallahu anh, Heraklius'un kalbinin İslamiyet'e iyice ısındığını görünce ümitlendi. Onu İslamiyet'i kabul etmeye davet etti. Tebliğ usulünü iyi biliyordu. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu bu liyakati için görevlendirmişti. Şöyle dedi, "Beni sana gönderen zat senden hayırlıdır. Sen benim sözlerimi alçak gönüllülükle dinle. Verilen öğüdü kabul et. Bunu yaparsan öğüdü anlarsın. Öğüt kabul etmezsen insaflı olmazsın." Sonra da "Mesih İsa namaz kılar mıydı?" diye sordu. Hükümdar "Evet" dedi. Dıhye radıyallahu anh, "Öyleyse ben seni Mesih'in kendisi için namaz kılmış olduğu Allah'a imana davet ediyorum. Ben seni daha Mesih annesinden doğmadan önce gökleri ve yeri yaratıp idare etmekte olan Allah'a davet ediyorum. Ben seni Musa'nın ondan sonra da İsa'nın geleceğini haber verip müjdelediği ümmi peygambere iman etmeye davet ediyorum. Şayet sen bu hususta bir şey biliyor ve dünya ve ahiret saadetini elde etmek istiyorsan onları hatırla. Aksi takdirde ahiret saadetin elinden gider. Dünyada da şirk ve inkar karanlığı içinde kalırsın. Şunu da iyi bil ki Rabbin olan Allah diktatörleri helal

helak edici ve nimetleri de değiştiricidir dedi. Heraklius, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme inanıyordu. Fakat saltanatından korktuğu için imanını açıklayamıyordu. Bunu şu sözleriyle ifade etti. Allah senin iyiliğini versin, seni rahmetine erdirsin. Ben iyi biliyorum ki senin yanından geldiğin kimse Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Zaten biz onun gelmesini bekleyip duruyorduk. Kitaplarımızda onun ismini ve vasıflarını yazılı bulmuştuk. Fakat ben hayatım hakkında Rumlardan korkuyorum. Eğer halkımdan emin olsaydım, her türlü güçlüğe katlanarak ona tabi olur, hizmet ederdim. Sen şimdi Dağıtır'a git. O, Hristiyan alimlerinin büyüklerindendir. Onu da İslamiyet'e davet et, dedi. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Üskuf Dağıtır'a da bir mektup yazmıştı. Hazreti Dihye vakit geçirmeden Dağıtır'a gitti. Peygamberimizin mektubunu takdim etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektubunda onu İslamiyet'e davet ediyor ve şöyle diyordu. İman edenlere selam olsun. Şüphe yok ki Meryem oğlu İsa Allah'ın Meryem'e ilka eylediği pak ve temiz kelimesidir. Ben Allah'a, Allah tarafından bize indirilenlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, bunların torunlarına indirilenlere, Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri katından verilenlere inanırım. Biz onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Hepsinin peygamber olduğuna inanırız. Biz Allah'ın emirlerine boyun eğen Müslümanlarız. Selam, doğru yola tabi olanlara olsun. Üskuf Dağıtır, alim biriydi ve Bizans'ın başpatriği idi. Kitaplarından son peygamberin çıkacağını öğrenmiş, vasıflarını da okumuştu. Mektubu okur okumaz Allah'a yemin ederim ki senin efendin Allah'ın gönderdiği peygamberdir. Biz onun ismini ve vasıflarını biliyorduk dedi ve tereddüt göstermeden iman etti. Sonra da bir odaya geçti ve üzerindeki siyah elbiseleri çıkardı. Beyaz bir elbise giydi. Artık kara elbiselerin, kara düşüncelerin yeri kalmamıştı. Öyleyse beyazlara, aydınlıklara bürünmek gerekiyordu. Başpatrik evine kapandı ve hiç dışarı çıkmaz oldu. Dihye radıyallahu anh da onu yalnız bırakmıyor, sık sık ziyaretine gidiyordu. Üskuf Dağıtır ismindeki başpatrik o pazar kilisedeki ayinede iştirak etmedi. Bu arada halk başpatriklerindeki bu değişikliklerden haberdar olmuşlardı.

kızgın ve bağnaz Rumlar başpatriğin evinin etrafını çevirdiler. Hiddetle ve şiddetle bağırarak patriklerinin kendilerine hitap etmesini istediler. Ama artık üskup dağıtır onların başpatriği değil, ahirzaman peygamberinin bir ümmeti olmuştu ve onun yakın dostlarından Dihyetül Kelbi ile belki de son konuşmalarını ve görüşmelerini yapmaktaydı. Üskup, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hitaben bir mektup yazmıştı. Dihye radıyallahu anha verdi. Bu mektubu al, Efendimiz'e git ve ona selamımı söyle. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet ettiğimi kendisine haber ver. Ben ona iman ettim, onu tasdik ettim ve ona tabi oldum. Fakat gördüğün gibi bu adamlar bunu inkar ediyorlar. Bu gördüklerini de aynen Efendimiz'e anlat diye tembih etti.

Dihye radıyallahu an Medine'ye dönerken yolda çapulcuların saldırısına uğradı. Yanında bulunan her şeyi aldılar. Dihye radıyallahu an Medine'ye elleri boş girdi. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı. Olup bitenleri başından sonuna kadar nakletti. Rum hükümdarının mektubunu verdi. Peygamberimiz mektubu okudu, sonra da o bir müddet daha saltanatta kalacaktır. Mektubum yanlarında bulundukça onların saltanatı devam edecektir buyurdular. Hazreti Dihye radıyallahu an bundan sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmaya devam etti. Peygamberimizin vefatından sonra dört halife zamanında Allah ve Resulü uğrunda hizmet etmekten geri durmadı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh zamanında Suriye seferlerine katıldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Yermük Savaşı'nda bulundu. Çok büyük kahramanlıklar gösterdi. Şam'ın fethinden sonra oraya yerleşti. Hicretin 50. yılında Muaviye'nin hilafeti zamanında vefat etti. Allah Dihyetül Kelbi radıyallahu anh'dan ve onun gibi mücadele adamlarından razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com. Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: Radyo Hedef FM 91.8.

Mezarı bir çukur sanma arkadaş. Huzur mahşerin giriş kapısı. Ne yorgan var, ne de şeffaf bir yastık. İki taş, birkaç tahtadır yapısı. İki taş, birkaç tahtadır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, komünizmi ve kapitalizmi bilmek için onların da kitaplarını okumak lazım. Asrımızda bir kısım Müslümanların dinlerine olan ilgisizliği ve bilgisizliği sebebiyle dünyada emperyalist kafirler cirit atıyor. Onların dediği oluyor. Onların yap dediği yapılıyor. İnsanlar onların müsaade ettiği ölçüde düşünebiliyor ve konuşabiliyor. Maarif, radyo, televizyon ve kamuoyunu emperyalist kafirler kendi dünya görüşlerine göre ayarlamışlar. Bu da zembereği kurulmuş saat gibi ayarlandığı zamana göre tıngır mıngır yürütülüyor. Müslümanın yolu üzerine o kadar çok tuzak kurulmuş ki, her tuzakta Müslüman avlanıyor. Yutacak hazır lokma haline getiriliyor. İşin acı tarafı, Müslümanların geneli bunun farkında değil. Komünizmin yıkılışıyla birlikte dünya tek kamp haline yürütülüyor ve bu şekilde görülüyor. Kapitalizmin kudurmuş köpekler gibi insanlığa bilhassa Müslümanlara kan kusturuyor. Vaktiyle komünizm böyle değildi. O helak oldu. İnşallah kapitalizmin de sonu yakındır. Şimdi birileri çıkıyor ve diyor ki, komünizmi bilmek için onların kitaplarını okumak lazım. Bir başkası da çıkıyor, o da kapitalizmi bilmek için onların kitaplarını okumak lazım, diyor. Bunların her ikisi de yanlış. Çünkü insan ne komünizmi ne de kapitalizmi bilmeye mecbur değil. İnsan İslam'ı bilmeye mecburdur. İnsan kapitalizmi ve komünizmi bilmemekle bir şey kaybetmez. Ama İslam'ı bilmemekle hem dünyasını hem de ahiretini kaybeder. Kapitalizmi bileceksin, komünizmi bileceksin telkeniyle yetişen gençlerimizin bir kısmı komünizme ait kitapları okuyor, kuvvetli bir komünist hayranı olup eline silahı kaptığı gibi dini ve devleti yıkmaya kalkıyor. Bu uğurda canını verecek kadar komünizm hayranı oluyor. Bir kısım gençler de kapitalizmi öğreneceğim diye gecesini gündüzüne katıp kitap kitap bitiriyor. Televizyonlar seyrediyor, gazeteler okuyor. Takip edilen Maarif, insanımızı kapitalizmin hayranı yapıyor. Netice itibariyle bu kültürle yetişen insanımız, terbiyeli evlat misali Amerika babayı kızdırmamak için ondan gelen her emre başım üstüne demeyi kendisi için övünç vesilesi yapıyor. Türkiye'de egemen güçler, komünizmi bileceksin, kapitalizmi bileceksin ninnisiyle nesilleri kurdukları köle düzenleriyle yıllarca köleleştirdiler. Milyonlarca memleket evladı yıllarca bu ikilemeyle şartlandırıldı. Yanılıp da bir gün olsun demiyorlar ki, İslami düzeni bilmek için bu düzeni anlatan kitapları okumak lazım. Bu cümleyi söyleyen yok. Bu memlekette İslam bilinmesin, unutulsun, bundan tarih kitapları bile bahsetmesin diye devleti ellerine geçirenler, Müslümanlara yapmadık zulüm bırakmadılar. Kur'an'ı yasakladılar. Allah diyene taş ocaklarında taş kırdırttılar ve yolların yapımında insanımızı köle olarak kullandılar. Neler yapmadılar ki? İslam'ı öğrenmek, bundan bahseden kitapları okumak bu memlekette hep suç sayıla geldi. Ceza kanununa akıl almaz ceza maddeleri Müslümanların ayağına pranga vurmak için ihdas edildi. İki kişi bir araya geldi, dini kitap okudu diye mahkeme koridorlarında, hapishane köşelerinde insanlık dışı muamelelere tabi tutuldu. Bütün bunlar nesilleri İslam'ı öğrenmekten mahrum bırakmak için yapıldı. Her şeye rağmen bu memleketin öz evlatları İslam'ı öğrendiler. Bütün yasaklamalara rağmen öğrendiklerini tatbikat safhasına koymanın gayretini ve yiğitçe mücadelesini verdiler, veriyorlar. İslam bilindikçe materyalist zihniyetler çatır çatır yıkılıyorlar. İşte komünizm bitti. Kapitalizm suni teneffüsle yoğun bakımda. Gidiyor köle düzenler. Hem de bütün kural ve kurumlarıyla. Gençler, aldanmayın. Ömrünüzü batılları öğreneceğim diye harcamanın faydası yoktur. Dinimizi, bin yıllık tarihinizi, İstiklal Harbi'ni yapan, Ege'de Yunan'ı denize döken ecdadınızı öğrenin. Dev diye size tanıtılanların aslında birer cüce olduklarını kesinlikle bilin.
İslam'ı bilen herkes, ister komünistle, ister kapitalistle karşılaşsın, mutlaka ona galip gelecektir. Size bir de misal vereyim. Bir sarraf düşünün. Bu sarraf diyor ki, bütün madenlerin özelliklerini bilmek istiyorum. Ve subhanallah. Ve hey adam, senin vazifen bu değil. Senin bütün madenlerin özellikleriyle ne işin var? Sen altının özelliklerini bil, yeter. Eğer hepsini bilmeye kalkışırsan, ömrünü heder etmiş olursun. Öyle değil mi? İşte aynen bunun gibi. İnsanımızın ithal malı görüş ve zihniyetlere ihtiyacı yoktur. İslam'ı bildi mi mesele yok. Yaratılış gayemiz de budur. Biz İslam'ı alırız. Başka zihniyetleri İslam'la ölçeriz. Uyanları alırız, uymayanları elimizin tersiyle tersleriz. Hasılı, insanın yaratılış gayesine zıt zihniyetleri öğrenmek lazımdır diye yapılan şartlandırmalara karşı uyanık olmak zorundayız. Bizim vazifemiz komünizmi bilmek, kapitalizmi tatbik etmek değildir. Biz Müslüman olarak doğduk. Müslüman olarak yaşayacağız. Hak düzeni bizden sonrakilere ulaştıracağız. İslam'ı öğrenecek ve İslam'ı yaşayacağız. Yaratılış gayemiz de budur. Nesillere bu gerçeği intikal ettirmeye mecburuz. Allahu Teala cümlemize güç, kuvvet, şuur, ihlas ve imanlı yaşam tarzı ihsan eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, senin dinini, imanını. Köle düzenlerinde yaşayan insanların çoğunun, bu düzenlerin kültürü sebebiyle dine, imana sık sık saldırdıklarına hep şahit olmuşuzdur. Dine saldırı, imana salya müşrikliğin açık bir alametidir. Herkes duyar, birileri kızınca karşısındakine, senin dinini, imanını, kitabını diye sayar döker. Kimseden ses çıkmaz. Hatta bu küfrün yapıldığı kişi de çoğu zaman bu küfrü sergileyen kafire kulak şapırdatıverir. Duyanlar da öyle. Biz öyle bir memlekette yaşıyoruz ki, bu memlekette şahısları koruma kanunu çıkarmışlar da Allah'a küfretme çılgınlığı alkışlanmıştır. Çünkü beşeri düzenlerde Allah'a hükmetme hakkı verilmemiştir. Sokaklardaki ağızları salyalıların bu eylemlerini durdurmak için çenelerini kırmak lazım. Kim kıracak ve nasıl kıracak? Böyle Müslümanlar nereden bulunacak? Dinine sahip çıkacak Müslüman. Çenelerini kırmak lazım dedim ya, elbette bunun metodu kullanılmalı. Bu metot nusla etmeli tekdir, tekdirle uslanmayanın hakkı kötektir yoludur. Önce nasihat. Nasihatten anlamayanın anladığı dil kötektir. Adam arsama 2 metre girdiler diye çalmadık kapı bırakmıyor. Niye? Arsama tecavüz edildi diye. Ya dinine yapılan tecavüzler ne olacak? Oldum olası dine tecavüz ediliyor. Müslümanlar niye bunun mücadelesini vermiyorlar? Müslümanın yanında bu dinin 1 metre karelik arsa kadar mı değeri yok? Bunu çok iyi düşünmek icap ediyor. Kesinlikle bilelim ki dinine sahip çıkmayana Allahu Teala da sahip çıkmayacaktır. Allah'ın sahip çıkmadığı kişi veya devlet hiç iflah olur mu? Olması mümkün değildir. Olmuyor da zaten. Herkes şunu bilsin, din bir mekteptir ki insana kendini buldurur. İçini, dışını, önünü, arkasını aydınlatır. Tükenmez saadete erdirir. Din mektebinin şehadetnamesi ölümdür. Bu şehadetnameyi yüksek derecede alanlar, ölüm aleminin müstesna özellikleriyle karşılaşırlar. Çünkü beşikten mezara kadarki yolculuk kısa bir yolculuktur. Hakiki yolculuk ölümle başlar. Bu yolculuğa dünya hayatında çok iyi hazırlanmak gerekir. Hasılı, dine, imana, Kur'an'a ve mukaddes mevhumlara küfredenler kafirlerdir. Onlar için dünya ve ahirette ancak perişanlıklar vardır. Allahu Teala cümlemizi dinimize sahip çıkartır.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

apaçık bir zafer. Osman radıyallahu anh Mekke'deyken Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy aldığı zamanlara benzer bir hal geldi. Sahabeden birine emirler verdi. Bunun üzerine sahabe kampın tümünü şunları söyleyerek dolaştı: Ruh Allah'ın Resulüne geldi ve bağlılık yemini almayı emretti. Allah adına biat etmek için gidin. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bahar nedeniyle yaprakları yeşermiş olan bir akasya ağacının altında yerini aldı. Ashab teker teker gelip ona biat etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk ulaşan kişi Cahş ailesiyle aynı kabileden olan yani Beni Esed İbni Huzeymeli Sinan oldu. Kampta yapılan çağrı ne üzerine biat edileceği konusunda bir bilgi vermiyordu. Bu nedenle Sinan, sana senin nefsinde olan şey üzerine biat ediyorum dedi ve sol elini damadının eli gibi kabul edip sağ eli üstüne koyarak biat etti. Orada bulunanlar içinde sadece bir kişi çağrıya cevap vermedi. Bu da devesinin arkasına saklanan fakat gözden kaçmayan münafıklardan Cedd ibn Kays idi. Kureyşliler Süheyl'i bir anlaşma imzalamak üzere gönderdiler. Onunla birlikte aynı kabileden olan Nikraz ve Hüveytip de geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tartıştılar. Sahabe dışarıdan onların seslerinin yükselip alçalmasını dinleyerek anlaşıp anlaşmadıklarını anlamaya çalışıyordu. Sonunda bir anlaşmaya vardılar. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayarak anlaşma metnini yazmasını söyledi. Fakat Süheyl karşı çıktı. Ve Rahman'ın ne olduğunu ben bilmiyorum. Eğer yazacaksan Bismikallahümme, Allah'ım senin adınla yaz dedi. Sahabeden bazıları Allah'a andolsun Bismillahirrahmanirrahim'den başka bir şey yazmayız diye bağırdı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları duymazdan geldi ve Bismikallahümme yaz dedi. Sonra yazdırmaya devam ederek bunlar Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Amr'ın oğlu Süheyl arasında imzalanan anlaşma maddeleridir dedi. Fakat Süheyl yine karşı çıktı. Eğer senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etseydik, senin Kabe'ye girmeni engellemezdik ve seninle savaşmazdık. Bu nedenle Abdullah'ın oğlu Muhammed yaz dedi. Ali radıyallahu anh, Allah'ın Resulü ibaresini henüz yazmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kendi parmaklarını bu kelimeler üstüne koymasını söyledi ve bu kelimeleri kendi eliyle sildi. Daha sonra onların yerine Abdullah'ın oğlu sözünü yazdırdı. Metin şöyle devam ediyordu. Onlar 10 yıl boyunca savaş yükünü kaldırdılar. Bu süre içinde insanlar güvenlikte olacak ve birbirlerine saldırmayacaklar. Şu şartla ki velisinin izni olmadan Kureyş'ten Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelen kişiyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geri gönderecek fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olanlardan biri Kureyş'e sığınırsa o geri gönderilmeyecek. İhanet ve kaçamak yapılmayacak. Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tarafına geçmek isterse geçebilir. Kim de Kureyş'in tarafına geçmek isterse geçebilir. O sırada kampta hacıları ziyaret etmek için gelmiş olan Huzalı birkaç lider vardı. Bekir kabilelerinin bir iki temsilcisi de Süheyl ile gelmişlerdi. Anlaşma metnine bu cümleler yazdırılınca Huzalılar ayağa kalkıp anlaşmasında biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteyiz dediler. Bunun üzerine Bekir'in adamları biz de anlaşma ve taraflarında Kureyş ile beraberiz. Hemen sonra bu anlaşmayı iki kabilenin de reisleri imzaladı. Anlaşma şu cümlelerle bitiyordu. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu yıl bizden ayrılacaksın ve biz orada bulunduğumuz sürece Mekke'ye girmeyeceksin. Fakat gelecek yıl biz Mekke'den çıkacağız ve sen arkadaşlarınla gireceksin. Orada 3 gün kalacaksınız.
Yolcu silahlarından başka silah taşımayacaksınız ve kılıçlarınız kınında olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahye yakın bir rüya görüp arkadaşlarından biat alması, arkadaşlarını bu seferin başarılı olduğu düşüncesine götürdü. Fakat anlaşma maddelerini duyduklarında ve haram bölgeye bu kadar yaklaştıktan sonra bir şey elde edemeden geri döneceklerinin farkına vardıklarında buna dayanamayacaklarını hissettiler. Ama daha da kötüsü geliyordu. Onlar ölüm sessizliği içinde otururken zincir sesleri duyuldu ve kampa ayakları zincirli genç bir adam girdi. Bu Süheyr'in küçük oğullarından biri olan Ebu Cendel idi. Babası onu Müslüman olduğu ve Medine'ye kaçmasından korktuğu için hapsetmişti. Ebu Cendel'in ağabeyi Abdullah hacılar arasındaydı ve kardeşini karşılamak üzereydi. Fakat o sırada Süheyl mahpusun boynuna takılı olan zinciri tuttu ve sertçe suratına vurdu. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Süheyl'i kenara çekti ve onu serbest bırakmasını rica etti. Fakat Süheyl bu öneriyi kabul etmedi. Yanındaki elçiler Mikraz ve Hüveytip o zamana kadar sessiz kalmışlardı. Fakat bu meselenin anlaşmaya kötü bir başlangıç olacağını sezdiklerinden olaya müdahale ettiler. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin yerine onun korumasını üzerimize alıyoruz dediler. Bu Ebu Cendel'in babasından ayrılıp onların yanında yaşayabileceği anlamına geliyordu. Mikraz ve Hüveytip sözlerinde durarak Ebu Cendel radıyallahu anh'ı yanlarına aldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sabırlı ol Ebu Cendel. Allah muhakkak sana ve seninle birlikte olanlara bir yol ve kurtuluş gösterecektir. Biz bu insanlarla bir anlaşma imzaladık ve onlara söz verdik. Onlar da bize söz verdiler. Şimdi sözümüzden dönemeyiz dedi. İş bu noktaya gelince Ömer radıyallahu anh kendisini tutamadı. Ayağa kalkarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve "Sen Allah'ın peygamberi değil misin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Ömer o halde neden dinimizin şerefini bu kadar düşürüyoruz dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın Resulüyüm ve ona karşı gelemem. O bana zafer verecek dedi. Ömer radıyallahu anh fakat sen bize Kabe'ye gidip onu tavaf edeceğimizi söylememiş miydin diye ısrar etti. Evet öyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fakat ben size bu yıl gideceğimizi söylemiş miydim? Ömer böyle bir söz vermediğini söyledi. Muhakkak Kabe'ye gideceksiniz dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve onu tavaf edeceksiniz. Fakat Ömer hala inatçılıkta ısrar ediyordu. Duygularını anlatmak üzere Ebu Bekir'e gitti. Ona da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorduğu soruların aynılarını sordu. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cevaplarını duymamış olmasına rağmen her soruya aynı cevapları verdi. Ebu Bekir radıyallahu anh sonunda git ve onun özengisine yapış çünkü o doğru söylüyor dedi. Bu sözler duygularını tamamen ortadan kaldırmamasına rağmen Ömer'i etkiledi. Bu nedenle daha ileri gitmedi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona anlaşmayı imzalamasını söylediğinde sessizce imzaladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Süheyl'in oğlu Abdullah'a anlaşmayı imzalamasını söyledi. Anlaşmada imzası olan diğer Müslümanlar Ali, Ebu Bekir, Abdurrahman İbni Avf ve Mahmud İbni Mesleme radıyallahu anhum idi. Kampı kaplayan genel üzüntü biraz geçmiş gibiydi. Fakat Süheyl ve yanındakiler Ebu Cendel'i beraberinde götürerek kampı terk ettiklerinde adamların duyguları tekrar kabardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam anlaşmayı imzalayanlarla birlikte biraz ötede oturuyordu. Onların yanından ayrılıp hacıların çoğunlukta olduğu yere doğru ilerledi. Kalkın ve kurbanlarınızı kesin dedi ve başlarınızı tıraş edin. Hiç kimse yerinden kımıldamadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini ikinci ve üçüncü defa tekrarladı. Fakat oradakilerde hiçbir hareket yoktu. Şaşkın bir halde ona bakıyorlardı.
Bunu ona karşı geldikleri için yapmıyorlardı. Fakat olaylar beklentilerinin tersine geliştiği ve şimdi de normalde doğru olmayan bir şey kendilerine emredildiği için çok şaşırmışlardı. Çünkü İbrahim'in geleneğine göre kurbanlar haram bölgede kesilmeliydi. Aynı şey başı tıraş etmek için de geçerliydi. Yine de bu itaatsizlik peygamberi çok üzmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çadırına girdi ve Ümmü Seleme'ye olanları anlattı. O, git ve hiçbir şey söylemeden kurbanını kes dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nişanladığı devesini kurban etti. Kurbanı kestiği sırada adamların duyabileceği bir sesle Bismillah, Allahu Ekber dedi. Bu sözleri duyunca hacılar hep birden ayağa kalktılar ve kurbanlarını kesmede yarış ettiler. Emre uymak için birbirlerini itiştiriyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hiras'ı Osman'dan önce Mekke'ye elçi olarak gönderdiği Huzalı adam başını tıraş etmesi için çağırdığında arkadaşları hemen birbirlerinin başını tıraş etmeye başladılar. Ümmü Seleme radıyallahu anha daha sonraki yıllarda o denli hızlı tıraş ediyorlardı ki birbirlerini yaralamalarından korktum derdi. Fakat bazıları sadece saçlarının ucunu kestiler. Çünkü tıraş yerine bunun da geçerli olduğunu biliyorlardı. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hiras'la birlikte çadıra girdi. Bu görevi yerine getirdikten sonra başı tıraşlı bir halde çadırın önüne çıktı ve Allah başlarını tıraş edenlere merhamet etsin dedi. Bunun üzerine saçlarını kesenler ey Allah'ın Resulü saçlarını kesenlere de diye karşı çıktılar. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine ilk söylediğini tekrarladı. Bunu protesto eden sesler yükseldi. Bir kez daha aynı şeyi tekrarladı. Bunu protesto eden sesler yükseldi. Bir kez daha aynı şeyi tekrarlayıp protesto sesleri yükseldikten sonra ve saçlarını kesenlere de dedi. Daha sonraları neden sadece başlarını tıraş edenler için dua ettiği sorulduğunda çünkü onlar hiç şüphe

0: şüphe etmediler cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çadırına dönüp yerden kesilmiş siyah saçlarını aldı ve yakındaki bir mimoza ağacına doğru fırlattı. Bunun üzerine adamlar saçlardan biraz alabilmek için ağacın etrafına üşüştüler. Nuseybe de erkeklerden geri kalmadı ve ağacın yanına yaklaşıp bir iki perçem aldı. Bu saçları öldüğü güne kadar kıymetli bir hazine gibi sakladı. Kampın zemini tıraş olan hacıların saçlarıyla kaplanmıştı. Fakat kampta birdenbire bir rüzgar çıktı ve saçları kaldırıp Mekke'ye doğru uçurdu. Bunu Allah'ın hac ibadetlerini kabul ettiğine bir işaret sayan hacılar çok sevindiler. İşte o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin neden kurbanlarını kesmelerini söylediğini anladılar. Medine'ye doğru yola çıktıklarında Ömer radıyallahu anh'ın vicdanı kendini rahatsız etmeye başlamıştı. Peygamberle konuşmak isteyenler ona doğru yaklaştığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzündeki uzak ve soğuk ifadeyi gördüğü zaman sıkıntısı daha da arttı. Ömer radıyallahu anh ileriye doğru hızlı atını sürerek "Ey Ömer, bırak da annen senin için matem tutsun," dedi. Daha sonraları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıktığı için kendisi hakkında bir vahiy inmesinden korktuğunu anlatırdı. Arkasından bir atlı yaklaşıp kendisini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağırdığını söyleyince korkusu daha da arttı. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzündeki sevinçli ifadeyi görür görmez korkuları kayboldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana güneşin altındaki her şeyden daha değerli olan bir sure nazil oldu," dedi. Yeni gelen vahiy henüz dönmekte oldukları bu seferin bir zafer olduğu konusundaki şüpheleri dağıtıyordu. Çünkü sure, "Hiç şüphesiz biz sana apaçık bir fetih olarak zafer yolunu tıkayan bütün engelleri ve kapıları fethettik," kelimeleriyle başlıyordu. Vahiy aynı zamanda ağacın altında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapılan biattan da bahsediyordu. "Andolsun Allah sana o ağacın altında biat ederlerken müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş ve böylece üzerlerine güven duygusu ve huzur indirmiştir. Ve onlara yakın bir fethi sevap karşılığı olarak vermiştir. Bu biat edenlere Allah'ın rızası yani rıdvan vaat ediliyordu. Bu nedenle bu sözleşmeye biatür rıdvan denilir. Başka ayette de güven duygusu ve huzurun yani sekinenin indirilişinden bahsediliyordu. Müminlerin kalplerine, imanlarına iman katıp arttırsınlar diye güven duygusu ve huzur indiren odur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar mümin erkekleri ve mümin kadınları içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokması ve onların kötülüklerini örtüp bağışlaması içindir. İşte bu Allah katında büyük kurtuluş ve mutluluktur. Seferi durduran Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasına da Kur'an'da şöyle değiniliyordu. "Andolsun Allah, Resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse mutlaka siz Mescid-i Haram'a güven içinde saçlarınızı tıraş ettirmiş, kiminiz de kısaltmış olarak ve korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi. Böylece de bundan önce size yakın bir fetih nasip kıldı."
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden

kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 16. cüz. Okuyan Fatih Çollak.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 16. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Yaptığın iyilik seni Allahu Teala'nın huzurunda yüceltir. Ama yaptığın iyiliği dile getirirsen hiçbir değeri kalmaz.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İman ahlakını işliyoruz. İman ahlakının olmazsa olmaz bir özelliği olarak tağutu inkar etme noktasında inşallah dersimizi bugün şekillendirmeye çalışacağız. Ben derse bir giriş sadedinde dikkatlerinizi bir sahabi efendimizin naklettiği bir hadise yoğunlaştırmak istiyorum. Bu hadisi bize nakleden, yani biraz sonra size aktaracağım hadisi, pek de tanıdığımız bir isim olmayan İyad el-Ensari radıyallahu anh isimli sahabi efendimiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla bir iki hatırası var. Onlardan biri zaten budur. Medinelidir, Ensardandır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasında az ya da çok bir şekliyle yer edinmiş birisidir. O bize özellikle kelime-i tevhidin anlaşılması noktasında önemli bir peygamber sedasını ulaştırır. Bundan dolayı da her türlü duayı hak eder. Allah ondan da, yolumuzu aydınlatan diğer ashab-ı kiram efendilerimizden de ebeden razı olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. La ilahe illallah kelimesi Allah katında çok değerli bir kelimedir. Bu kelimenin Allah katındaki değeri çok büyüktür. Kim tam bir ihlas ve sadakat içinde onu söylerse Allah o söyleyeni cennetine koyar. Bunu biliyoruz. Başka hadisler de var bu konuda. Ama başka bir şey daha söyleyecek sallallahu aleyhi ve sellem sözünün devamında. Kim de onu inanmayarak söylerse kanı ve malı korunur ama yarın Allah'a kavuştuğunda hesabı görülür. İnanarak kalben halisane bir biçimde söyleyen mümindir. İnanmıyor, içinde problem var. Kalbinde halen farklı sıkıntılar var. Ama dilden iman ettiğini söylüyor. O insan bizim nazarımızda, yani başka müminler nazarında kanı ve canı korunma zorunda olan birisidir. Dolayısıyla halisane iman eden hem dünya hem ahiret emniyetini kazanır. Ama halisane iman etmeyip imanı sadece dilde kalan insan ise sadece dünya emniyeti kazanır. Burada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok önemli bir şey söyledi. Bugün İslam adına hareket ettiğini iddia eden insanlara temel anlamda nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında aslında önemli bir ölçü ortaya koymuş oldu. İnşallah anlayanlardan oluruz. Ben biraz daha anlayabilmemiz için size başka bir şey daha söyleyeceğim. Bu hadis bilmem aklınıza düşürdü mü? Hemen Hazreti Üsame'nin bir hatırasını düşürmeli. Hazreti Üsame Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çok sevdiği, Ehli Beyt'ten ayırmadığı, eğer sol tarafına onu oturtmuşsa sağda Ehli Beyt'in iki çiçeği, cennet gençlerinin efendisi olan Hasan ile Hüseyin, sağda onlarsa solda Üsame, böyle bir birliktelikleri var. Efendimizin de onlara karşı muhabbeti bir başka. O Üsame bir savaş sırasında kılıcını çekmiş, karşıdaki adamı öldürecek. Adam o anda la ilahe illallah diyor. Ne yapıyor Hazreti Üsame? Korkudan iman etti diyor. Ve kılıcı indiriyor, adamı öldürüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına geldiği zaman, o haber de gelince, kaç kez ey Üsame Demek sen la ilahe illallah diyen birini öldürdün. Ey Üsame, demek sen la ilahe illallah diyen birini öldürdün. Tekrar ediyor Efendimiz, tekrar ediyor. Üsame diyor ki yer yarılsaydı da ben içine girseydim, o sözleri sallallahu aleyhi ve sellem'den duymasaydım. Daha da ilerleyince sallallahu aleyhi ve sellem o sözleri şunu da diyecek. Şunu düşündüm, keşke o güne kadar Müslüman olmasaydım, o gün Müslüman olsaydım da peygamberden o sözleri duymasaydım. Artık dayanamıyor, ne kadar söylemişse Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ya Resulallah korkudan iman etti diyor. O anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü aslında bu hadisin bir yönüyle tasdiki ve tefsiridir. Hel şakakte kalbehu, sen onun kalbini mi açıp baktın? Sen dilden söylenenle yetinmek durumundasın. Kalp senin işin değil. Gerçekten mi iman etti, yalandan mı iman etti, nifak mı var değil mi, bunlar senin işin değil. Dilden la ilahe illallah dedi mi Müslümanın Müslümana kanı, canı, malı helal değildir. Bu manada sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği budur. Şimdi ben bu derse hazırlanırken defaatle okumuşum. Siz de okuyorsunuz, içinizde biliyorum bazı kardeşlerimi. İki temel hadis kaynağımızda, Buhari'de ve Müslim'de, bu sefer okurken dehşete kapıldığım bir hadis gördüm. Defaatle okumuşum ama yoğunlaşınca insan bambaşka bir iklime kapı açıyor. Miktat İbni Amr'ın bize naklettiği bir hadis. Aynen Üsame'nin söylediği hadise benzer bir şey soruyor. İhtimal, bilemiyoruz ama ihtimalen söylüyoruz, belki de Hazreti Üsame'nin olayının arkasından da olmuş olabilir. Çünkü bir soru soruyor Hazreti Miktat.

Peki diyor ya Resulallah, elimi koparmış. Bir elimi o kesti ve korktu gitti. Büyük ihtimalle de korkudan söyleyecektir o kelimeyi. Böyle olmasına rağmen de mi ben yine kılıcımı kınına koyacağım? Buhari'nin Kitabul Megazi 65 numaralı hadis, Müslim'in iman babının 155 numaralı hadis, Sahiheyn'den diğer kaynaklarda da var. Aynen aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği cümleyi okuyorum size. Evet, yine onu öldüremezsin. Eğer öldürürsen o senin onu öldürmezden evvelki halindedir. Ama sen onun söylediği tevhid kelimesini söylemeden önceki durumdasın. Dikkat edin. Sözü bir daha okuyorum. Başka türlü tercüme edemedim, beceremedim yani. Ama şimdi bir izah edeceğim. Yine öldüremezsin. Eğer öldürürsen o senin onu öldürmezden evvelki halindedir. Ama sen onun söylediği tevhid kelimesini söylemezden önceki durumdasın. Anladınız mı? Yani iman gider eğer bir mümine sen onu yaparsan. La ilahe illallah diyen insana kılıcını çekersen eğer, sen imanı orada kaybedersin, Allah korusun. Bu çok tehlikeli bir şey. Çok önemli bir şey ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu kadar işin ehemmiyetine dikkat çekerek bir şeyi bizlerin nazarına veriyor. Dolayısıyla burada durup düşünmemiz gerekir. La ilahe illallah kelime-i tevhidin, kelime-i tayyibenin ne kadar önemli olduğunu, halisane söyleyene dünya ahiret emniyetini, halisane söylemeyene sadece dünya emniyetini sağladığı konusunda. İnşallah biz halisane olarak söyleyenlerden oluruz. Derdimiz bu. Bu kardeşinizin kaç haftadır iman ahlakı adına size aktarmak istedikleri aslında o halis imana erme adına bir gayret. İnşallah Rabbim ondan bizleri sonuna kadar geri koymasın. Şimdi bu bilgi ışığında biz bir Kur'ani kavram olarak tağutun önüne geleceğiz. Ben yine kavrama sizi götürmeden öncesinde de bir ön bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu manada farklı sıkıntılarımız olduğu için mesele tam anlamıyla zihnimizde yer edinsin diye bir noktaya daha sizin dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim bizden önceki kitap mensuplarının, yani ehli kitabın kendilerine gelen vahye karşı tutumlarının ne olduğuna dair ciddi bir biçimde bilgi verir. Onların kitaplarını tahrif ettiklerini, kitaplarına sırt döndüklerini, onları az bir paha karşılığında sattıklarını, unuttuklarını, şöyle yaptıklarını, böyle yaptıklarını anlatır. Biz o anlatımların hepsini şöyle bir tasnif ettiğimiz zaman karşımıza 5 tane temel hareket, 5 tane temel ehli kitap mensuplarının davranışı çıkar. Nedir bunlar? 1. Yektumune. Ne demek? Gerçeği, hakikati bile bile gizlemeleri. Ehli kitap mensuplarının kendilerine gelen vahye karşı bir tavırları bu. Hakikati biliyorlar ama bile bile o hakikati ketmediyorlar. Üstünü örtüyorlar, gizliyorlar, başkalarına duyurmamaya çalışıyorlar. İkincisi yuharrifune, tahrif etmeleri. Allah'ın kitabını menfaatlerine uygun bir biçimde tahrif ediyorlar. O tahrifin nasıl olduğuna dair de biz kendi kitaplarımızda bazı bilgilere ulaşabiliyoruz. Üçüncüsü yubeddilune, kelimeleri değiştirmeleri. Allah vahyinde bir kelime söylüyor. O kelimeyi ya da kavramı oradan alıyor, içini boşaltıyor, başka bir anlam yüklüyor. Ya da kelime orada duyuyor ama anlam kaymasına uğratıyor. Aslında Allah'ın o kelimeye yüklediği mana başka, kendisi onu tefsir ederken, açıklarken mana başka. Kelime duruyor orada ama anlam gitmiş. Anlam Allah'ın istediği gibi değil. İşte buna tebdil etme diyor Cenab-ı Hak. Onlar kelimeleri böyle bir tebdile

0: uğratırlar diyerek onların yaptıkları o yanlışı bizim nazarlarımıza veriyor. Dördüncüsü, yuharrifun el kelime an mevadihi, kelimeleri bağlamından koparmaları. Aslında bir kelime var. Burada açıkça bir tarif yok, şekli bir tarif. Ama o bağlamdan kopardığı için kelime anlaşılmaz bir noktaya geliyor. Artık orada Cenab-ı Hakk'ın vermek istediği mesaj yerini başka bir şeye terk etmiş oluyor. Beşincisi de nesu, unutmaları. Bile bile unutmaları, unutmaya mahkum etmeleri. Şimdi aziz kardeşlerim, ehli kitabı niye anlatır Cenab-ı Hak bize? İki şeyden dolayı. Ehli kitabın her zaman her anlatılanı kötü değildir. Mesela Ashab-ı Uhdud ehli kitaptır ama iman eden bir avuç insanın ve o iman edenler içerisinde bir mümin gencin kıssası anlatılır bize. Dolayısıyla anlatılan her şey kötü değildir. Ama iki mesajı vardır bizden önceki ehli kitap mensuplarına ait bazı mesajların anlatılmasının. İyi şeyler varsa eğer onları örnek alın, kötü şeyler varsa eğer onlardan ibret alın. İyi şeyler varsa onlara bakın ve onları yine yapmaya çalışın. Kötü şeyler varsa onlara bakın, dikkat edin. Onların düştükleri hataya düşmeyin. Aynı yanlışları siz de yapmayın. Şimdi ehli kitap mensuplarının kendilerine gelen vahye karşı tavırlarını böyle anlatıyor. Şu anlattığım beş tane kısmı biraz açın, tefsir kitaplarında biraz detaylı okuyun. Neler var neler, neler yapmışlar, nelere uğratmışlar, nasıl değiştirmişler, karşılığında neler almışlar, bu konuda gerek ayetlerde gerek ayetlerin tefsirinde bilgiler var. Bunların anlatılmasının mesajı şu: ey ümmeti Muhammed ve ey son vahyin muhatapları olan ümmeti Muhammed'e muhatap olanlar, dikkat edin, siz de aynı tehlikeyle karşı karşıyasınız. Belki Kur'an'ın metnini tarif etmeyeceksiniz ama manasını çarpıtacaksınız. Gerçeği gizleyeceksiniz. Hakikatin üstünü örteceksiniz. Hakikati unutacaksınız. Bunları yapacaksınız. Ehli kitap mensuplarının düştüğü o hatalara düşmeme adına aslında anlatılır bunlar. İnşallah biz üzerimize alırız. Ona buna bir elbise çizmek için ya da bir elbise oluşturmak gibi bir gayretimiz yok bizim. Olmamalı da kendimize direkt söyleyerek ehli kitabın bu uyarılarını üzerimize alıp aynı yanlışlara düşmeme adına bir gayret içerisinde olmamız lazım. Rabbim o gayretten bizleri ayırmasın inşallah. Gelin bu bilgiler çerçevesinde bir Kur'an kavramı olarak tağut kavramını bir anlamaya çalışalım. Bakalım nasıl anlamış ümmeti Muhammed? Ümmeti Muhammed'in de beş tavrı var bu kavrama karşı. Aslında sanki biraz önce ehli kitap için anlattığım bazı şeyler direkt bizimle alakadarmış gibi şimdi bir uyum göreceğiz. Zaten böyledir. Onun için anlatıldığını söyledim. Bu Kur'ani kavrama karşı ümmeti Muhammed'in beş farklı tavrı var. Nedir bunlar? Umursamayanlar, unutanlar, gizleyenler, sloganlaştıranlar, hakkını verenler. Beşinci tavır makul ve olması gerekendir. Allah bizi de o tavra vardırsın inşallah. Birincisi neydi? Umursamayanlar. Adam bir ömür Kur'an okuyor. Ayetlerde tağut geçiyor. Tağutun kökü olan tuğyan, kaç tane geçtiğini söyleyeceğim. Tuğyan geçiyor. Ama merak edip de burada ne söylüyor? Rabbim buradan bir şey istiyor benden. İmanın sıhhat şartı tağutu inkar etmek. Bir şeyi inkar edebilmek için o şeyi tanımak lazım. Peki ben bunu niye tanımıyorum diye sormuyor. Ve tağut kavramını belki çok size basit gelecek ama ne yazık ki görmüşsünüz ve duymuşsunuzdur. Adam tavukla karıştırıyor. Ben kendi kulaklarımla kaç kez duydum. Tağutu Davut zannediyor ya da Talut zannediyor. Çünkü böyle bir gündemi yok. Bu kavram nedir? Ne söyler? Nasıl bir anlam içerir? Niye ısrarla ve tekrarla Kur'an bunun üzerinde durur? Böyle bir şey onun hayatında yok. Onun için de umursamıyor. Umursamadığı için de aslında la ilahenin konusu olan, yani nefyin konusu olan, yani inkar etmekle mükellef olan, yani sahih İslam'a, sahih imana varabilmesi için öncesinde onunla var olan problemini giderme adına adım atması gereken olan o şahıs böyle bir adımı bir ömür atamıyor. Allah böylelerine, bizim içimizde de olan böylelerine, bizlere de hidayet nasip eylesin. Ve bu manada Rabbimizin yüklediği değer ve kıymet neyse, önem ne kadarsa, o manada bizim hayatlarımızda da bütün Kur'an'ın mesajlarında yer edindirsin inşallah. İkincisi, unutanlar. Unutmuş. Aslında öncesinde biliyor. Gençken, onun bunun parasını yerken, onun bunun bursuyla geçinirken, o biçim mücahit, uf, dilinden düşürmüyor. Her gün devleti kuruyor, devleti yıkıyor. Ama şimdi belli oranda bazı rahata ermiş. En önemli tağutun bekçisi o olmuş. Yıkılmaması için de elinden geleni yapıyor. Dün değil miydin sen bunları yapan? Söylesen 40 tane bahane var. Peki o kadar insanın sen zihnini, aklını bulandırdın. O kadar gence yanlış şeyler söyledin. 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda. Kim ödeyecek bunun hesabını? Eğer o zamankiler doğruyduysa bu anki halin ne? Eğer bugünkü doğruysa o zaman yaptıklarının bedelini nasıl ödeyeceksin? Onun için üstünü örtmüş. Yani onu unutmuş. Unuttuğunu da bir şekliyle söylemeyerek aslında bambaşka bir hale işi vardırmış. Dolayısıyla bu manada da sıkıntılar var. Yaşıyoruz, halen de yaşamaya devam ediyoruz. Böyle bir yanlışa kapı açmamak için bütün değerler sistemimizin, bütün sıralamanın Allah'ın kitabına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yeniden tesis edilmesi gerekir. O tesis edilmeye başladığı zaman unutanlar da hatırlayacaklardır inşallah. Bu da işin ikinci boyutu.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye, daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
13: www.radyohedef.com.
12: Tıklayın.
14: Zorunlu yayın.
15: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
16: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
14: Zorunlu yayın.
17: Radyo Hedef.
18: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
17: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Rafisin ki tevazu haline yücelik bahşedersin. Secde secde eğildiğim yerde başımı göklere değdirirsin.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Üçüncüsü gizleyenler. Örtmüş üstünü. Ketmetme bu. Bakın ehli kitapla bu manada nasıl bir ortak bir bağ var. Biliyor. Önemini de biliyor. Ama bu manada üstünü örtmüş. Son 20-30 yılda yazılan meallere şöyle bir bakın. Hepsini söylemeyeceğim. Ama bir bakın, ben baktım. Baktığım için söylüyorum. Tağut karşılığında put. E put da zaten yok. O zaman bizim için bir dert de yok. Öyle mi peki? Her tağut put mudur? Yani put diye çevirdiğimiz zaman put da 6. asırda kalan tahtadan, ağaçtan şeyler olarak zihnimizde şekillendiği zaman iş bitmiş oluyor mu? Tamam oluyor mu? Eğer öyleyse işin içinden çıkabiliriz. Ama öyle olmadığını biraz sonra ayetlerden öğreneceğiz. Sadece bir anlama indirgemek ve bir anlam üzerinden konuşmak o kelimeye, o kavrama zulmetmektir. Asıl Allah'ın vermek istediği mesajın üstünü örtmektir, gizlemektir. Bu da üçüncü bir tehlike olarak ümmeti Muhammed'in karşısında duruyor. Dördüncüsü sloganlaştıranlar. Sadece mesele slogan. Altı doldurulmamış, fıkhına müracaat edilmemiş. Bu konuda neler söylemiş alimler? Bunların görüşlerine bakılmamış. Özellikle bugün vakıa olarak karşımızda duran bazı meseleler hissiyatla yola çıkarak çözümlenmeye çalışılmış. Mısır'da, Suudi Arabistan'da, şurada burada İslam coğrafyalarının başka yerlerinde söylenen ve verilen fetvalar zeminine dikkat edilmeden bugünün dünyasında ve bu coğrafyaya taşınmış. Belli şeyler yerli yerlerine konuşlandırılmadığı için orada bazı meseleler için verilmiş fetvaların aynısının burası için de geçerli olduğu söylenmiş. Böylelikle de sadece bir slogana mahkum edilmiş. Bu da işin bir başka boyutu, bir başka sıkıntısı. Bunu da en üst düzeyde çekiyoruz ne yazık ki. Aziz kardeşlerim, bakın geçen derslerde bir şey söyledim. Yeri geldi bir daha söylüyorum. Allah'ın kitabından bir ayetle ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir hadisle ahkama ait adımlar oluşturulamaz. Bir daha söylüyorum, ısrarla bir daha söylüyorum. Bir ayet ya da bir hadis, bunlara bakarak ahkama yani hükümlere yani amele yönelik olarak atılacak adımlara delil teşkil etmesi noktasında bir şey oluşturulamaz. Ya ne yapılmalı? Ulul emre havale edilmeli. Ulul emr sadece devlet başkanı mıdır? Hayır. İslam devlet olduğu zaman devlet başkanıdır. Eğer İslam bu manada şeyden mahrumsa, böyle bir otoriteden mahrumsa, ehil olan alimlerdir ulul emr. O alimlerin de iştihatları, bütün ahkama ait o konuda söylenenleri, söylenmiş olanların tamamı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, şimdiye kadar mezhep imamlarımızın ona ait, ona yakın olan meselelerde ortaya koyduğu iştihatları, bunların hepsi üst üste getirilir, vakada dikkate alınır, onun üzerinden bir iştihatta bulunur, bizim gibi avama düşen de alimlerimizin verdiği o fetvaya uygun bir biçimde yaşamak olur. Hiçbirimiz bu manada kendimizi Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkaracak düzeyde bir müştehitlik makamında görmeye hakkımız yok ki. Eğer böyle bir hakkımız, böyle bir konumumuz, böyle bir ilmimiz varsa o kapı açık. Ama yoksa eğer boyumuzdan büyük işlere kalkışıp bir iki ayetle bir iki hadisle meseleye yaklaşıp bir iki ayet ya da hadisle bir hüküm oluşturup o hükmü de insanlara dayatıp onun üzerinden bir şeyler beklemek, Allah korusun, hem dünyamızı mahvettiği gibi yarın başkalarının vebalini üstlendiğimiz için ahiretimizi de mahvedebilir. Dolayısıyla İslam'ın bu manada sloganlaştırılacak bir yönü yoktur. İslam ilme göre hareket eder. Alimlerle yürür. Alimlerin içtihatları bizim için esastır. Onlara bakarak atacağımız adımlar inşallah bizi selamete taşıyacaktır. Dolayısıyla dördüncü bahis olarak sloganlaştıranlar sınıfında bunları da dikkate almamız lazım. Beşincisi, hakkını verenler. Allah nerede konuşlandırmış da ona tabi olanlar. Allah'ın bir kavrama yüklediği anlamı alimlerin rehberliğinde anlayıp onun gereğini yerine getirenler. Cenab-ı Hak bizi bu beşinci sınıftan inşallah saysın. Küçüklüğümüze rağmen hiçbir şeye nefsimizi karıştırmadan, hakikatin önüne almadan, hakkın hatırlığına,

hatırını her şeyden üstün tutarak bu manada ahiretimizi şenlendirecek, ahiretimizi imar edecek, ahiretimize yön verecek ne varsa onları anlayıp yaşamayı bizlere kolaylaştırsın. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bunların hepsi ön bilgi. Asıl mevzu şimdi başlıyor. Gelin bir tağut meselesi nedir onu anlayalım. Sonra Kur'an'ımıza müracaat ederek meseleyi Kur'an çerçevesinden bir şekliyle kavramaya çalışalım. Kur'an'ı bir kavramı Kur'an'ın rehberliğinde anlayalım inşallah. Tağut sözlükte azmak, sınırı aşmak anlamındaki tuğvan ya da daha doğru ifadeyle tuğyan kökünden türeyen bir isim sıfattır. Tuğvan diyenler de olmuş, tuğyan diyenler de olmuş. Tuğyan kelimesine sözlüklerimiz Ragıp el-İsfahani'nin müfredatı, İbni Manzur'un Lisanul Arabı ve diğer sözlüklerimiz şöyle kısa bir anlam verirler. Aşırı derecede azgın ve mütecaviz, yani haddi aşan, yani Allah'ın sınırlarını ihlal eden. Buradan hareketle tağut, Allah'tan başka tapınılan ve hak yoldan saptıran her varlıktır. Bir daha söylüyorum. Tağut, Allah'tan başka tapınılan ve hak yoldan saptıran her varlıktır. Puttur, şeytandır, kahindir, sihirbazdır, şaridir, nefistir, hevadır. Bunlar var. Hem Kur'an'da var, hem hadislerde var. Bir daha tekrar ediyorum. Puttur, şeytandır, kahindir, sihirbazdır, şaridir. Yani hüküm koyandır, nefistir, hevadır. Dolayısıyla tağut şahıstır, kurumdur, ideolojidir. Bazen bir siyasi liderdir. Bazen bir cemaatin önünde olan şeyh ya da mürşittir. Bazen bir evde babadır. Bazen bir düşüncenin mimarı olarak bir ideoloji sahibidir. Daha net söyleyeyim mi? Bu kadar söylenir. Bu kadar geniş bir anlam var aslında tağutta. Peki nasıl olur? Nasıl bu söylediklerim olur? Allah ve Resulü bir mesele hakkında hüküm vermiş. Bir mesele hakkında ortaya bir şey konmuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir adım atmış. Bir söz söylemiş. Her kimse bu saydığım sınıflardan hangisi olursa olsun fark etmez. Söylenmiş o söze, konulmuş o hükme rağmen bir hüküm o üstüne koyuyorsa, söylenen o söze karşılık başka bir söz getiriyorsa, söylenmiş ortaya konmuş o sedaya başka bir sedayla karşılık veriyorsa, orada haddi aşma söz konusudur. Atılan her adım, söylenen her söz sahibini tuğyana, yani haddi aşmaya, kendisini de tağut olmaya götürür. Dolayısıyla burada meseleyi bir tek kalıba sokup birkaç anlama sıkıştırma gibi bir yanlışa kapı açamayız. Bu kadar nettir. Bunlar ortaya konmuştur. Bize düşen bu konuda Allah ve Resulünün bir mesele hakkında söylediği hüküm neyse, inanmış erkek ve kadının yüreğinde hiçbir sıkıntı duymadan sadakallah ve sadaka Resulullah diyerek, Allah doğru söyledi, Resulü doğru söyledi deyip onun altına imza atıp gereği neyse onu yapmaktır. Bunu yaptığın zaman ancak sen bu tehlikeli ve mayınlı araziden uzak durmuş olursun. Yoksa eğer söylenmiş bir hükmün üzerine bir hüküm eklersen, Allah korusun, haddi aşanlar sınıfına sen de katılmış olursun. Kur'an-ı Kerim tuğyan köküne ait 39 kez ayetlerde bize mesaj verir. Evet, hepsi benim söylediğim anlamda değildir ama birçoğu bu söylediğim anlamlar çerçevesindedir. Ben

yan köküyle fazla uğraşmayacağım. Onu ben size havale edeyim. Derdimiz tağutla, konumuz da o. Tağut ismi ise Kur'an-ı Kerim'de 8 kez kullanılır. Biraz önce size tanımını verdiğim ve bir şekliyle açıklamaya çalıştığım alana ait Kur'an'da direkt ayetler var. Biraz bu ayetler çerçevesinden meseleyi anlamaya çalışacağız. Bu 8 ayeti alt alta yazıp okuduğumuz zaman çok güzel bu meseleyi anlayabileceğimiz, kavrayabileceğimiz, bugüne taşıyabileceğimiz, bugün aklımızda olan soruların cevaplarını bulabileceğimiz imkanlar bulacağız. Onun için de ben bu 8 ayetin değerlendirmesini size 10 tane maddede vermek istiyorum. Belki biraz daha açılabilirdi, farklı boyutlardan da meseleye yaklaşılabilirdi ama ben önemli gördüğüm bu 10 maddeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 1. Tağut kavramını Kur'an ilk kez nübüvvetin 11. yılında Zümer suresinin 17. ayetinde kullanır. Bu bilgi bizim için çok önemli. İlk kez nübüvvetin 11. yılında ve Zümer suresinin 17. ayetinde kullanır. Soru şu: nübüvvetin 11. yılı. 11 yıl Mekke'de tağut yok muydu ki Kur'an'ın gündeminde tağut olmadı? Vardı. İlk günden itibaren vardı. Tağut bu söylediğim anlamlar çerçevesinde Mekke'de hüküm koyan, gerek putlardan, gerek efendilerden, gerek asil insanlardan, gerek o gün siyasal anlamda bir şekliyle otorite sayılan isimlerden, bir şekliyle de Mekke'nin dışarısından gelip ama Mekke'de söz söyleyen insanlar üzerinden şekilleniyordu, vardı. Ama 11 sene Kur'an ondan bahis açmadı. 11. yılda bahis açtı. Bunun mesajı ne? Mesajı şu: altını besledi, iman ahlakını o ilk muhataplara yükledi, yükledi, yükledi, belli bir orana getirdi, belli bir kıvama getirdi, sonra bu manada mesajlarını verdi. Dolayısıyla burada Kur'an'ın tedriciliğinin üzerinden biz de bazı mesajlar alıyoruz. O mesajları gözden kaçırırsak eğer bazen sıkıntılara yol açıyor işte. Bu konuda Kur'an'ın bu nüzul sürecinde izlediği adımlar, yani tedricilik dediğimiz esas bizim için de esas olmalı. Bakın aziz kardeşlerim, ilk inen ayet Zümer suresi 17. ayet. İkinci inen ayet Nahl suresi 36. ayet. Üçüncü inen ayet, nüzul sırası aynen böyledir, Bakara 256-257, arkasından Nisa 51-60-76, Nisa suresinde 3 defa geçiyor. Niye olduğunu, Nisa suresinin bir yönüyle mesajlarını iyice zihninize canlandırdığınız zaman anlayacaksınız. Son inen ayet nüzul sürecinde Maide suresi 60. ayettir. Yani Zümer 17 ile başlıyor bu kavram, Maide 60'la bitiyor. Nübüvvetin 11. yılında Müslümanların gündemine ilk kez bu kavram bu şekliyle giriyor. İkinci madde, tağut kavramının kullanıldığı ilk ayette Allah'a kul olanın tağuta, tağuta kul olanın Allah'a tam anlamıyla kul olamayacağı hakikati belirtilir. Bir daha söylüyorum. Tağut kavramının kullanıldığı ilk ayette, ayeti birazdan okuyacağım. Allah'a kul olanın tağuta, tağuta kul olanın Allah'a tam anlamıyla kul olamayacağı hakikati belirtilir. Burada da çok önemli bir noktaya kalıyoruz. Hatırlıyor musunuz geçen derslerdeki tevhid tanımlarından bir tanesi? Tevhid, Allah'ın en hassas olduğu mevzudur. %99 Allah'a, %1'i başkalarına. Yok öyle ya ama. Ya %1'lik ne olacak ki? İşte o %1'in adı şirktir. 1000'de 1 bile olsa onun adı şirktir. 10.000'de 1, 1.000.000'da 1 olsa onun adı şirktir. Bir oranını basit görebilirsin. Ama biri birletmek isteyen Cenab-ı Hak sana onu istetmiyor. Eğer bu manada bir adım atarsan
attığın her adımın adı şirktir. Allah da koştuğun her türlü şirkten münezzehtir. İşte onun için tağuta kulsan Allah'a kul değilsin. Allah'a kulsan eğer asla tağuta kul olamazsın. Bu kadar net. İkisi bir arada olmuyor. Olamayacağını ısrarla ve tekrarla Kur'an'ımız nazarlarımıza veriyor. Üçüncüsü, tağut kavramının kullanıldığı ilk ayette, yani Zümer suresinin 17. ayetinde, tağuta kulluktan kaçınıp Allah'a kul olanlara çok büyük mükafatlar müjdelenir. O ayet bu mesajı da verir bize. Okuyalım mı ayeti? Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenlere ise onlar için bir müjde vardır. Febeşşir ibad. Muhteşem bir ifade kullanır Cenab-ı Hak burada, yakınlığı nazara vermek için. Öyleyse o kullarıma müjdeler ver. Niçin? Onlar tağuta kulluktan kaçındılar. Sadece Allah'a kul oldular. Allah'a kul olmaları Allah katından müjdelere muhatap olma gibi bir mükafata vardıracak onları. Dördüncü maddeye gelin. Tağut kavramının nüzul sıralamasında geçtiği ikinci ayette, o ayet Nahl suresi 36. ayet, peygamberlerin ortak vazifesinin insanları tağuta kulluktan sakındırıp Allah'a kul olmaya davet etmeleri olduğu belirtilir. Gönderilen peygamberlerin böyle bir vazifesi var. Neymiş o vazife? İnsanları tağuta kulluktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Ayet ne diyor bize? Andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için ümmete, her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin görün, inkar edenlerin sonu nasıl olmuştur? Allah bizi o inkar edenlerden değil, o iman edenlerden etsin inşallah. Bütün ümmeti Muhammed'i de. Ama çok önemli bir şeye yükledi bu ayet bize. Bilmem fark ettiniz mi? Her ümmete gönderdi. Hatemen nebiyyin, nübüvvet bitti. Nübüvvetin bitmesi, risaletin bitmesi anlamına da gelir. Hatemen nebiyyin deyince hem nebilerin sonuncusudur hem resullerin sonuncusudur. Ama risalet davası bitmedi. Risalet davasının gereklerini yerine getirmek o davaya inanan, yani mümin olan her kulun üzerine bir vecibedir. Dolayısıyla bugün insanlığı tağuta kulluktan kurtarıp Allah'a kul etme noktasındaki vazife senin, benim, onun üzerine bir vazifedir. Ayet onu söylüyor. Zannetmeyin ki bu ayet sadece peygamberlere ait bir mesajı söylüyor. Böyle bir mükellefiyetimizi de bizlere hatırlatmış oluyor. Beşinci maddeye gelin. Tağut kavramının geçtiği Medine dönemindeki ilk nazil olan ayette, o ayet Bakara 256, tağutu inkar etmenin sağlam imana insanı taşıdığının altı çizilir. İnkar edersen eğer sağlam bir iman oluyor. Hangi ayet bu ayet? Hepinizin bildiği ayet. La ikraha fiddin. Kad tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Bu ayette ne yazık ki bağlamından koparılıp ve yanlış yerlere çekilen bir ayettir. Dinde zorlama yoktur deyince sanki müminin emri bil maruf nehyi anil münker vazifesi iptal edilmiş gibi algılanıyor. Böyle bir şey yok. O ayrı, bu ayrı. Şimdi sebebin nüzulüne ait bir şey söyleyeceğiz. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden tamamen ayrılmıştır. Rabbimiz bunu açıkça bu ayette beyan ediyor. Femen yekfur bit tağuti ve yu'min billahi fakat istemseke bil urvetil vuska. Her kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. O kulp nedir?
Bütün müfessirlerimizin ortak kanaati imandır. Sağlam kulp, kopmayan, kopması mümkün olmayan kulp imandır. O imana ulaşabilme adına müminin atacağı adım tağutu inkar etmektir. Ayet nasıl devam ediyor? Allah'a inanırsa kopmayan sağlam kulpa inanmış, yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. Nedir bu ayetin sebebi nüzulü? Bir şey var ki Rabbimiz böyle bir meseleden bize bahis açıyor. Hicretin 4. yılı olan bir hadise üzerine bu ayet iniyor. Hadise ne? Nadir oğullarıyla Müslümanlar arasında bir savaş olmuş. Yani bir gazve, Efendimizin komuta ettiği bir gazve olmuş. Netice itibariyle de Nadir oğulları, Beni Nadir Yahudileri Medine'den sürülüp çıkarılacak. Böyle bir hüküm verilmiş. O anda Ensar'dan bazı kadınlar sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyorlar gözyaşları içerisinde. Ve Efendimiz de ilk kez onlardan duymuş oluyor onların sözlerinin üzerinden bu hadiseyi. Nedir mesele diyorlar ki ya Resulallah. Senden önce biz çocuklarımız daha iyi yetişsinler diye doğar doğmaz Yahudilere verdik. Onların yanında yetişsinler, onların yanında bazı imkanlara erişsinler diye. Şimdi sen Nadir oğullarını sürüp çıkarıyorsun. Giderlerken onlar da çocuklarımızı alıp götürecekler yanlarında. Ne olacak bizim durumumuz diyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cevap vermiyor. Cevabı Rabbimiz veriyor işte bu ayette. Dinde zorlama yok. Ayet inince Efendimiz aleyhissalatü vesselam çağırıyor o ensardan kadınları. Çocuklarınıza sorun. Sizin yanınızda kalmak istiyorlarsa kalsınlar. Gitmek istiyorlarsa gitsinler. Soruluyor, bir miktarı kalıyor, bir miktarı gidiyor. Peki Yahudiler niye böyle yapıyorlar? Hani Yahudilik olmuyordu? Hani Yahudi olabilmesi için anneden Yahudi olması gerekiyordu? Yahudi doğulmadan Yahudi olunmuyordu. Niye böyle yapıyorlar? İşte bu azgın kavmin şöyle bir özelliği var. Bazen menfaatlerine uygun olursa eğer, yani menfaatlerine ait bir şey onlara kazandırırsa eğer, adamlar akidelerini bile satabiliyorlar. Akidelerini satan bir kavimden bahsediyoruz aslında. Ayetin bize verdiği o sosyal hadise böyle bir bilgiyi bizim nazarımıza veriyor. Adamlar diyor ki biz azız, Araplar çok. Onun için önemli değil anasının Yahudi olup olmadığı. Bize eğer teslim edilmişse biz bunları Yahudi kabul ederiz ve Yahudi olarak yetiştiriyorlar onları. Onların attığı bu adım tağut olarak isimlendiriliyor. Çünkü hadde tecavüz var, sınırı aşma var. Onların inkar edilmesi Allah'a iman noktasında bir uyarıyla geliyor ve dinde zorlama yoktur ilahi fermanının ne anlama geldiği de bu ayet çerçevesinden aslında bizim nazarımıza verilmiş oluyor. Gelelim 6. maddeye. 6. Tağut kavramının geçtiği Bakara suresinin 257. ayetinde zikredilen mesajında kendisine inananların karanlığa gömüleceği hakikati aleme duyurulur. Ne diyor ayet? Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince onların dostları da tağuttur. Tağut ne yapar? Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürür. İşte bunlar cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar. Kim kimin adımlarını izlerse akıbet ona göre şekilleniyor. Tağutun yolundaysan varacağın nokta burası. Ama Allah'a iman ettin, iman edenlerin yolundasın. O zaman varacağın yer Darusselam olan cennettir Allah'ın izniyle. Yedincisi, önemli bir noktaya geldik şimdi. Tağut kavramının Nisa suresinde geçtiği ilk ayette tağutların ortak paydasının insanları haktan saptırmak olduğu belirtilir. Dikkat edin ne olur? Tağut kavramının Nisa suresinde geçtiği ilk ayette tağutların ortak paydasının insanları haktan saptırmak olduğu belirtilir. Ne diyor ayet? Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Ehli kitaptan bahsediyor, dikkat edin. Cipte
ve tağuta iman ediyorlar. Sonra da kafirlere, yani müşriklere, buradaki ifade odur. Bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Kim diyor bunu? Ehli kitap diyor. Ne diyor? Müşriği Müslümana tercih ediyor. Kendisi Yahudi ya da Hristiyan, ehli kitap olan Müslümanı tercih etmesi gerekirken biz öyle tercih ediyoruz. Bakın, ehli kitap bizim için müşriklere göre bir basamak üstedir. Biz müşriklerin kadınlarıyla evlenemeyiz ama ehli kitabın kadınlarıyla evlenebiliriz. Müşriklerin kestiklerini yiyemeyiz ama ehli kitabın kestiklerini yeriz. Çünkü bizim kitabımız bize bunu söylüyor. Onlara da aynısını söylüyor ama onlar ne yapıyorlar? Tam tersini yapıyorlar. Yaptıkları iş ne anlama geliyor biliyor musunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem demiş, hiç sözü uzatmaya gerek yok. Küfür tek millettir. Ne olursa olsun ne fark eder? Küfür tek millettir. Aslında onu söylüyor. Peki ayetin bize anlatmak istediği şey ne? Sebebin nüzul bize yine yetişecek, imdadımıza ve mesajı verecek. Kab bin Eşref ve onun gibi Yahudi liderleri varıyorlar Mekke müşriklerine, şunu söylüyorlar. Biz de ehli kitabız, onlar da ehli kitap ama bizim nazarımızda siz onlardan daha doğru yoldasınız. Ve bunun üzerine bu ayet iniyor. Sen ehli kitapsın. Ehli kitap olmana rağmen başka bir ehli kitabı tercih etmek durumunda olman gerekirken menfaatin gereği müşrik olan, taşa, toprağa, helvadan kendi elleriyle yaptıkları putlara tapan insanlara durup diyorsun ki siz onlardan daha doğru yoldasınız. İşte ayette onların bu yalanlarını, bu iftiralarını onların yüzlerine çarpıyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim, gelin Nisa suresi 60. ayete ve çok önemli bir noktaya. Tağut kavramının geçtiği Nisa suresinin 60. ayetinde tağutun ne demek olduğuna dair çok önemli bir açıklama yapılır ve bu konuda ciddi bir uyarı ortaya konur. Nedir ayet? Sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde onlar tağutun önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor. Onlara emredilen ne? Allah'a iman ediyorsa ahkama ait, hükümlere ait her şeyi bölüp parçalamadan Allah'a hasretmek. Ama menfaatleri gereği, ama korkudan dolayı, ama başka bir şeyden dolayı muhakemeleşme söz konusu olduğu zaman Allah ve Resulünü değil tağutları, başka şeyleri tercih ediyorlar. Açın bir sebebin nüzul kitabını, mesela Kurtubi'nin tefsirini. Bu ayetin tefsiri sadedinde çok güzel, çok detaylı, açıklayıcı bilgiler göreceksiniz. Sebebin nüzul kitapları birbirine yakın 3 ya da 4 tane olay anlatırlar bunun için. Benim tercih ettiğim Vahidi'nin naklettiği, Kurtubi'nin de kitabını aldığı, Abdullah İbn Abbas'ın bize aktardığı bir şey. Bir Yahudi ile adı Bişir olan bir münafık arasında bir mesele hakkında bir tartışma olur. O tartışma bir hakeme intikal edecek ki çözülsün. Yahudi diyor ki Allah Resulüne gidelim, inanmadığı halde Resulullah'a gidelim, o hükmetsin. Münafık biliyor peygamberimizin vereceği hükmü. Onun için diyor ki Kab bin Eşref'e gidelim. Yahudi'yi tercih ediyor. Münafık nedir? İnkar eden değil. Münafık o adam güya namazlarda, namazların bazılarında Müslümanların saflarının arasında, dilinde o biçim iman var ama yüreğinde işte nifak var. Onun adıdır münafık. Zaten ne çektiyse bu ümmet onlardan çekti. Allah yakamızı kurtarsın onlardan. Onların her türlü tehlikesine rağmen bizlere şuur versin. O günde aynı sıkıntı var. Aynı problem yaşanıyor. Bişir ısrar ediyor. Hayır diyor.
biz Kabine Şef'e gideceğiz. Yahudi ne yapıyor? Yapıyor, bunu ikna ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna getiriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ikisini de dinliyor ve o davayı Yahudinin lehine veriyor. Adam oradan çıkıyor, kabul etmiyor. Olmaz diyor. Bir de Ebu Bekir'e gidelim. Varıyorlar Ebu Bekir'e. Ebu Bekir de aynen Efendimiz'den haberi yok. Aynen Efendimiz'in verdiği gibi hüküm veriyor. Yahudi'yi kabul etmiş, hakkına rıza göstermiş. Münafık ısrarla Ömer'e de gidelim diyor. Ömer'e vardıkları zaman Yahudi sözünün başında şunu söylüyor. Ömer diyor, Resulullah'a da gittik, aynen anlattık, o böyle hükmetti, bu adam inanmadı, bir de Ebu Bekir'e gidelim dedi. Ebu Bekir'e de gittik, yine adam tatmin olmadı, sana geldik. Ömer durur mu? Bekle der, ben şimdi hükmü getiriyorum sana. Varır içeriye, kılıcını kuşanır, çıkarır ve o münafığın kafasını uçurur. Allah ve Resulünün bir işte hükmüne karşı sen o hükmü beğenmiyorsun, Ömer'e geliyorsun, öncesinde Ebu Bekir'e gidiyorsun, sen artık iman dairesinden çıkmışsın diyerek o insana böyle bir infaz uyguluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Ömer'in bu yaptığını duyunca tasdik ediyor. Hatta bazı kitaplarımızda şöyle de bir bilgi var. Ömerül Faruk ifadesi o günden sonra daha fazla Hazreti Ömer için kullanılmaya başlandı. Çünkü hak ile batılı, doğru ile yanlışı orada da tam anlamıyla ortaya koymuş oldu. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu manada sıkıntılarımız yok mu ümmet olarak? Çok. Yani ben anlatayım mı bazılarını, yoksa size mi havale edeyim? Bir iki şey söyleyeyim size. Yani bize gelen şeylerden söyleyeyim size. Kız erkek, adamın kardeşleri var. Miras paylaşımında bir bakıyorsun kızlar ortalığı yıkıyor. Biz diyor, diğerine göre istiyoruz. Hani sen mücahideydin? Niye Allah'ın verdiğine razı olmuyorsun? Niye menfaatin başka bir şey ise başka bir şey istiyorsun? Her harç, her şart ve durumda sen Allah'ın hükümlerine rıza gösterme gibi bir mükellefiyetin yok mu? Menfaatim şeriattaysa eğer, şeriatin vereceği hükme ben razıyım. Ama menfaatim başka yerlerdeyse o zaman başka kapıları zorlayayım. Böyle bir şey burada ayetin dikkat çektiği meseleye gelmiyor mu? Burada ihlal edilen sınırlar yok mu? Bu manada atılan her adım tağutun önüne gitme gibi bir mükellefiyet bize yüklemiyor mu? Boşanmış mesela. İki tane kardeşimiz boşanmış. Bir bakıyorsun, taraflar ortalığı yıkıyorlar. İslam'a göre evlenmişler ama başka şeye göre boşanmak istiyorlar. Çünkü diğer tarafta başka şeyler gelecek. O geleni ihmal etmemek için, gözden çıkarmamak için tağutu, Allah inkar etmeyi istemiş. Ne yazar o adam için? O anda kazanacağı, elde edeceği ufacık bir şey. Bu örnekleri açın açın açın, o kadar derdimiz var ki bu konuda. İnanın eğer bu manada şeriatin her emrine, ister bize zarar versin, ister bize farklı bir biçimde mükellefiyet yüklesin, ister bize maddi anlamda bir külfet yüklesin, ne olursa olsun, her şart ve durumda verilen hükme rıza göstermek ve tağutun mahkemelerine varmamak, işte bu ayette bizden istenen şeydir. Eğer biz menfaatimizi konuşturursak burada, nasıl konuşacağız sallallahu aleyhi ve sellemin o söylediği sözü? Benim getirdiklerime, kendisini değil, dikkat buyurun, hevalarını teslim kılmayan kamil manada iman etmiş olamaz. Hevaların teslim olacak, hevaların, sadece dilin de yetmez. Zor, iman da bu zaten işte. İman insana mükellefiyet yükler. Buna biz rıza göstermeye alışmak zorundayız. Eğer alışmazsak ve bu konuda hayatlarımıza bir çeki düzen vermezsek, Allah bizlerin sonunu hayretsin, işimiz zor yani. Dokuzuncu madde, zaman da geçiyor biraz. Tağut kavramının geçtiği Nisa suresinin 76. ayetinde inananların Allah yolunda
İnkar edenlerin tağut yolunda savaşacakları belirtilir ve akıbetin ne olacağına

0: dikkat çekilir.
1: İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlar, inkar edenler tağut yolunda, yani batıl davalar yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır. Şeytanın kurduğu düzen zayıftır. Rabbimiz böyle diyor. Ama biz şimdi vakada ne görüyoruz? Şeytanın düzeni çok güçlü. Ne var ortada? Bir problem var mı? Hem de o biçim. Şeytanın kurduğu düzenin güçlülüğü iman ettiğini söyleyen insanların zayıflıklarıyla alakadar. Eğer iman eden gerçek manada iman etmiş olsa o düzen yıkılacak. Onun bir üfürüklük işi var. Ama bugün varsa eğer ve güçlüyse, hakkın taraftarı olanların sesinin aslında hakka yaraşır bir biçimde çıkmadığından dolayıdır. Dolayısıyla burada yine bir hakikate dikkat çekiyor ve bizim nazarlarımızı başka bir noktada toplayabilmemiz için de bize uyarılarda bulunuyor. Onuncusu ve sonuncusu. Tağut kavramının geçtiği Maide suresinin 60. ayetinde tağuta inanmanın insanı nasıl aşağıların aşağısı kıldığı gerçeğinin altı çizilir. Ayeti söyleyeyim, okuyayım size ama ne olur bu ayetin bir tefsirine müracaat edin. Çünkü çok önemli bir mesaj veriyor ayet. De ki Allah katında kesinleşmiş bir ceza olarak bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Yukarıda başka bir şeyler var. Öncesi var çünkü bunun. Allah'ın kendisine lanet ettiği, ona karşı gazaplandığı ve onlardan maymunlar ve domuzlar kıldığı ile tağuta tapanlar. İşte bunlar yerleri daha kötü ve dümdüz yoldan daha çok sapmışlardır. Allah bizi böyle bir sınıftan da muhafaza etsin inşallah. Aziz kardeşlerim, ayetler bu kadar açık, mesajlar bu kadar net ve burada bize yüklenen birçok mükellefiyetler var. İnşallah o mükellefiyetleri doğru anlayıp hayatlarımızı bu ilkeler çerçevesinde tanzim edeceğiz. Son olarak dikkatlerinizi bir noktaya doğru çekeyim, sözlerimi de toparlayayım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam En'am suresinin 82. ayetinde geçen bir ifadeyi Lokman suresinin 13. ayetinde geçen bir ifadeyle tefsir ediyor. Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı Kur'an'la tefsirine çok güzel örneklerden bir tanesidir bu örnek. En'am suresinin 82. ayetinde iman edenler ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar diyor. Sahabe hemen soruyor. Ya Resulallah, biz aciz kullarız. Hangimiz imanına zulüm bulaştırmaz ki? Hangimiz imanını zedelemez ki? Hangimiz imanına bir şekliyle farklı bir biçimde zarar vermez ki? Burada söylenen ve uyarılan eğer buysa yandık ki yandık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki hayır. Siz Lokman'ın oğluna verdiği tavsiyeyi, vasiyeti unuttunuz mu? Orada ne dedi Lokman oğluna? Şirki büyük zulüm olarak nitelendirdi. Burada imanlarına zulüm karıştırma aslında şirktir dedi. O büyük zulüm olan şirke ait bir noktadır dedi ve Kur'an'ın bir ayetini bir ayetle tefsir etti. Kur'an'ın en büyük müfessiri olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Ebu Davud Tayalisi'nin müsnedinde ve başka hadis kaynaklarında geçen bir hadisinde yine buna benzer bir mesajı biraz daha detaylı bir biçimde nazarımıza verecek. Ne diyecek biliyor musunuz? Enes bin Malik'in naklettiği o hadiste. Üç çeşit zulüm vardır. Zulüm vardır ki Allah onu bırakmaz. Affı yoktur. Zulüm vardır ki onu mağfiret eder, affeder. Zulüm vardır ki onu kendisi mağfiret etmez. Dikkat edin. Üç çeşit zulüm vardır dedi ve açıkladı. Zulüm vardır ki Allah onu bırakmaz. Yani onun affı yoktur. Zulüm vardır ki onu mağfiret eder, affeder. zulüm

0: Mesaj bu aslında. Allah bunu affetmiyor. Ona göre bunu bil, ona göre adımını at. Bunu bil, kalbinin ayarını ona göre ayarla. Zulüm vardır ki Allah onu affeder, onu da açıklayacak. Zulüm vardır ki affetmeyi kendisi değil başkasına havale eder. Şimdi ne dedi? Bağışlanmayan zulüm Allah'a şirk koşulan zulümdür. Allah bunu asla affetmez. Mağfiret edilen zulüm odur ki kul ile Allah arasındaki zulümlerdir. Kulun günah işleyerek zulme düşmesidir. Allah bunları mağfiret edebilir. Yani Cenab-ı Hak içinde şirk olmayan günahlar konusunda af kapısının açık olduğunun müjdesini bize veriyor. Gelelim üçüncü sınıfa. Mağfiret edilmeyen zulüm ise kulların birbirlerine yaptıkları zulümdür. Allah birinin hakkını ötekinden alır. Orada Cenab-ı Hak bir şey söylemez. Hak sahiplerine havale eder. Eğer sen yine bir şeyler yaptınsa ve Allah'ın mağfiretini celbedecek bazı adımlar attınsa, Allah o hakkını yediğin, hakkını gasp ettiğin insanı çağırır. Ey kulum der, falanca kulumun sana hak noktasında bir mükellefiyeti, sorumluluğu var. Sen hakkından vazgeç, ben de sana şunu vereyim diye bir vaatte bulunur. Kul da eğer isterse bu manada o verilen vaadi alır ve kendi hakkından vazgeçebilir. Ama burada önemli olarak bizim nazarımıza verilen şirk noktasında kapıların tamamen kapandığı noktasındaki mesajdır. Onun da en önemli alanlarından bir tanesi tağutu inkar etmek, Allah'a iman etmektir. Rabbim bizlere bunu nasip eylesin. İçimizde, nefsimizde, hevamızda, dışımızda tağut olarak ne varsa azgınlaşan, haddi aşan, sınırı ihlal eden, Allah'a ait olan sınırları gasp eden, ihlal eden ne varsa onlarla bizim aramızı ayırsın. Ve hiçbir şekilde onlara karşı bizim yüreğimizde, aklımızda sevgi namına, alaka namına, ilgi namına bir şey bırakmasın. Tertemiz, %100, %1 bile olmayan, o birden daha küçük bir rakam varsa onu da aklınıza getirin. O bile olmayan tertemiz bir şekliyle bizi tevhid ehli kılsın. Tevhid ehli olarak da ruhlarımızı alıp huzuruna öylece kabul etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Burası Suffe. Hep birlikte burada kalıyoruz.
2: Resulullah'ın evi nerede?
1: Az ileride. Bak, başını uzatsan görürsün. Bizim asıl gayemiz Resulullah'ın yanında olmak. Onun ilminden ne kadar istifade edebilirsek o kadar iyi. Sürekli bir iş buna mani olur. Hem aramızda bir iş bölümü var. Kimimiz çalışıp buraya o günkü rızkımızı getirir, kimimiz ise Allah Resulü'nün yanından ayrılmaz ve o gün öğrendiklerini burada bulunmayanlara anlatır.
2: Ben Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inandım ve onu yakından tanımak için buraya geldim. Ailem yok, herhangi bir kazancım yok. Allah'ın evinde Allah'ın Resulü'nün komşusu olmak her şeyden hayırlıdır diye düşündüm.
1: Çok iyi etmişsin. Bu fırsat bir daha ele geçer mi? Mekke halkı ayaklarına gelen fırsatı teptiler. Allah Resulü'nü olmadık işkencelerle, türlü eziyetlerle yurdundan ettiler. Medinelilerse ona kucak açtılar.
3: Niye bayıldı? Bu genç Suffe ehlinden değil mi?
4: Evet, sanırım açlıktan bayıldı.
5: Resulullah Suffe ashabına yönelip onları şöyle teselli etti. Eğer Allah katında nelere sahip olduğunuzu bir bilmiş olsaydınız, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da artmasını isterdiniz.
0: 37. Bölüm.
5: Süleym kabilesinden bir genç olan Amr bin Abese içinde bulunduğu toplumun değer yargılarını eleştiriyor, haksızlıklara boyun eğmiyordu. Putlara tapmanın mantıklı olmadığını düşünüyor ve yüce yaratıcıya aracısız ulaşılabileceğine inanıyordu. Pek çok din adamıyla görüştü. Derken Mekke'de Hazreti Muhammed'in peygamber

0: olarak ortaya çıktığını duyunca vakit kaybetmeden onun yanına gelerek Müslüman oldu. İlk Müslümanlardandı. O zamanki şartlar Mekke'de kalmasına el vermediğinden kendi memleketine döndü. Şimdi Resulullah'ın Medine'ye yerleştiği haberini almış, onun yanına gelmişti. Peygamberimiz mescitte arkadaşlarıyla oturmaktaydı.
1: Esselamu aleyke ya Resulallah.
0: Peygamberimiz Amr'ın selamını ve aleyke selam diyerek aldı.
1: Beni tanıdınız mı?
0: Peygamberimiz Amr'ı hatırlamıştı. Evet dedi. Mekke'de tanışmıştık.
1: Merhaba. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim?
2: Kabe civarındadır. Orada bulabilirsin.
1: Teşekkür ederim. Şurada bekleyeyim. Kulağıma gelen bu ses de ne? Ne güzel bir şey bu. Şiir mi acaba? Şiire de benzemiyor. Bu aradığım adam olmasın? Şimdi tavafa başladı. Tavafı bitince konuşmalıyım onunla. Okuduğunuz şeyleri duydum. Size bir şey sormak istiyorum.
0: Peygamberimiz durdu ve Amr'a baktı.
1: Siz kimsiniz?
0: Resulullah, ben bir peygamberim dedi.
1: Peygamber nedir?
0: Peygamberimiz Allah'ın insanlara gönderdiği elçisidir diye yanıtladı bu soruyu.
1: Peki Allah sizi ne yapmanız için gönderdi?
0: Peygamberimiz Allah beni akrabaya yardım etmek, putlara tapmamak, sadece Allah'a kulluk etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak gerektiğini insanlara anlatmak için gönderdi, dedi. Amr merakla pek çok soru sordu ve sonunda peygamberimize iman etti.
1: Ya Resulallah, size inanan ve sizi destekleyen kimse var mı?
0: Peygamberimiz şimdiye kadar kendisine inanan birkaç kişi olduğunu, bunlardan birinin hür bir insan olan Ebubekir, diğerinin de bir köle olan Bilal olduğunu söyledi.
1: Müsaade ederseniz ben yanınızda kalıp size yardımcı olayım. Allah'ın dininin yayılması için elimden geleni yapayım.
0: Peygamberimiz ona Mekke'nin ortamının buna müsait olmadığını kastederek şöyle dedi. Sen bugün buna güç yetiremezsin. Benim halimi ve ortalığın halini görmüyor musun? Şimdi ailene dön ve benim meydana çıktığımı duyduğunda hemen yanıma gel. Amr Allah Resulü'nün bu sözüne uyarak ailesinin yanına döndü. Resulullah'a kavuşmak yıllar sonra Medine'de nasip olmuştu.
1: Ya Resulallah, yıllarca sizden ayrı kaldım. Sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Bana Allah'ın size öğrettiklerini öğretir misiniz? Namazı anlatır mısınız bana?
0: Peygamberimiz sabah namazından başlayarak namaz vakitlerini ve namazın gereklerini anlattı.
1: Peki abdesti nasıl almalıyım?
0: Peygamberimiz abdestin nasıl alınacağını tarif ettikten sonra anlattığım gibi güzelce abdest alır ve Allah'tan başka hiçbir şeyle zihnini meşgul etmeden namaz kılarsan günahların bağışlanır, annenden yeni doğmuş gibi olursun dedi.
1: Ey Allah'ın Resulü! Vakitler içerisinde Allah'a daha yakın olunacak bir an var mıdır? İbadet için tercih olunacak bir saat var mıdır?
0: Resulullah evet diye cevap verdi ve şöyle devam etti. Kulun Allah'a en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmak istersen ol. Çünkü güneş doğuncaya kadar ki o vakitlerde kılınacak namaza melekler gelir ve özellikle şahitlik yaparlar. Amr susuz kalmış da suya kanamayan bir insan gibi sordukça soruyor ve aldığı her cevabı hafızasına kazıyordu. Bundan sonraki yıllarda Resulullah'ın civarından ayrılmadı. Ömrünü İslamiyet'e adadı. Mescid-i Nebevi'nin daimi cemaati arasında kadınlar da vardı. Hanım sahabiler 5 vakit namaza geliyor, Resulullah'ın sohbetinden istifade ediyorlardı. Fakat erkeklerin kalabalık oluşu onların peygamberimize diledikleri zaman ulaşmalarına engel oluyordu. Bir çözüm arayışına girdiler.
3: Peygamberimizin sohbetlerini dinleyebiliyoruz ama namaz sonrası erkekler etrafını sarınca bizim onunla görüşme imkanımız olmuyor. Buna bir çözüm bulmamız lazım.
4: Haklısın.

0: Kur'an'ı öğrenmek ve dilediğimiz konularda Resulullah'a özgürce soru sormak istiyoruz. Erkeklerin yanında bunu yapamayız.
1: Burada onlarla aynı yerde namaz kılıyor olmamız bile büyük bir gelişme ama yeterli değil. İslamiyet'i kabul etmeden evvelki hayatımız ne kadar korkunçtu. Söz hakkımız yoktu. Yaşayıp yaşayamayacağımıza bile babalarımız karar verirdi.
0: Ne büyük cinayetlere şahitlik etmiştir bu topraklar. Ufacık kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Tek suçları dünyaya kadın olarak gelmiş olmaktı. Şimdi Allah Resulü o dönemlerde yapılanları cahiliye adeti olarak nitelendiriyor ya. Ne kadar doğru bir benzetme.
1: O günlerden bugünlere. Peygamberimizin uyarılarıyla çok şey değişti. İlk günlerde Medine Mescidine gelişimiz bile sorun olmuştu. Erkekler evlerimizden farklı bir yerde bizi görmeye alışık değiller. Mesela sen Atike, eşin Ömer'e rağmen mescide nasıl geliyorsun?
2: Ömer sabah ve yatsı namazlarında mescide gelmemden hiç hoşlanmıyor. Her fırsatta da bunu ifade ediyor.
1: Peki Ömer'in bundan hoşlanmadığını bildiğin halde nasıl geliyorsun?
2: Ömer bundan hiç hoşlanmıyor. Ama beni mescide gitmekten de alıkoymuyor. Allah Resulü'nün şu sözleri tabii ona engel oluyor. Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın. Ve hanımlarınız geceleyin mescide gitmek için sizden izin istediğinde onlara izin verin. Peygamberimiz böyle demişti ya.
1: Gördünüz mü? Peygamber Efendimizin sözleri olmasa namazlarımızı evde kılmak zorunda kalacağız. Ve hem cemaat sevabından hem de peygamberimizi görme nimetinden mahrum olacağız.
0: Bu imkanları kaçıramayız. Ben aramızdan bir temsilci seçip peygamberimize gönderelim derim. Bize bir gün veya bir saat tahsis etsin. O saatlerde yanına gidip rahatça onunla sohbet edelim. Dinimizle ilgili meseleleri soralım.
1: Evet, haklısın.
2: Doğru söylüyorsun.
3: Doğru söylüyorsun.
4: Bence de.
0: Esma binti Yezid'i öneriyorum. O güzel konuşma becerisine sahip bir kadın. Meramımızı en güzel o anlatır.
1: Doğru bence söylüyorsun.
3: Bence de. Bence de.
1: Gidip bizim adımıza Peygamber Efendimizle görüşsün.
4: Esma bu işe en uygun isim.
0: Esma, hadi Allah Resulüne git. Aramızda konuştuklarımızı anlat ona.
5: Ya Resulallah, bir kadın sizi görmek istiyor.
2: Ey Allah'ın Resulü, ben kadınları temsilen geldim. Sizin sohbetlerinizden daha fazla istifade etmek, Kur'an'ı sizin dilinizden öğrenmek istiyoruz. Etrafınızdaki kalabalık yüzünden yanınıza gelmemiz, gelsek de mahrem mevzuları sormamız zorlaşıyor. Bize bir gün tahsis etseniz de, o günde sadece hanımlar size sorularını yöneltse olur mu?
5: Peygamberimiz bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine kadınlar kendilerine ayrılan günde sorularını rahatlıkla Allah'ın nebisine sormaya başladılar. Onların önemli konulara temas etmeleri Resulullah'ı sevindiriyor ve bu hanımları, Ensar kadınları ne iyi kadınlardır ki utangaçlıkları dini konuları sormalarına engel olmamaktadır diyerek teşvik ediyordu. Resulullah dönemi İslam toplumunda mescit sadece bir ibadethane değildi. Sosyal hayatın merkezinde mescit vardı. Bu itibarla hanımların mescitte bulunmaları, mescitteki etkinliklere de katılmaları anlamına geliyordu. Bir gün Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında iki genç tartışmaya başlamış, tartışma gençlerin kendi kabilelerini yardıma çağıracağı kadar büyümüştü.
6: Bakalım kabilemin erkekleri karşısında aynı cesareti gösterebilecek misin?
7: Asıl senin adamların birazdan toplanacak ailem karşısında durabilecek mi bakalım?
8: Şşt, sakin olun. Derdiniz nedir? Nerede olduğunuzu unuttunuz mu?
5: Peygamberimiz gelen bu gürültüyü duyunca dışarı çıktı.
8: Peygamberimizin mescidindesiniz. Bu neyin kavgası? Hey, durun dedim size.
7: Kendinize gelin. Peygamberimiz geliyor.
5: Peygamberimiz duyduklarının şaşkınlığı içinde... Az önceki çağrınız tam cahiliye dönemine yakışır bir çağrıydı. Bu neyin nesidir deyince gençler kendilerine geldiler. Yaptıklarına pişman oldular. Çünkü İslam'ın kaldırmaya çalıştığı şeylerin başında ırkçılık geliyordu. Tartışmalarında kabilelerinin gücüne güvenerek birbirlerine meydan okumaları olacak şey değildi. Kalabalık sakinleşince mescitte toplandılar. tartışanlar mahcuptu. Peygamber Efendimiz tatlı bir sohbete başladı. Bir müddet sonra şöyle dedi: "Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardım edin." Peygamberimizin bu sözü karşısında dostları hayli şaşırdılar. Çünkü onlar bu sözü ilk defa duymuyorlardı. Bu söz Araplar arasında kabile bağlarını kuvvetlendiren bir söz olarak kullanılırdı. Aralarından biri şaşkınlıkla söz aldı:
3: "Ey Allah'ın Resulü, mazluma yardım ederiz. Ancak zalime nasıl yardım edeceğiz?"
5: Hazreti Peygamber: "Onu da zulümden men edersin, zulümden alıkoyarsın. İşte bu ona yardım etmektir." dediğinde bu özdeyişin peygamberimizin dilinde yeni bir mana kazandığını fark ettiler. İslam, din kardeşliğini her şeyin üstünde tutuyordu. Peygamberimizin şu sözleri insanların Allah katında değerinin neye bağlı olduğunu ortaya koyuyordu. "Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır."
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayat-ü Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ü Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Ebubekir'in savaş konusunda ensar ve muhacirlere danışması. Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman Medine'de münafıkların sayısı arttı. Arap ve Acem birçok kimse dinden döndü. Acemler Nihavent'te toplanarak Arapların bir araya gelmelerini sağlayan kişi öldü dediler. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir muhacir ve ensarı bir yerde toplayarak şunları söyledi. Bildiğiniz gibi Araplar zekat koyunlarını ve develerini vermeyerek dinden döndüler. Acemler de Nihavent'te toplanıp aralarında anlaşarak sizinle savaşmaya karar verdiler ve sizi bir arada tutan kişinin öldüğünü söylediler. Bu konuda ne öneriyorsunuz? Çünkü ben de sizden birisiyim. Bu beladan en büyük payda halifelik görevini taşımam dolayısıyla bana düşmektedir. Benim yüküm hepinizinkinden ağırdır. Orada bulunanlar başlarını eğerek uzun bir süre düşündüler. En sonunda Hazreti Ömer sessizliği bozarak şunları söyledi. Ey Allah Resulü'nün halifesi! Bana kalırsa bu Araplardan namaz kılma ve zekat verme görevlerini affetmelisin. Çünkü onlar cahiliyeden henüz yeni çıkmışlardır. İslamiyet onlarda yerleşmiş değildir. Ya Allah onları daha sonra imana yeniden döndürür ya da İslam'ı güçlendirir ve galip kılar. O zaman da onlarla savaşabilecek duruma gelmiş oluruz. Şu andaysa muhacir ve ensarın bütün Arap ve Acemlere karşı savaşma gücü yoktur. Hazreti Ebubekir bu kez Hazreti Osman'a dönerek ne düşündüğünü sordu. O da Hazreti Ömer'i destekler mahiyette konuştu. Daha sonra Hazreti Ali ve diğer muhacirler de ona katıldılar. Hazreti Ebubekir bu kez de ensara baktı. Onlar da bu hususta muhacirlere tabi olduklarını söylediler. Böylece herkesin fikrini öğrenen Hazreti Ebubekir minbere çıktı. Allah'a hamdü senalarda bulunduktan sonra şunları söyledi. Ey insanlar! Allah Muhammed'i gönderdiğinde hak taraftarları azınlıkta olup her taraftan ona hücum edilmekteydi. İslam garipti ve her gittiği yerden kovuluyordu. Allah onları Muhammed vasıtasıyla bir araya getirdi. Onlar kıyamete dek devam edecek orta bir ümmet oldular. Yemin ederim ki Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve onun yolunda cihad etmek için hiç durmadan çalışacağım. Ta ki Allah Teala'nın bize vermiş olduğu vaadini yerine getirinceye kadar. Bu uğurda öldürülenlerimiz şehit olur ve cennete giderler. Sağ kalanlarımız da yeryüzünde Allah'ın halifesi ve kullarının mirasçısı olacaklardır. Bunu Rabbimiz vaat etmiştir. Onun vaadi ise haktır. Allah Teala şek ve şüphe götürmez kelamında şunları söylüyor. Allah sizden iman edip salih amellerde bulunanlara şunu vaat etmiştir. Onlardan öncekileri nasıl iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde iktidar sahibi kılacaktır. Allah'a yemin ederim ki Hazreti Peygamber'e zekat olarak verdikleri bir yuları dahi vermeyecek olsalar, dünyadaki bütün ağaçlar, taşlar, cinler ve insanlar onlara yardım etseler, yine de Allah'a kavuşuncaya dek onlarla cihada devam edeceğim. Çünkü Allah Teala namazla zekatı birbirinden ayırmayıp birçok yerde birlikte zikretmiştir. Halifenin bu sözleri üzerine Hazreti Ömer tekbir getirerek, yemin ederim ki, Ebu Bekir onlara savaş açma konusunda haklıdır, dedi. Hazreti Ebu Bekir'in savaşa isteksiz olan veya mühlet isteyen kimseleri azarlaması. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Araplar irtidat ettiklerinde, ben de dahil olduğum halde, muhacirler olarak Ebu Bekir'in yanına gidip, ey Allah Resulü'nün halifesi! Halktan ne istiyorsun? Onların yakalarını bırak. Namazı kılsınlar. Fakat razı olmadıkları zekatı vermesinler. Kalplerine iman girdiği zaman bunu da kabul edeceklerdir dedik. Buna karşılık Hazreti Ebubekir şunları söyledi: "Nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki gökten düşüp parça parça olmam benim için Hazreti Peygamber'in savaşmakta olduğu bir şeyi terk etmemden daha sevimlidir." Böylece Hazreti Ebubekir Araplara savaş açtı ve İslam'a dönünceye kadar da onlarla savaştı. Allah'a yemin ederim ki Ebubekir'in o günü bile tek başına Ömer'in ailesinden daha hayırlıdır. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Araplardan bazıları irtidat ettiler ve "Namaz kılarız ama zekat vermeyiz." dediler. Ben Ebubekir'e giderek, "Ey Allah'ın Resulü'nün halifesi, halka şefkat göster. Çünkü onlar vahşi hayvanlar gibidirler," dedim. O da bana şunları söyledi: "Ben senden yardım umuyorken sen tutmuş bana engel olmaya çalışıyorsun. Bildiğim kadarıyla sen cahiliye döneminde çok cesurdun. Müslüman olunca mı korkaklaştın? Ne yapmamı isterdin? Onlara uydurulmuş garip bir şiir mi okuyayım? Ya da iftiradan ibaret olan bir sihir mi yapayım? Çok yazık. Hazreti Peygamber Rabbinin huzuruna gitmiş ve vahide kesinmiştir. Yemin ederim ki kılıç tutacak gücüm olduğu müddetçe Hazreti Peygamber'e verdikleri bir yuları bana da verene kadar onlarla savaşacağım." Bu sözler üzerine onun bu konuda benden daha azimli olduğunu gördüm. Hazreti Ebubekir bu gibi hususlarda halkı o kadar güzel eğitti ki halifeliğim sırasında çok faydasını gördüm. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Ebubekir halife seçildi. Bu sırada Araplardan dinden dönenler oldu. Hazreti Ebubekir de onlara karşı savaş açtı. Bunun üzerine Hazreti Ömer onun yanına giderek, "Ey Ebubekir, Hazreti Peygamber ben insanlarla Allah'tan başka ilah yoktur demelerine kadar savaşmakla emrolundum. Kim Allah'tan başka ilah yoktur derse o malını ve canını benden korumuş olur. Onun kalbindekilere gelince bunun hesabı Allah'a aittir" buyururken, "Nasıl oluyor da sen bu insanlara savaş açabiliyorsun?" dedi. Hazreti Ebubekir de şunları söyledi: "Allah'a yemin ederim ki namazla zekatı ayıranlarla sonuna kadar savaşacağım. Çünkü zekat malın hakkıdır. Andolsun ki Hazreti Peygamber'e verdikleri bir yuları dahi vermeyecek olsalar onlarla savaşmaya devam edeceğim." Hazreti Ömer de, "Vallahi Allah Teala Ebubekir'in göğsünü savaş için açmıştır. Ben şu anda onlarla savaşmanın hakkın ta kendisi olduğunu anlamış bulunuyorum," dedi. Hazreti Ömer'in halkı cihada teşvik etmesi ve ilk icabet edeni emir olarak ataması. İranlılarla savaşa çıkılırken Müsenna bin Harise çıkıp şunları söyledi: "Ey insanlar, sakın Farslıları gözünüzde büyütüp onları büyük ve korkunç görmeyesiniz. Çünkü biz onların en verimli ve en güzel topraklarını, köylerini ele geçirdik. Onları Irak'ın o en güzel arazilerinden mahrum bıraktık. Bütün bunları da onlarla savaşarak elde ettik. Bizden öncekiler bu cesareti gösterdiler. Allah izin verirse biz de bunu devam ettireceğiz." Ondan sonra da Hazreti Ömer ayağa kalktı ve o da şunları söyledi: "Hicaz artık sizin için otlaktan başka bir şey olamaz. O artık sizleri ve halkı doyurabilecek durumda değildir. Hani Allah'ın vaadine güvenerek hicret edenler neredeler? Allah'ın kitabında size miras kıldığını vaat ettiği topraklara gidiniz. Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur: Allah, hak olan bu dini diğerlerine galip getirecektir. Şunu biliniz ki, muhakkak Allah dinini üstün ve ona yardım edenleri de aziz kılacaktır. Bu dinin yardımcılarını, yani Müslümanları, diğer ümmetlere mirasçı yapacaktır. Onun salih kulları nerededirler?" Hazreti Ömer'in bu çağrısına ilk icabet eden Ebu Ubeyde bin Mes'ud olmuş, onu da Sa'd bin Ubeyd takip etmiştir. Asker toplandıktan sonra Hazreti Ömer'e,

0: Yemin ediyorum ki bu orduların başına çağrıma ilk icabet eden kişi geçecektir. Bundan sonra Hazreti Ömer, Ebu Ubeyd bin Mes'ud'la Sa'd bin Ubeyd'i çağırttı. Ona, eğer sen çağrıma Ebu Ubeyd bin Mes'ud'dan daha önce cevap verecek olsaydın, bu ordunun başına seni tayin ederdim. Ancak benim davetime ilk icabet eden kişi o olmuştur. Dolayısıyla ordunun başına da onu getiriyorum, dedi. Böylece Hazreti Ömer, Ebu Ubeyd'i ordu kumandanı tayin etti ve ona şu tavsiyelerde bulundu. Hazreti Peygamber'in sahabilerini dinle. Onların görüşlerini de almaksızın bir işe girişme. Tam manasıyla vakıf olmadığın işlerde acele edeyim deme. Çünkü bu bir harptir. Harp de ancak sabırlı kişilerle kazanılır. Ordu kumandanı ne zaman saldırıp ne zaman geri çekileceğini de çok iyi bilmelidir. Zaferi ancak sabırlı ve nasıl davranacağını bilen taraf elde edebilir. Hazreti Ömer'in Fars savaşlarına bizzat katılmak için ashabla istişare etmesi. Hazreti Ömer, Ebu Ubeyd bin Mes'ud'un şehit düşüp Fars ordularının da Kisra ailesinden bir kişinin kumandası altında toplandığını haber alınca muhacir ve ensarı çağırttı. Sonra onlarla birlikte Medine yakınlarındaki Sırar kuyusuna kadar gitti. Orada Talha bin Ubeydullah'ın kumandası altında bir öncü birlik hazırlayarak onları gönderdi. Askerin sağ kanadına Abdurrahman bin Avf'ı, sol kanadına da Zübeyir bin Avvam'ı kumandan tayin etti. Hazreti Ali'yi de Medine'de kendi yerine idareci olarak bıraktı. Halkla istişare etti. Onlar da İran'a bizzat kendin gitmelisin dediler. Bu istişare Sırar'a varıldıktan sonra gerçekleşmişti. O sırada dönmüş olan Talha da dahil görüş bildirenlerin hepsi bizzat Hazreti Ömer'in gitmesini istiyorlardı. Ancak Abdurrahman bin Avf onun gitmesini doğru bulmuyordu. Hazreti Peygamber'den başkasına "Anam babam sana feda olsun" dememiş olan Abdurrahman orada şunları söyledi. "Anam babam sana feda olsun ey Ömer, sakın gitme. Bu konuda sorumluluğu kendi üzerime alıyorum. Eğer halk Ömer savaşa gitmekten korktu diyecek olurlarsa onlara bu Abdurrahman'ın fikriydi dersin. Çünkü senin başında olduğun bir ordunun yenilmesi, senin bulunmadığın orduların yenilmesine benzemez. Hele bir de daha işin başında şehit düşecek olursan, korkarım ki tekbir getirip Allah'tan başka ilah yoktur diyecek bir tek Müslüman kalmayacaktır." Bunun üzerine Hazreti Ömer bizzat gitmekten vazgeçti ve ordunun başına tayin etmek için birisini aramaya başladı. O sırada Necid topraklarının bir kısmında zekat toplamakla görevlendirilmiş Sa'd bin Ebi Vakkas'tan bir mektup geldi. Daha sonra Hazreti Ömer çevresindekilere dönerek "Bana ordunun başına geçirebileceğim birisini gösteriniz." dedi. Abdurrahman bin Avf da "Ben onu buldum bile." dedi. Hazreti Ömer kim olduğunu sorunca Abdurrahman, "O, elinin altında bulunan aslan Sa'd bin Malik'tir," dedi. Bu zat, Sa'd bin Ebi Vakkas diye şöhret bulmuştur. Diğer görüş sahipleri de Abdurrahman'ın bu fikrine katıldılar. Hazreti Osman'ın halkı Allah yolunda cihada teşvik etmesi. Hazreti Osman'ın azatlısı Ebu Salih şöyle anlatıyor. Hazreti Osman'ı minberde şunları söylerken işitmiştim. "Ey insanlar, Hazreti Peygamber'den bir hadis işitmiş ve fakat beni bırakıp dağılmanızdan korktuğum için de bugüne kadar sizlere söyleyememiştim. Ancak sizlerden her biriniz tercihini yapsın diye onu bugün söylemeye karar verdim." Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. "Allah yolunda bir gün nöbet beklemek, başka yerlerde 1000 gün durmaktan daha hayırlıdır."
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayabilirsiniz.

0: Siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
3: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Yine Fatır suresinden devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in vahyedilişi, hakikat oluşu, sonra onu vahyeden Allah Azze ve Celle, Efendimiz Aleyhisselam, onun ashabını, sonra gelecekleri, Müslümanları kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'e varis kılıyor. Sadırdan sadıra bu Kur'an devam edecek, onu haber veriyor. Kim Kur'an-ı Kerim'den ne kadar istifade ediyor? Bu noktada insanlar üçe ayrılacaklar. Bir grup, onlar zalimler, bir grup muktasi, diğeri ise en önde olanlar. Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmanın, Müslüman olmanın hakkını verenler ki Kur'an-ı Kerim onlara sabık diyor, sabikun. Peki, وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Sana vahyettiğimiz, مِنَ الْكِتَابِ مِنْ burada tebiyin için, yani sana vahyettiğimiz o kitap, Kur'an-ı Kerim, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ Sana senden önceki kitapları doğrular olarak indirdiğimiz o kitap, huvel-hakku, haktır, hakikattir. Onun içerisinde insan müdahalesi yoktur. Seraba doğrunun bizzat kendisidir o Kur'an-ı Kerim. Yeri de vahidir. Allah azze ve celle onu vahyetmiştir. Vellezî evhayna ileyke minel kitâb. İnnallâhe bi'ibâdihi lehabîrun basîr. Peki neden vellezî evhayna ileyke? Neden Allah Resulüne vahiy ediyor Kur'an-ı Kerim'i? Allah azze ve celle kullarını biliyor. Bi'ibâdihi lehabîrun. Yani burada şuna işaret ediyor. Bi'ibâdihi car mecurun takaddüm etmesiyle, lehabîrun bunun önüne gelmesiyle şuna işaret ediyor ki Allah Teala bi'ibâdihinin mutallakı habîrun. Ama ona rağmen öne geldi. Neden önüne geçti? Bi'ibâdihi habîrun kelimesinden önce geldi. Efendimiz'e ya da Allah Teala'nın vahye muhatap olan peygamberlerine tembih var. Onların önemine işaret ediyor. Bilir Cenab-ı Hak. Kim vahye muhatap? Resulullah Aleyhisselam. Abdullah'ın oğlu Muhammed. Onun için ona vahyeder. Lehabirun basir. En son nokta. Haberdar olmada ya da nam mütenahi boyutlar, sonu olmayan, nihayeti olmayan boyutlar, işte Allah Teala o kadar haberdardır. Yine o basirdir, onun basir oluşu nam mütenahidir. Son noktası yoktur. Ötenin ötesi, ne kadar ötesi varsa o kadar görür, o kadar haberdar olur Allah Azze ve Celle. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ. Peki Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'a vahyetti. Kur'an-ı Kerim tarihsel mi? Ona vahyetti, orada mı kaldı? Sonrasında Kur'an-ı Kerim devam edecek mi, yürüyecek mi? Allah Teala ona varisler insanlar arasında seçecek mi? اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهِ لَخَب۪يرٌ بَص۪يرٌ diyerek Resulullah Aleyhisselam'ı peygamberleri seçtiğini ifade etmişti. Haberdardı o kullarından. Kim layık? Peki yine böyle layık insanlar arasında Kur'an-ı Kerim'e varis olabilecek kullarını seçecek mi? Thumma awrasnal kitabe awhaynaya atıf. Sonra awrasnal kitabe. Kitaba varis kıldık. Thumma awrasnal kitabe allazi nastafayna. İstafayna seçtiğimiz kulları. Kul hamdulillah ve selamun ala ibadihillezina istafa. Leknevi'nin kabrinde bu ayet-i kerime yazıyor. Kulilhamdülillah, elhamdülillah de ve selamun ala ibadihillezina istafa. Allah'ın seçtiği kullara selam olsun. Kur'an'a varis olanlara, Mustafa olanlara. Ama babası tarafından Mustafa adı verilenlere değil. Bizzat Kur'an-ı Kerim'in Allah buyruklarına varis olduklarını haber verdiği Mustafa'lar. Yoksa mutlak olarak baktığınız zaman üstadın dediği gibi bir Mustafa'lar tarihi vardır. Kabakçı Mustafa'sı vardır. Efendim Merzifonlu Mustafa'sı vardır. Mustafa Reşit Paşa vardır. Sonra gelen Mustafa'lar ümmetin felaketine, helaketine sebep olan bir Mustafa'lar tarihi var. Mustafa'lar tarihi. Kur'an-ı Kerim'le oynayan Mustafa'lar da var. Peki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i onların şerrinden korusun, muhafaza etsin. Thumma Kur'an-ı Kerim korunacak da bu ümmetin evlatlarını korusun. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Allah bu kitabı korur. Kimse ona müdahil olamaz. Bu milletin çocukları onlardan muhafaza edilsin. İki türlü Mustafa var. Bir Allah'ın seçtiği Mustafa'lar, bir de babasının adını Mustafa verdiği çocuklar var. Onların adını babası verir. Zarfıyla Mustafa. Ama Kur'an-ı Kerim mazrufuyla, bizzat vazifesiyle, aklıyla, ruhuyla, kalemiyle, şuuruyla Mustafa'lardan bahsediyor. ثُمَّ اَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kullarımız arasından seçtiklerimizi bu kitaba, Kur'an-ı Kerim'e varis kıldık. فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِ. Onlardan, yani Allah Teala'nın bu kitaba varis olarak seçtiklerinden, فَمِنْهُمْ onlardan bir kısmı ظَالِمُ لِنَفْسِهِ, kendi nefsine karşı zalimdir. Zalimdir, yani onlar Kur'an-ı Kerim'i okur ama onunla amel etmezler. Ve minhum, yine onlardan bir kısmı muktesidun. Kur'an-ı Kerim'i okurlar.

zaman zaman onunla amel ederler. وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın izniyle hayırlı işlerde hep önde olurlar. سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ, hayırda önde olurlar. Peki, üç ayrı sınıf var. Birinci sınıf ظَالِمُ النَّفْسِ, ikinci sınıf وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدٌ, üçüncüsü وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ. Zalim var, muktesid var, bir de sabık var. Burada Nesefi'de, diğerlerinde çok farklı anlamlar veriyorlar. Yani Rebi bin Enes'ten almış, zalim kimdir? Sahibül kebair, büyük günah işleyen. Kur'an-ı Kerim'e varis olanlardan zalim, büyük günah işleyen. Muktesid, sahibi sagair, küçük günahları olan. Sabık ise bütün bunlardan uzak duran, hem küçük hem büyük günahtan uzak durana sabık denir. O halde Rebi bin Enes'e göre zalim kim? Büyük günah sahibi. Muktasit, küçük günah sahibi. Sabık ise hepsinden uzak durana deniyor. Burada başka bir tane var, kıl olarak almış. Zalim talibu dünya, dünya için uğraşan adam, talibi dünya. Muktasid talibul ukuba, ahireti isteyen adam. Peki sabik talibul mevla, mevla'yı isteyen. O halde zalim, yani onların bir kısmı Cenab-ı Hak feminuhum zalimul nefsihi deyince nasıl mana vermiş? Onlar talibi dünyadır, dünyayı isterler. Peki وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ, bunlar طَالِبُ الْعُقُبَادِرْ, cenneti isterler. Peki sabık olanlar kim? Onlar da طَالِبُ الْمَوْلَادِرْ, onlar da Mevla'yı isterler. Birincisi dünya, ikincisi ahiret, üçüncüsü ki sabık olanlar, onlar da cenneti isterler. Başka türlü manalar, tevcihler de var. ذَلِكْ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرِ, ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرِ. ذَٰلِك yani Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e varis yapması. Sonra اِصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا, kulları arasından bu varisleri seçmiş olması. Bütün bunlar nedir? هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرِ, büyük bir fadıl, büyük bir ihsandır. İnsanlar arasında Cenab-ı Hakk'ın bizi kitabına, Peygamber Aleyhisselam'a vahyettiği Kur'an'a varis kılması büyük bir ihsandır. Cennetu adinin yedhulunaha yuhallawna fiha min asavir min zahabi ve lu'lu'a. Peki bunlar nedirler? Haberi mübtedası mahzuf olan bir haber. Cennet kelimesi veya o zalikenin ikinci haberi. Bu cennet ki cennetu adinin, onlara ne vardır? Onlara cennetu adinin ikamet edecekleri, adın kalacakları, ikamet edecekleri cennet var ki yedhulûneha, oraya girecekler, içine girecekleri, ikamet edecekleri cennet var. Yuhallavne fîhâ fil cenne, fî cennâtin, o cennette süslenecekler, onlara takılar takılacak. Min esâvira min zehebin ve lu'lu'a, min esâvira bileziklerden. Peki neden oluşacak bu bilezikler? Min zehebin, altından, ve lu'lu'a, bir de inciden veya incilerle işlenmiş altın bileziklerle donatılmış oldukları halde o cennette olacaklar, adın cennetinde. Yedhulûneha, oraya girecekler. Kim girecek? Feminhum zalimul li nefsi, zalim olanlar da girecek. Ve minhum muktasid, muktasid olanlar da girecek. Ve minhum sabikum bil hayrati, üçü de girecek. Yani burada yedhulunaha diyerek üç sınıfın da cennete gireceğini Allah azze ve celle işaret ediyor. Ve libasuhum fiha harir, fi cennet, onların kıyafetleri orada ipekten olacak, ipekten olacak. İpeklerden elbise giyecekler. Meşru orada, helal. Dünyada belki arzuları vardı, giyememişlerdi. Ama orada nimet en güzeliyle var. En güzeli. Nasılsa o halde bulacaklar.
Ne diyecekler bu nimetlere nail olduklarında? Dünyada Kur'an-ı Kerim'e varis olanlar ahirette bu nimetlere muhatap olacaklar. O nimetleri gördüklerinde diyecekler ki: "Vakalul hamdulillahi'llezî ezhebe annel hazan." Ezhebe annel hazan, hüznü, kederi, dünyadan dolayı hüznü, hastalıktan dolayı hüznü, ölümden dolayı hüznü, yaşamış olduğumuz bütün bu kederleri ya da acaba cennetlik mi, cehennemlik mi oluruz diye bir tereddütleri varsa bütün bu korkulardan kurtulmuş olacaklar. Onun için ehli cennet diyecek ki: "Elhamdülillah, bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. Bizim Rabbimiz, orada ehli cennet diyecek, neden bizden hüznü giderdi? Niçin? اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ. Yani af, en üst perdede nasılsa öyle affeder, mübalağasıyla affeden Rabbimiz, bizim Rabbimiz ziyadesiyle affeder. Şekurun, Allah Azze ve Celle, bizim Rabbimiz az amele çok ecir verir, çok ihsanla bulunur. Onun için Allah Teala bizi bu cennete koydu, bu kadar nimetleri bizlere ihsan etti. Niçin? Hak ettiğimizden değil. Cümle taliliye: İnne Rabbena lagafurun şekur. Bizim Rabbimiz, niçin buradayız? Neden Allah Teala bizi cennete, cennetteki bu kadar nimete muhatap kıldı? Mevlamız ziyadesiyle affeder, bir de az nimete çok ecir verir. Onun için bizi buralara aldı. Yoksa biz kendi amellerimizle bu cenneti bulamazdık diyecekler. Peki o Rabbimiz, devam ediyor Allah Teala'nın sıfatı: İnne Rabbena legafurun şekur. Bizim Rabbimiz ki, ellezî ehellenâ dâral mukâme. O Allah bizi, ehellenâ, bizi burada yerleştirdi, bizi burada ikamete tabi tuttu. Ellezî ehellenâ dâral mukâme, ikamet yurduna bizi yerleştirdi. Yerleştiren Rabbimiz nedir? Gafurun şekurdur o Allah. Min fadlihi ehellena daral mukameti min fadli, fazlından bunları yaptı. Yoksa bizim yaptığımız ibadetler karşılığında değil. La yemessuna fiha nasabun ve la yemessuna fiha lugu. Burada öyle bir hayat var ki cennettekiler haber veriyorlar. Diyorlar ki: "Buraya kadar gelin. Buraya gelmek için yorulun. Buraya gelmek için mallar verin. Buraya gelmek için her şeyi sarf edin. Bir yazlık yaparken, bir ev yaparken terliyorsun, uğraşıyorsun, borçlanıyorsun. Neden? Ahir ömründe bir köye gideyim, orada rahat edeyim diye yapıyorsun. Asıl rahatlık ahirette. Bak söyleyeyim," diyor. Sanki cennetliklerin lisanıyla Allah Teala orayı bize haber veriyor. La yemessuna fiha nasab. Burada bedenle bir yorgunluk hali, bir yorgunluk hali olmaz. وَلَا يَمَسْسُنَا ف۪يهَا فِي الْجَنَّاتِ. Bu cennetlerde bize ne gelmez? لُغُوب. Beden yorgunluğundan mütevelli zihin yorgunluğu, insanda oluşan o yorgunluk, beden yorgunluğunda hareketle oluşan zihin vesaire yorgunluklar da, usanma hali de burada olmaz. Böyle bir cennet bize gelip dokunmaz diyecek ehli cennet. Ve bu şekilde Allah Teala'ya hamd edecekler. Ehli cennet bu şekilde nimetleri insanlara muhatap olacak. Peki Kur'an'a varis olmayanlar, varis olmadığı gibi Kur'an-ı Kerim'e hasım olanlar, onunla mücadele edenler, onların hali nasıl olacak? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ. Kafirlere gelince, Kur'an-ı Hakim'le savaşanlara gelince, lehum naru cehennem, onlar için cehennemin narı var. La yukza aleyhim feyemutu. Yani la yukza aleyhim, onlara ölüm hükmü verilmez ki feyemutu. Feyemutu fa nedir? Sebebiye, ondan sonra en, muzmara ve fiil
bunun için mensup oldu. La yukza aleyhim, onlara ölüm hükmü verilmez ki feyemutu, ölsünler de rahatlasınlar. Ölmek isteyecekler ama ölemeyecekler. Sürekli bir azap devam edecek. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا, onlardan مِنْ عَذَابِهَا عَذَابِ نَارِ cehennem, cehennemin azabı hafifletilmeyecek. Orada ebediyen kalacaklar. كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ, işte Allah Teala bütün nankörleri, bütün o hakikati örterken bütün hasseleriyle küfredenleri, inkarda zirveye çıkanları böyle cezalandırıyor. Allah Azze ve Celle necizi cezalandırıyoruz, cezalarını bu şekilde veriyoruz buyuruyor. Onlar cehennemdeler, o cehennemdeki hallerini, konuşmalarını, feryatlarını, figanlarını, sanki oradan perdeleri açıyor. Perdede diyor ki gel buraya otur, tiyatroya gidiyorsun, oradaki bir yalanı dinliyorsun. Ha burada otur şimdi, ben sana bir perde açayım. O perdede Allah Teala sana, Allah Azze ve Celle yaratan Mevlan, eğer buyruklarını dinlemezsen, asi olursan, işte şöyle bir yerde olacaksın. Şöyle feryatlar duyulacak. Onu da fiili muzari ile, yani yestarikune, onların feryatlarını, yardım çığlıklarını fiili muzari ile anlatarak, sanki şu an biz olayın içindeyiz, olayın içinde canlı yayında görüyorsunuz, seyrediyorsunuz. Vehum, kim bunlar? O cehennem ehli, yani vellezine keferu lehum naru cehennem, o kafirler. Ohum yestarihune fiha fi nar cehennem, o cehennemde bağıracaklar, feryat edecekler, yok mu bizi kurtaran diyecekler, imdat isteyecekler. Yestarihune fiha rabbena اَخْرِجِنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ diyecekler ki رَبَّنَا اَخْرِجِنَا, bizi çıkar buradan, çıkar, çıkar ki نَعْمَلْ صَالِحًا, amel-i salih yapalım. غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ, burada neyi itiraf ediyorlar? Dünyada Allah Teala isyan ettiklerini. Yani غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ kâne fiili muzari ile kullanılınca sürekli ifade ediyordu. Ölene kadar bunlar küfür amellerine devam ediyorlardı. Şimdi diyor ki gayrellezî künnâ ne'mel, yapıyor olduklarımızın zıttına, ameli salih yapmak için çıkar bizi buradan ey Mevlamız, duy bu şîhâ, orada şîhâ, orada ne diyecekler? Evelem nu'ad, onlara اَوَلَمْ نُعَيْتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ, biz size ömür vermedik mi? Yeteri kadar zaman vermedik mi? Sizi dünyada bırakmadık mı? اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ, yani orada tezekkür edebileceğiniz, düşünebileceğiniz, ahiret notlarınızı alabileceğiniz, evelem nuammirkum ma yetedekkeru fihi, o size ömür vermedik mi ki o ömür, kişi o ömür içerisinde düşünecek. Kim düşünecek? Men tedekkere, düşünmek isteyenin düşünebileceği ömrü biz size vermedik mi? Düşünmek isteyenin ibret alacağı, not alacağı, ders alacağı, gereğini yapacağı o ömrü, o uzunlukta biz size vermedik mi? Ve ca'ekumun nezir, size bir de nezir geldi, uyarıcı geldi, peygamber geldi. Veya yaşadınız 50 yaşına gelince 30'una 40'ına saçında beyazlar zahir olmuştu. Menfelutinin nesi vardı? Eşşaratul beyza. Adam aynanın karşısına geçiyor, bakıyordu aynaya, öyle bir denemesi vardı nazaratında ya da abaratında. Geçiyor onun karşısına, o kılla konuşuyor, beyaz tüyle konuşuyor. Beyaz tüy ona diyor ki artık ölüm yaklaşıyor. Ben Efendimiz ne buyuruyor? Nurul Muslim, Müslümanın nurudur beyaz. Ona cennetin yollarını gösterir, aydınlatır. Bak artık ölüm var der. Bu kadar. Bu dünyada da bağlanma,
bu dünya için Allah'a ihanet

0: Etme der ya başındaki o beyaz tüyler veya sırtındaki kamburluk veya artık eskisi gibi onu taşımayan dizleri, bütün bunların hepsi nezir işte. Ahiret der, ahireti hatırlatır. Fezûku fema lizzalimine min nasir. Fezûku, hadi tadın bakalım cehennemin azabını. Bu emir ama nasıl bir emir? İhanet, tahkir için, onları aşağılamak için Allah Teala adam melekler tarafından fezûku fema lizzalimine min nasir, zalimler için yardımcı yok. Yaşasın zalimler için cehennem. Fema lizzalimine min nasir. İnna Allaha alimu gaybis semavati vel ard, innehu alimun bi zati's sudur. O Allah azze ve celle alimu gaybis semavati vel ard, semavatın ve yerin gaybını o bilir. İnna Allaha alimu gaybis semavati vel ard. Diyeceksiniz ya bu kadar da bilir mi? Bilir. Nasıl bilir? İnnehu alimun bi zati's sudur. Sadırlardaki vehimleri, evhamları, onları biliyorsa, ha, onları biliyorsa, onların içindekileri biliyorsa, yani kalplerdekini Cenab-ı Hak biliyorsa, kalbi bilen, oradaki duyguları bilen, alemi evleviyetle bilir. Peki bilmesi, yaptıklarınız kayda geçiyor, kaydın hesabı sorulacak, ahiret var buyuruyor Allah Teala. Amellerimizin hayır cephesinden kayda geçmesini bize inşallah ihsan eylesin Rabbimiz Mevlamız. Amel defterini sağ tarafından alanlardan, o bahtiyar Müslümanlardan bize de eylesin. Estağfurullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillah.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in muhataplarına, bütün zamanlarda Kur'an'a muhatap olan insanlara diyor ki, siz önceki insanların, sizden önce yaşayanların, yeryüzünde onların haleflerisiniz, onlardan sonra geldiniz. Yani siz ümmeti sabıkasınız, sonradan gelen ümmetsiniz, önce sizden olanlar vardı. Onların akıbetleri nasıldı, ne oldular? Dünyadan ibret alanları vardı, almayanlar vardı. Almayanların sonu helak oldu, bakmadılar, ders çıkarmadılar. Onlardan bahsedecek ve bize de Müslümanlara, siz onlar gibi olmayın diyecek Kur'an-ı Kerim. Düşünün, bu alem sahipsiz olur mu, Allahsız olur mu, haşa bu alem? Bu soruların cevabını muhteşem ahenkte, nizamla harekette verin. وَالَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْاَرْضِ خَل۪يفَ خَلَائِفَ. O Allah Azze ve Celle sizi cealeküm halaife fil ardı, yeryüzünde halifeler yaptı. Peki ne halef oldunuz? Roma'ya, Bizans'a, yani bir halifetullahi fil ardı, ahkamı tatbik etme noktasında Allah'ın halifesi olmak var. Ama burada anlattığı halaife fil ardı, onlar kendinden önce yaşayanlardan sonra geldiler. Onlara halife, halef oldular. Ya da bir uygarlığı Cenab-ı Hak helak etti, onlardan sonra bunlar geldiler. Femen kefera fe aleyhi küfru. Kim kafir olursa, kim inkar ederse, fe aleyhi küfru. Yani küfrü onun aleyhinedir. Yani ne demek? Vebalu küfrihi. Küfrünün vebali onadır. Peki küfrün vebali nedir? Allah'ın azabıdır. Allah'ın rahmetinden uzak durmaktır. Yani femen kefera, kim kafir olur, hakikati örterse, reddederse, bu kadar esasdan ders çıkarmazsa, fe aleyhi küfru, küfrü onun aleyhinedir. Yani vebalu küfri, küfrün vebali onun aleyhinedir. O da Allah Teala'nın rahmetinden uzak olmaktır. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ عند ربهم الا مقتا. Bu kafirler küfrü kazanırlar. Allah'a isyan ederek, peygambere isyan ederek, kulluğu reddederek, bu dünyayı sen değil biz idare edeceğiz diyerek bunlar küfrü alırlar. Sonra ve la yezidul kafirine küfruhum, onların küfrü artırmaz. İnde rabbihim, Rableri katında onların bir şeyini artırmaz. Sadece neyini artırır? İlla makta. Onların küfrü Rableri katında, onların sadece Allah Azze ve Celle'den gelecek o gazabı, rahmetten uzak olma halini, işte küfürleri ona artırır. Ne kadar inkar varsa rahmetten o kadar uzaklaşırlar, fazlından Allah'ın o kadar uzaklaşırlar, lanete o kadar yakın olurlar ki onların küfrü sadece bunu artırıyor. Hasır var maktata. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا. O kafirlerin küfrü de sadece onların hasarını, hüsranını artırıyor. Hüsran neydi? Hüsran, kelime anlamı.

mı? Vel asr, innel insane lefi husur. O husur kelimesi, husur sükunla beraber onu Fahrettin Razi tefsir ederken ne diyordu? İrhamu men yezubu ra'su malihi. İrhamu men yezubu ra'su malihi. Adam diyor çarşıda buzunu satıyor. Eski zamanlar, Razi'nin anlattığı zamanlar buzunu satıyor. Hava kararmak üzere, akşam olacak, pazar dağılıyor. O da diyor ki irhamu merhamet edin. Men yezubu ra'su malihi. Sermayesi eriyen bu adama merhamet edin. Ha, anladım ki hüsran, yani kişinin ömür sermayesi eriyor. Nasıl vakit geçince adamın sermayesi olan buz eriyor. Eğer insan da bu ömrün hakkını vermiyorsa her doğan güneşle ömür sermayesi eriyor işte. Bu adamlar وَلَا يَز۪يدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا. Küfürleri onların sadece hüsranını artırdı. Ne yaptı? Ömür sermayesi eridi, eridi, yok oldu. Ahirete bir şey götüremedi. Sadece elinde küfür ve inkar kaldı. Hüsranı artırır. قُلْ اَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Efendimiz Aleyhisselam'a emrediyor, Allah Resulü memur ya da bütün Müslümanlar memur. Onlara diyor ki, ya da Allah Resulüne, kul söyle, yani bu adamlara, اَرَأَيْتُمْ ne demek? اَخْبِرُونِي. Bana haber verin, söyleyin bakalım. Hadi başınızı çıkarın o gömdüğünüz yerden, söyleyin. اَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Haber verin bana. اَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'tan başka ibadet ettiğiniz o putlar, taşlar, lat, menat, karşısında durduğunuz adamlar, heykeller, anıtlar, suretler nerede? Nerede onları getirin? تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Eruni ma'za halaku min al-ard. Gösterin bana. Eruni ma'za halaku min al-ard. Sizin ilah dedikleriniz, Allah'a ortak koştuklarınız ne yarattılar bu alemde? Ma'za halaku min al-ard. Yerden neyi çıkardılar? Em lehum şirkun fi's semavat. Yoksa onların semavatta Allah Teala ile bir ortaklıkları var mı? Ya ne var bunlar? Yerde yok, semada yok, orada yok, burada yok, ahirette çağırırsın gelmez. O halde neden bu taşların karşısına geçip de ömür sermayesini eritiyorsunuz? Hüsrana gidiyorsunuz. O adam gibi sermayesi eriyen ve merhamet edin çağrısında bulunan adam gibi bu putlar, bu taşlar, bu anıtlar sizin ömür sermayenizi eritiyor. İşte yerden, gökten misaller getirerek Allah Teala onları düşünceye davet ediyor. Em ateynahum kitaben fehum ala bayyinatin minhu. Ateynahum enzelnahum. Yani biz onlara yoksa kitap mı indirdik o Mekke müşriklerine, tağutlara, Allah'ı reddedenlere, tanımayanlara, bu dünyaya Allah karışamaz diyenlere, biz bizim kararlarımız, kanunlarımız yönetir diyenlere. Em ateynahum kitaben, biz onlara yoksa bir kitap indirdik onlara, fehum ala bayyinetin minhu, onlar da o kitaptan delilleri var, hüccetleri var, onlarla bu Allah'ı hayata karıştırmayan hayatı, laik hayatı öyle mi kurmuşlar? Sor bakalım ne yapıyor onlar, haber versinler. Eruni, konuşsunlar. Bel اِيَّعِدِ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُورًا. Yani اِيَّعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُورًا. Yani bu belle idrap var burada, anlamı çeviriyor. Hayır, öyle değil. Onların cevapları doğru değil. Şimdi Kur'an-ı Kerim onun cevabını verecek. Buradaki in nedir? Nafiyedir değil mi? Nafiyedir. Cazime değildir. Bel in يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُورًا. Onlar oturmuşlar,
birbirine neyi vaat ediyorlar? İn ya'iduz zalimune ba'duhum ba'dan illa gurura, sadece aldatıyorlar birbirini. Bu şefaatçi olur diyor, bu put olur diyor, o seni kurtarır diyor, o gelecek diyor, onun ilkeleri diyor, bunun esasları diyor. Onlar üzerinden zalimler birbirlerine sadece aldatıcı cümleler kuruyorlar, aldatıyorlar kendilerini. Allah'a değil de insanlara itimat ediyorlar buyuruyor Allah Azze ve Celle. İnsanoğlu bakıyor ama göremiyor. Bu kadar şeyi gösterdi, bunların gücü kuvveti yok dedi, anlamadılar. Şimdi insanoğlunun nazarını oradan alıyor. Allah Teala haşa olmasaydı muhalfaz alem olur muydu? Alemdeki bu nizam ahenk olur muydu? Oraya işaret edecek. İnna Allaha yumsiku semavati vel arza en tezula. Burada yumsiku yemnau, yani Allah Azze ve Celle ne yapar? Yumsiku semavati, semavatı tutar. Vel arza, yeri tutar. En tezula, yani kaymaması için tutar Allah Teala. Ya da yumsiku yemnau en tezula, kaymasına engel olur Allah Teala. Yani o kanunları koymuştur, yörüngeleri belirlemiştir. Dolayısıyla orada bir kayma olmaz. Yani kayma olmaz derken o kurallar bozulacak işte. Kıyamette o kurallar bozulacak. Yörüngelerdeki o akış bozulacak. وَلَيْنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدِ مِنْ بَعْدِ وَلَيْنْ زَالَتَا. O kaymış olsa sema ve yer, o ahenk bozulsa, yine burada da in nafiye, in emsekehuma min ahadim min ba'di, Allah'tan sonra onun tutmasından, imsakından sonra bu ikisini tutacak kimse olmaz. Yani güneşe müdahale edemezsiniz, güneşe bakım yapamazsınız, aya bakım yapamazsınız, gazı bitince gaz veremezsiniz. O zaman kıyamet zaten. Ve inzalete in emsekehuma min ahadin min ba'di innehu kana halimen gafura. Peki madem ki o Allah bu kadar kuvvetli, alemi o tutar, o yıkıl deyince alem yıkılır, neden onun bu alemi yarattığını kabul etmeyenlere o Allah anında cevap vermez? Çünkü burası imtihan yeridir. İnnehu kana halimen, o Allah halimdir. Yani onun vakti var, o vakti bekler ama ihmal etmez, ona mühlet verir. Gafura, eğer tövbe ederse bu ateistler, Müslüman olursa Allah Teala onların günahlarını affeder. Peki bu insanlar İslam'a esas itibariyle çok hasım değiller. Çocukluk itibariyle baktığınız zaman fıtratları zaten İslam fıtratıdır. Peki sonradan bozulurlar ama hep içerilerinde bir İslam muhabbeti yüreğin bir tarafında kalır. İdeolojinin onu kör ve sağır yapmasına göre bu düşmanlık oranı değişebilir. Mekkeli müşrikler de duymuşlardı önceden. Yahudiler, Hristiyanlar peygamberlerine eza ediyorlardı. Ya bizim peygamberimiz olsa yapmayız dediler. Eza etmeyiz, iman ederiz, kabul ederiz demişlerdi. Şimdi Allah Teala onları hatırlatıyor onlara. Hani siz demiştiniz ya, وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ مَفُلْ مُطْلَقْ. Yani siz böyle çok tekitli ifadelerle, bağlayıcı ifadelerle yemin etmiştiniz. وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ. Hem de Allah Teala'ya yemin etmiştiniz. Normalde putlarınız adına ederdiniz ama çok daha önemli yeminleri Allah adına ederdiniz. Onlar da vaksamu billahi cehre eymanihim, böyle çok güçlü bir şekilde Allah Teala'ya yemin ettiler. Le in ca'ahum nezirun le yekununne ehda min ihdel umem. İhdel umem, dediler ki eğer le in ca'ahum nezirun, eğer bize bir peygamber gelirse, uyarıcı gelirse, le in ca'ahum, onlara gelirse bir uyarıcı,
لَيَكُونُنَّ olacaklar mutlaka, لَيَكُونُنَّ

يَنْزُلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا. Müslüman için rahmet o ayetler, ama kafir için nedir? Onun hüsranını artırıyor. Her ayet onun sermayesini bitiriyor. İşte burada da فَاَمَّا جَاءُهُمْ نَذ۪يرٌ مَا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُورًا. Onların nüfurunu, yani Allah Teala'dan uzaklaşma halini daha da artırdı, derinleştirdi. İstikbaran fil ardı ve mekre seyyi. Şimdi istikbaran fil ardı meful li ecli. Peki onlar niçin uzaklaştılar Allah Azze ve Celle'den? Bu ayetleri okudular. İstikbaran fil ardı, yeryüzünde büyüklendiklerinden dolayı. Mütekebbir bir adam secde etmez, teslim olmaz. Çünkü kendini ya yarım ilah ya çeyrek ilah görür. Öyle adamlara bakın. Yani ya bizzat Firavun gibi ilahlığını ilan eder ya da kendini çeyrek ilah görür. Yahudiler bütün insanlığı kendileri için hizmetkar görmeleri bir anlamda, en azından kendilerini çeyrek ilah yerine koydukları anlamına gelmez mi? Peki işte bunlar böyledirler. İstikbaran fil ardı ve mekre seyyi, ya büyüklendiğinden dolayı bir de o kötü, çirkin hilelerle uğraştıklarında veya niçin desise peşinde koştuklarından dolayı bu ayetler okundukça, nezir onlara gelince onların bu uzaklaşma hali daha da arttı. وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِ. Bu desise, bu fitne, bu fesat kimi yakar? Sahibini yakar. Bu ateş kimi yakar? Sahibini yakar. O kuyuya kim düşer? Kazan düşer. وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِ. Peki öyle mi olmuştur? Öyle olmuştur. Niçin şimdi öyle değil? Çünkü biz onlar kuyu kazdıkları zaman onları kazdıkları kuyulara düşmelerine sebep olan Müslümanlar gibi olmadığımızdan onların kazdığı kuyulara sürekli biz düşüyoruz. Çünkü biz onların kendi kazdıkları kuyulara düşmeleri için o karşıdaki ehli imanın irfanına sahip değiliz. Ondan mahrumuz. Mahrum olunca o zaman kaide nereye dönüyor? وَاَلَّيْسَ لِيْنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Kim ne kadar çalışıyorsa o kadar buyuruyor Allah Teala. Herkese çalıştığı var. Yani sizin eğer irfani, imani hamleleriniz yoksa o zaman siz de kafirler gibi kendiniz çalışırsınız. Kendiniz muvaffak olursunuz. Yani Allah Teala onların kazdığı kuyuya onları düşürmez. Ne zaman düşürür? Resulullah Aleyhisselam, onun öğrencileri, ashabı gibi olursa. يَحِيقُ burada ihata etme anlamında. فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا سُنَّةَ الْاَوَّل۪ينَ. Onlar beklemiyorlar. Ancak neyi bekliyorlar? سُنَّةَ الْاَوَّل۪ينَ. Öncekilerin sünneti. O neydi? Azıyorlardı. Sonra Allah helak ediyordu. Bunlar da helak olacaklar. Bu batı uygarlığı da yıkılacak. Zulmüyle beraber insanlık da bunu önce vicdanların huzurunda yargılayacak, sonra tarihin çöplüğüne kaldıracak, kalkacak Roma gibi, kalıntıları kalacak bunların da geride. Ama bunun olabilmesi için bu tarafın o irfanı, o ruhu, o imanı kuşanmaları gerekiyor. Tereddüdünüz olmasın, siz olun, Allah yolunuzu açacak. Çünkü felen tecideli sünnetillahi tebdila. Allah'ın sünnetinde değişiklik bulamazsın. Felen tecide li sünnetillahi tebdil. Elbette olmaz, bulamazsın. Değişmez Allah'ın kanunları. Velen tecide li sünnetillahi tahvila. Tahvil de Allah'ın kanununda bulamazsın. Eğer tereddüdün varsa hadi gel diyor Kur'an-ı Kerim. Seninle bir insanlık aleminin seyahatine, keşfine çıkalım. Dolaşalım beraber. Allah Teala'nın hükmü zalimlere dair nasıl oldu? Helak etmedi mi? Yok etmedi mi? Nimetten nikmete savurmadı mı? Zalimdiler. Bir anda onları adaletin divanına çıkarmadı mı? Yargılamadı mı? Yarın ahirette bunların hesabı sorulmayacak mı onlara? Bu
Bakın, dolaşın, kalıntı.

yollarını görün. Evlem yesiru fil ardı feyanzuru keyfe kana akibetullezine min kablihim. Evlem yesiru, dolaşmıyorlar mı? Feyanzuru, bakmıyorlar, görmüyorlar mı ki keyfe kana akibetullezine min kablihim. Onlardan öncekilerin sonu nasıl oldu? Evet. Önce sarayları vardı, idareleri vardı, zulüm sistemleri vardı. Karun'du, Nemrut'tu, Firavun'du, bütün bunlar vardı. Ama sonrası ne oldu? Akıbetleri yok oldular işte bunlar. Fe keyfe kana akibetullezine min kablihim ve kanu eşedde minhum kuvve. Ve kanu onlar, Karunlar, Nemrutlar, onlar eşeddu minhum, sizin ey Bilal, Ammar, Yasir, bu muhataplarınızdan kuvveten, iktidar itibariyle daha güçlüydüler. Daha büyük devletleri vardı ama o devlet onların o zulüm sistemini korumaya yetmedi. O devleti yıkan Allah bu asrın zalimlerini de yıkacak, Allah'ın inayetiyle yıkılacak. Ama Kur'an-ı Kerim'e bütün varlığımızla inanmalı. Hani sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz Medine'de ve inne cundena lehumul galibun buyuruyordu Allah Teala. İnnehum lehumul mansurun. Onlar mansur olacak, onlar muzaffer olacaklar. Ve inne cundena lehumul galibun. Bizim ordumuz galip olacak. Sahabe-i kiram o zaman boyunlarında kement vardı. Sokaklarda Bilal-i Habeşi çekiyorlardı, süründürüyorlardı ama bu ayetler Mekke'de nazil oldu. İnnehum lehumul mansurun. Bunlar muzaffer olacaklar buyuruyordu Allah Teala. Onlar da okuyorlardı bu ayeti. Zerre kadar tereddüdü yok. Ve sonra Allah Teala onları o Mekke'ye fatih olarak girmekle şereflendirdi. Bu ümmet süründüğü bu dünyada bu ayet kelimeleri inanarak okunursa Allah Teala Bilalleri süründüğü o sokaklarda Fatih-i Ekber, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında onun ordusunda muzaffer olarak Mekke'ye girmelerini nasıl temin etti, önlerini açtıysa bu ümmete Cenab-ı Hak o fethi ihsan edecek, ihsan edecek. Ama Müslüman kafirin sevdiği bir kafiri sevmezse, Müslüman kafirin sevdiği bir kafir babasının oğlu bile olsa ona küfründen dolayı adavet duyabiliyorsa, cehenneme gideceğinden dolayı merhamet, küfründen dolayı adavet duruyor ve onun karşısında olabiliyorsa, o bir Müslümana niçin düşmanlık yapıyorsa ona dönüp sen bu Müslümana neden düşmanlık yapıyorsan, işte ben de bu adamı onun için seviyorum. Çünkü sen buna İslam ve imanından dolayı, İmam Hatipli olduğundan dolayı düşmanlık yapıyorsan, işte ben de onu Müslüman diye seviyorum. Elbette hataları, elbette eksiklikleri var. Ama sen onu Müslüman olmasına tahammül edemiyor, öldürmek için ona saldırıyorsan, o zaman ona saldırdığın zaman ben de o Müslümanın yanında bulursun, onun safında bulursun. İşte bu ümmet böyle düşünebilirse o zaman bu ayetler tahakkuk edecek. O ayetlerin zeminini bu ümmet hazırlayacak. Müslümanlar hazırlayacak. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ. Tereddüdünüz olmasın. Lamul cuhud. Kâne-i menfiden sonra geliyor. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ. Semavat, semalarda. وَلَا فِي الْاَرْضِ, yerde. Hiçbir şey o Allah'ın, o Allah Azze ve Celle'yi planını tatbik etmede aciz bırakamaz. Eğer Rabbim siz hazır haldeyseniz, hazır bulunmuşluk haliniz varsa Allah Teala sizin elinizle fethi mübini gerçekleştirecek. Alem-i İslam hürriyetine kavuşacak. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ. Yer ve gökte hiçbir şey Allah Azze ve Celle'yi durduramaz, engel olamaz. Ama siz hazır olun. İnnehu kâne alîmen kadîrâ. O Allah Azze ve Celle alîm. Siz ona tevekkül edin. Bu ümmet nasıl kurtulacak? Kur'an-ı Kerim'e gelin. O Allah Azze ve Celle'nin kitabından
ümmetin kurtuluşuna ait bütün esasları teker

0: teker teker bu kitaptan alırsınız. Çünkü alim olan Allah'ın kitabıdır bu. Kadir. Ve Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Onun kitabından aldığınız her şeyi tatbik ederken gücünüz biterse unutmayın ki her şeye gücü yeten Allah Azze ve Celle var. Kadirdir o sizin Mevlanız. وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةِ وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا Yaptıklarından dolayı Allah Teala insanları hemen orada derde sesse, yakalasa, zulmün hesabını orada sormuş olsa مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةِ Dünyanın üzerinde kimseyi bırakmazdı. Herkes giderdi. O zamiri neden yere gönderiyor? Çünkü fis semavati ve la fil ardı bir önceki ayette geçiyordu. Onun için yer diyoruz. Yerin üzerinde min dabbe develenen, yürüyen zaten dabbe yerin üzerine giden canları anlatır. Bütün mahlukat bunun içine girer. İşte eğer Allah Teala insanları yaptıklarından dolayı hemen orada muhaze etseydi, yakalasa cezasını verse ma tereke ala zahriha min dabbe hiçbir şey kalmazdı, bırakmazdı. Velaki yuahhiruhum ila ecelin musamma. Sizi bir vakit var, oraya kadar mühlet verdi, bıraktı, tehir etti. Kendi ölümünüz var, bir de dünyanın ölümü var, ahiret var. Oraya doğru gidiyorsunuz. Bu da Allah Teala'nın merhameti. Yani onu anlatıyor bu ayet-i kerime. Rahmetini. Eğer o rahmet olmasa, birisi günah yaptığında hemen orada Allah Teala cezasını verse tövbe etmeye imkanı olmayacaktı. Fakat bu ayetleri dinleyecekler. Ahiretin, cennetin fotoğraflarına bakacaklar. Akıl tutulmasından kurtulacak ümmeti İslam. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ Ecelleri, onların dünyadan ayrılış vakitleri geldiğinde artık dünyada ayrılacaklar ve Allah Teala da onlara yani فَيُجَازِهِمْ عَلَى عَمَالِهِمْ Onlara amellerin karşılığını verecek فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ Peki onların eceli geldiğinde Allah Teala onlara karşılığını ahirette verecek. Neden? فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَص۪يرًا Allah kullarını görüyor. Her attığı adım, her konuştuğu ifade, ağzından çıkan her kelime, bütün bunlar kayda geçiyorlar. Kayıt var, bir de kayıtların çözüleceği, okunacağı gün var. İkra kitabek diyecek. Oku kitabını. Allah Teala hesap gününde, hesabın dehşetli olacağı anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine bizleri muhatap kılsın. Onun şefaatiyle bizleri şereflendirsin. Kur'an-ı Kerim'in şefaatiyle şereflendirsin. Amellerimizi orada ziyadesiyle Allah Teala'nın lütfuyla almakla bizleri şereflendirsin. Estağfurullah ve etûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25
6: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışı özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
10: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
11: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
12: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
13: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
14: www.radyohedef.com.
13: Tıklayın.
15: Zorunlu yayın.
16: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
15: Zorunlu yayın.
17: Radyo Hedef.
18: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
19: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Başkentin ilk sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve sizi yerinizden kımıldamadan yeryüzünün gökyüzüne en yakın yerine götüren Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Her program yeni bir dua, yeni bir temenni olsun da kalkın Kudüs'e gidelim. Ben programcınız Handan Yıldız Bayrak. Radyoları başında bizimle olan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli gönül dostları, yeri geldi bizi kış mevsiminde zifiri karanlıkta dinlediniz. Yeri geldi böyle güneşli yaz akşamlarında. Bazen evde dinlediniz, bazen yolda. Kimi zaman kulaklıkla dinlediniz, kimi zaman da en yüksek sesle. Her birinizin dinleme şekli her hafta değişti. Ben de bazen bu mikrofonlardan öfke dolu seslendim size, bazen de ümit dolu. Yeri geldi güldüm en gülünmeyecek konuyu işlesem bile, bazen siz de fark ettiniz boğazım düğümlendi, gözlerim yaşardı. Bazen de heyecanla ben gidiyorum hadi siz de gelin Kudüs'e dedim. Tekrarları hariç 102. yayınımızı yaptığımız bu frekansta yayının sunumu, dinleyenin dinleme şekli, inanır mısınız mikrofonlarımız hatta mikserimiz bile değişti. Fakat değişmeyen tek şey yayınımızın ekseni oldu. Tam 102 programdır bir derece bile ekseninden kaymadığı ve biz aslında yıllardır fakat özelde 3 yıldan fazladır Mescid-i Aksa'yı merkeze alarak yayın yaptık. Allah'a hamdolsun hayatımda Mescid-i Aksa'nın bereketini en çok hissettiğim yerlerden bir tanesi oldu Kalk Kudüs'e gidelim. Birçok dostluğun, bir sürü projenin startını bu vesileyle vermiş olduk. Kalbinde iman, vicdan veya insanlıktan asgari bir tanesini bile taşıyanlardan çok güzel geri dönüşler aldık. Hepsini ve hepinizi kalbimden muhabbetle selamlıyorum. Hatırlarsanız bir önceki hafta Doktor Abdüllatif Faslı ile Sumud'u konuşmuştuk. Sumud'a katılan gayrimüslimlerin hassasiyetlerinden bahsetmişti ve biz şu önermeyi çıkarmıştık Gazze özelinde. İnsan ya imani bir duruş sergiler Gazze için ki Müslüman olmanın gereğidir bu. Veya insani bir duruş sergiler Sumud'daki birçok gayrimüslimin karakterli duruşu gibi. Çünkü bu da insan olabilmenin ve insan kalabilmenin gereğidir. Biz bugün tüm bu şahsiyetli duruşların aksine, Müslümanım deyip İslamca, insanım deyip insanca bir duruş sergileyemeyen, belki de buna kapasitesi yetmeyen, ne bileyim ancak bu kadar insan olabilenlerden ve onların hilkat karibesi tepkilerinden bahsedeceğiz. Evet efendim, bugünkü yayınımızın adı Filistin Anksiyetesi. Hoş geldiniz.

küçük görüp sindirdiler. Seni hep özendirdiler. Paramparça edip sonra ceplerine indirdiler. Demokrasi işin süsü, hepsi de çakal sürüsü. Hayvandan daha kıymetsiz bunlara mümin ölüsü. Muasır medeniyetmiş, her şey bir oyun düzmece. Uyuttular senelerce, boşalttılar hazineni ve hep yok saydılar seni. Bir bak çocuklar ölürken uygarların tepkisiyle. Zerre kıymetin yok senin, ben böyle alçak düzenim. Gelmiş yine geçmiş yine insan hakkı falan filan. Hepsi de koca bir yalan. Vakti doldu ya

Göze bak, vitrine kanma. Dünü hatırla, aldanma. Kanlar üstüne kurulan medeniyete inanma. Siyonlu haçlı el ele doymadılar böle böle. Yeniden var olmak için bil ki Türkiye son kale. Birleşmiş Milletler vay vay, artık neye sayarsan say. Ne istediniz ulan siz kundaktaki bebeklerden, hopsun inceldiği yerden. Bir bak çocuklar ölürken uygarların tepkisine. Zerre kıymetin yok senin, ben böyle alçak düzen. Gelmiş yine geçmiş yine. İnsan hakkı falan filan, hepsi de koca bir yalan. Vakti doldu ya.

Bir bak çocuklar ölürken uygarların tepkisine zerre kıymetin yok senin. Ben böyle alçak düzenin gelmişine geçmişine dedi efendim Uğur Işılak. O dedi biz demedik. Kıymetli gönül dostları, bir yayın döneminin daha sonuna gelmek üzereyken üstümüze düşen tebliğ görevini bilgilendirerek, duygulandırarak, bazen utandırarak ve hatta utanarak yapmaya devam ettik. Ama tekdirden anlamayanın hakkı kötektir diyen atalarımızın yolundan gidip bu hafta başka bir yöntem deneyeceğiz. Efendim siz de bizimle duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz Kalk Kudüs'e gidelim Instagram hesabına veya 0531 843 5633 0531 843 5633 numaralı WhatsApp mesaj hattına yazabilirsiniz. Kıymetli gönül dostları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 63 yıllık hayatının 23 yılını tebliğ ile geçirdi. Risalet görevinin kendisine verilmesiyle birlikte onun söyledikleri insanlar arasında hızla yayıldı. Bildiğiniz konular, ilk yıllarda Mekke'nin büyük çoğunluğu inkar etti, az bir kısmı da iman etti. Hayatının sonuna kadar inkar dairesinden çıkmayan Mekkeli müşrikler veya Medineli münafıklar Efendimiz'i dinlemekten de vazgeçmediler. İslam'ın getirdiği adalet, eşitlik ve kul hakkı gibi ilkeler, özellikle Mekke'nin kabileci yapısını ve müşrik liderlerin imtiyazlı statükosunu tehdit ediyordu. Bu tehlikeyi yakından takip etmek zorundaydılar. Onu dinlediler fakat bir arpa boyu yol alamadılar. Bir başka cihetten bakınca vicdanen Hazreti Peygamber'in doğruluğunu ve Kur'an'ın olağanüstü bir hitap olduğunu biliyor. Ancak kibir ve geleneklerine olan bağlılıkları nedeniyle bunu kabullenmekte zorlanıyorlardı. Fakat yine onu dinlemekten vazgeçmediler. Onu dinlemelerindeki bir başka sebep de onun ne anlattığını birinci ağızdan öğrenerek halkı İslam'dan uzaklaştırmak için üretecekleri yalanları veya yapacakları itirazları belirlemekti. Şimdi bana Hamdan sen ne anlatıyorsun diyebilirsiniz. Bakın o günden bugüne değişen hiçbir şey olmadı. Bizi de sırf bu sebeplerden dinleyenler var. Hadi aynayı çevirelim ve yansımalarını görelim. Sene 1915 civarı Birinci Dünya Savaşı başlamış. Filistin 1917'de İngiliz sömürgesi haline gelmiş, ağır vergiler, kısıtlamalar, 48'de kurulacak illegal devletin altyapısı oluşturulmuş, 1948 sonrası işgal, katliam ve tehcir politikaları. Hop, Filistinliler de toprak sattı ama. Hadi ya, bakın bunu söyleyenler tarihi veya gerçekleri bilmiyor değiller. Kastım şimdinin zır cahilleri değil tabii ki. Bu yalanı ilk söyleyenlerin amacı tıpkı müşrikler gibi gerçeği saptırmaktı. Maalesef maya tuttu. Araplar biraz daha erken uyandı.

insanlar. Biz de yeni yeni gözlerimizi ovuşturuyoruz. İnanın bizi dinliyorlar ama doğruyu anlamak için değil, manipüle etmek için. Aksi takdirde geçmiştekilerin toprak sattığı meselesi varsayalım ki doğru olsa bile bugünkü katliamı normal kabul edebilir mi herhangi bir insan? Biraz Ege'ye, Akdeniz'e, Karadeniz'e bakın, toprak satanları görün. Sizin savunmanıza göre Allah muhafaza, birkaç on yıl sonra torunlarınızın parçalanmış bedenleri size normal gelecek mi? Hakikaten bu kadar kör müsünüz? Yoksa gerçeğin güneşi gözünüzü aldı, daha doğru göremiyor musunuz? Yoksa konu Filistin olunca anksiyeteniz mi azıyor?

Evet, ben deli oldum. Beni siz delirttiniz, çirkin adamlar, dedi Osman Öztunç. Benim de söyleyecek birkaç aklı başında cümlem var derseniz sevgili dinleyenler, Kalk Kudüs'e Gidelim Instagram hesabına ve 0531-843-5633 WhatsApp mesaj hattına yazabilirsiniz. Gelen mesajlarımız var. Onlara bir yer verelim. Hayırlı programlar. Teşekkür ederim. Çarşamba akşamlarınızın Bilgi Kütüphanesi'ne Kalk Kudüs'e Gidelim sezon sonu programına ve ekibine selam olsun. Direnişe selam, boykota devam, demiş Tayfun Reis. Çok teşekkür ediyoruz Tayfun Bey. Sezonumuzun son programı değil ama, değil mi? Sen yönetmenim. Sanki bir haftamız daha var. Evet. İnşallah. Selamünaleyküm Handan Hocam. Aleykümselam. Yahudilerin vaat edilmiş topraklar dedikleri sınır içerisine Güneydoğu toprakları da giriyor. Şu anda Urfa'ya baksak o verimli toprakların kaçta kaçı Yahudilere satılmış. Paravan şirketler aracılığıyla, demiş dinleyicimiz. İşte tam bir Müslüman bakışı, Müslüman feraseti ve hatta dünyayı doğru okuyabilen bir insanın bakış açısıydı bu. Evet efendim, toprak satmakla işgal aynı şey olamaz. Olmamalı da zaten. Velev ki olsa bile toprak satanlara zulüm uygulanamaz. Vahşice katledilemezler. Dünyanın hiçbir tarafında bebekler öldürülemez. İnsan cesetleri havada uçamaz. Fosfor bombaları atılamaz efendim. Bunun hiçbir mazereti yok. Bunu kim yaparsa biz onun karşısında oluruz ve ona gidecek bütün yolları engelleme çabasında oluruz diyelim. Evet efendim. Dedik ki bugün Filistin deyince histerikli hale gelen zümreden bahsedelim ve onlara kulak verelim. Ve Allah'ın bizi muhafaza ettiği bu aciz halden dolayı Rabbimize şükredelim. Sevgili gönül dostları, biz yayına başladığımızda Aksa tufanı henüz başlamamıştı. Ama zaten boykot diye bir kavram yıllardır gündemimizdeydi, siz de biliyorsunuz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma diyoruz her gün bu frekanstan. Fakat Aksa tufanı dünyada dengeleri değiştirdi ve boykot meselesi daha görünür hale geldi. Gazze'deki akıl almaz kıyımı finanse edenleri finanse etmek istemeyenler onurlu ve omurgalı bir davranış sergilediler. Üstelik sadece ülkemizde değil, dünyanın doğusundan batısına ve hatta Avrupa'da bile ciddi bir boykot hareketi başladı. Boykotun elimizdeki yegane silah olduğunu da anlattık durduk. Buraya kadar bir sorun yok aslında. Hatta biz boykotun ne tam olarak ne demek olduğunu anlayabilecek akli ve fikri olgunluğa sahip olduğumuz için dedik ki hesap ceza gününde Allah bebekler katledilirken ne yaptın dediğinde ki muhakkak diyecek. Ya Rabbi, elimden gelen bir tek boykot vardı ve ben senin verdiğin rızıkla katilleri finanse etmedim. İnsanları katledenlere destek olmadım diyerek Allah'a en azından mazeret gösterebilmeliyiz. Bunu söyledik durduk biz yıllarca burada. Fakat hesap ceza gününde tabiri caizse ölmeyi bayılmak zannedenler bizim boykotla haşa Allah'a artistik yapacağımızı sandılar. Oysa ki biz elimizden bu geldi ya Rab, fazlasını yapamadık, affet diyecektik. Onlar zannetti ki boykot ettik ya, nelerine yetmiyor diyeceğiz. Kain'i mirasta kocasından biraz fazla pay alanlar en ufak haksızlığa uğradığında mangalda kül bırakmayıp kimseye hakkını helal etmeyenler zannetti ki o parçalanan bebekler onlardan hesap sormayacak. Biz o havada uçuşan cesetlerin, canlı canlı çadırlarda yanan çocukların hesabı bizi de Allah önünde mahcup etmesin, bizi de ahirette ateşte yakmasın diye boykot ediyoruz. Yoksa hiçbirimizin derdi yaradan artistlik falan değil. Sevgili dinleyenler, basit bir deterjan markasından veya bir kahveden, çikolatadan vazgeçemeyen, vicdandan da demeyeceğim artık, akıldan yoksun insanlar dolu etrafta. Ben onların İrab'da mahalleri olmadığını düşünüyorum ve en az önceki iddiaları ben uydurmuyorum. Sahi sizin de etrafınızda bu cihatten sözler söyleyen nakıs akıllılar yok mu? Yoksa bu maskara adamların hepsi bir tek benim etrafımda mı?

Başörtmek farz değildir. Netekim mühür esirler olmak lazım. Demokrasi, laiklik, insan hakları boş ver, boş ver. Çağdaşlığın ölçüsü 9. senfoni Generation Next.

Evet efendim, gördüğünüz gibi bazı ayaklar yorgana sığsa da mezara sığmıyor ve üstadım dediği gibi gittiğinde görürsün bu yol mezarda bitmiyor. Başkentin Gür Sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dasınız. Radyo frekansları arasında rastgele gezerken bize denk geldiyseniz bugün bizi dinlemeniz gerekiyor demektir. Efendim, yayının başında Resulullah'ı beden kulağıyla dinlemek konusunda ısrarcı olan müşriklerin bu eylemlerinin sebeplerinden bahsederken demiştik ki onun ne anlattığını birinci ağızdan öğrenerek halkı İslam'dan uzaklaştırmak için üretecekleri yalanları veya yapacakları itirazları belirlemek. Yine diyoruz ki o günden bugüne değişen çok bir şey olmadı. Bugün sözde hümanistler fındık kadar kıyas yetenekleriyle bir çıkalımda bulunuyor ve diyorlar ki boykot ettiğinizde kapatılan firmalarda bizim insanlarımız çalışıyor.

çalışıyorlar. Yani bakın, bizi dinlemişler, düşünmüşler, yapmadıkları boykot için kendilerince kılıf bulmuşlar. Rabbimiz Müddessir suresinde ne diyor? Bakın bu zihniyete hemen kulak verelim. O düşündü, taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası ne biçim ölçtü biçti? Sonra kahrolası nasıl ölçtü biçti? Allah'ın kelamı bu, başka bir izaha gerek yok aslında. Rabbimiz çok güzel haddini bildirdi, gördünüz mü? Bazen size de oluyor mu bilmiyorum ama bunları söyleyenlerin bizim aklımızla alay ettiklerini düşünüyorum. Veya mazur görmek lazım, her insanın zihni melekelerinin bir sınırı var. Sesli düşünüyorum sadece. Malum markalar boykot edildiğinde piyasadan çekilseler, kapansalar falan, yerli markalar piyasada daha fazla yer tutmazlar mı? Hani malum markalı kolanın sizin parlak zekanızdan yola çıkıp Ali de Ahmet de bizimle çalışıyor dediği reklamlardaki Ali ve Ahmet yerel bir markada çalışamaz mı mesela? Bir saniye, fabrika Türkiye'deyse siz o markayı yerli zannediyordunuz, öyle değil mi? Ah ah, kış boyu yuvasından çıkmayan karıncaya rızkını veren, sabah aç çıkan kuşu yuvasına tok gönderen, anne karnındaki bebeği göbek bağıyla rızıklandıran Allah size kan karışmamış rızık vermez mi sanıyorsunuz? Sahi siz Allah'ı ne sanıyorsunuz?

Sevgili dinleyenler, Özgür Yüreklerin Gür Sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dasınız. Bugün sesimizin normalden gür çıkmasını istiyorum. Çünkü biz mantık ve vicdan çerçevesinde sükunetimizi koruyarak Hakk'ı anlattıkça hadsizlerin sesi daha çok çıkıyor. Hani utanmasalar oh oldu diyecekler. Gerçi demediklerinden de emin olamıyorum. Allah Bakara suresinde münafıkların portresini çizerken onlar sizinle yan yana geldiklerinde inandık derler ama şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman biz sizinle beraberiz onlarla dalga geçiyoruz derler diye anlatıyor ve cevap veriyor. Allah asıl sizinle dalga geçiyor. Kıymetli dinleyenler, dedim ya, bu bahsettiğimiz profiller Patagonya Cumhuriyeti'nde değil, içimizdeler, aramızdalar. Bazen bir kapıyı açtığımızda tam karşımızda, hatta bazen mescitte namaz kılarken yanı başımızda. Ama kalbi sizinle aynı kıbleye hiç yönelmemiş. Öyle ya, Siyonisti, Siyonist'ten çok savunmasının başka bir anlamı olamaz. Sizi gördüklerinde cevap veremezler. Çünkü bilirler ki siz onların çevresinde zırvaladığında kendisine hak verecek şakşakçılar gibi değilsiniz. Siz muhakeme yeteneğine sahipsiniz. O yüzden size şunu diyemezler mesela. Kardeşim, devlet ülkeye girişini yasaklasın, biz de almayalım, suç devletin. Öyle ya, devlet baba bizimle beraber markete girip ne aldığımıza, paramızı hangi kahve şubesinde harcadığımıza bakıyor. Devletin hesabı devletin başındakilere, tamam. Peki sana parayı nereden kazandığın, neye harcadığın sorulmayacak mı? Şöyle düşünelim, silahla saldırmak suç olmasın. Zira devlet silahı ülkeye sokuyor ve ruhsatlı satışına izin veriyor. Gülünç, hatta korkunç, öyle değil mi? İşte sizin söylediğiniz de en az bu kadar mantıksız ve daha komik. Evet efendim, mesajlarımızla devam edelim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Sümeyra Erdoğan. Değerli görev arkadaşım, hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Ben de hayırlı akşamlar diyorum kıymetli arkadaşıma. Boykot bir annenin gözyaşını, boykot bir yavrunun korkudan titreyen kalbini, boykot yavrusunun parçalanan bedenini toplayan bir babanın çaresizliğini, kardeşini sırtında taşıyan ayağı çıplak ablayı ve daha sayamayacağımız birçok şeyi hatırlatmalı bize demiş. Çok doğru. Bir diğer dinleyicimiz de bizi yalnız hissettirmediğiniz için Allah sizden razı olsun demiş. Asıl bizi siz yalnız hissettirmediğiniz için Allah sizden razı olsun. Eski radyocuların çok kullandığı bir deyim vardı sayın yönetmenim, hatırlıyor musunuz? Sessiz dinleyiciler, sessiz kitleler. O zaman tabii mesaj, telefon aramaları, mektuplar çok böyle yoğun yoğun gelirdi. Bir de sessiz kitle olurdu. Bizim artık genel itibariyle radyo dinleyicileri sessiz kitle maalesef. Ama sizin burada olmanız bizim için çok kıymetli. Bunu hissettirmeniz de kesinlikle çok kıymetli. Biz burada yaptığımız şeyin boşa gitmediğini, en azından bir yerlerde yankı bulduğunu öğrenmiş oluyoruz ki bu dediğim gibi çok kıymetli. Evet kıymetli gönül dostları, insanlar bu boykot konusundaki duruşunuz için sizinle dalga geçecek. Dünyayı sen mi kurtaracaksın diyecekler belki. Sen delisin, her düşene el uzatamazsın diyecekler. Bırakın uzaktakini, siz burnunuzun dibindekine yardım edin diyecekler. Diyecekler de diyecekler. Cool olmanın prim yaptığı kirli çağda biz cool olabilmenin derdindeyiz efendim. Güzel bir eser dinlerken WhatsApp mesaj attığımıza yazabilirsiniz. Telefon numaramız 0531 843 5633.

Fil dişi kulenin alışveriş sepeti beni bağlamaz manifestosu. Dünyada kıyametler kopuyor, insanlık dramları yaşanıyor, kitleler sokaklara dökülüyor ama benim fil dişi kulemde hava her zaman mis gibi çok uluslu kahve kokar. Sabah uyanır uyanmaz sosyal medyada boykot var, almayın çağrılarını görüp gözlerimi deviriyorum. Ayol benim selfie'imin arkasında o meşhur yeşil logolu bardak görünmeyecekse ben neden yaşıyorum? Dünya yansa benim kafein konforumun üstüne çıkamaz. Duyarlılık dedikleri şey bence tamamen bir pazarlama hatası. Market reyonunda elinde listeye bakıp harıl harıl barkod kontrol eden o bilinçli kalabalığı görünce içimden bir kahkaha yükseliyor. Ne yani, ben şimdi o meşhur markanın asitli içeceğini içmeyince dünyam kurtulacak. Sırf birileri protesto ediye diye damak tadımdan ödün verecek göz var mı bende? Sepetimi en çok boykot edilen, en küresel, en kapitalist markalarla doldururken kasadaki görevliye "bunlar hep algı yönetimi canım" diyerek entelektüel üstünlüğümü tescilliyorum. Üstelik bu boykot yapmayan halimle acayip de felsefiyim. Arkadaş ortamında "ben küresel sermayenin entegrasyonuna inanıyorum dostum" diyerek çikolatamdan bir ısırık alıyorum. Hem zaten o fabrikalarda bizim insanımız çalışıyor. Ben aslında yerel istihdamı destekliyorum yalanına kendimi öyle bir inandırıyorum ki vicdanım kuştan hafif hale geliyor. Mazlumların ahının, ölen çocukların çığlıklarının, benim aldığım indirimli lüks çantanın kuponunun yanında esamesi bile okunamaz. Akşam eve gelip televizyonumu açıyorum. Haberlerde dram, gözyaşı, adaletsizlik. Hemen kanal değiştirip boykot listesindeki o dijital platformdan popüler bir dizi açıyorum. Ekrandaki acılara bakıp "yazık ya, insanlık ölmüş" dedikten sonra boykotlu kurye uygulaması üzerinden kendime dev bir menü söylüyorum. Dünya batıyor olabilir, insanlık onuru çiğneniyor olabilir ama benim tüketim özgürlüğüm asla kısıtlanamaz. Ne de olsa benim lügatımda insanlık kapıma gelen sipariş paketinin kalitesiyle ölçülür. Kalan sağlar ve o dertsiz tasasız kahvem de bana yeter. Siz orada kendinizi paralayıp "o bisküviyi yemezsen ölmezsin, yersen ölürler" diye güya ömür mücadelesi verirken ben o bisküvinin ambalajıyla gözlerimi kapatıp konfor alanımda

Belki de tarihin doğru tarafında duranlar gerçekten sizsiniz. İçten içe o market reyonunda dimdik durmanıza, o ufacık bisküviyi bile elinizin tersiyle itmenize saygı duyuyor da olabilirim. Ne var yani? Ama bunu asla yüzünüze söylemeyeceğim. Çünkü sizin o net duruşunuz, benim buradaki vizyonsuz konforumu, benim o ezik tavizlerimi tokat gibi yüzüme vuruyor. Sizin o vicdanlı halinizi gördükçe kendi çürümüşlüğümle yüzleşiyorum ve bu beni delirtiyor. İşte tam da bu yüzden size dünyayı siz mi kurtaracaksınız diye üstten bakmak zorundayım. Kendimi o asil duruşunuzun karşısında o kadar ezik ve o kadar suçlu hissediyorum ki tek çarem size çağ dışı ve vizyonsuz diyerek saldırmak. Ben konforumun, tadımın ve markalarımın kölesiyim. Siz ise bu sistemin içinde yaşayıp omurgalı kalmayı başarabilen o sinir bozucu insanlarsınız. Şimdi gidin ve beni daha beyaz yaptığına inanmak için kendimi ikna ettiğim deterjanımla, onsuz uyanamadığımı zannettiğim kahvemle ve tadına asla diğerlerinin ulaşamadığına inanmak istediğim kolamla baş başa bırakıp dünyayı kurtarın.

0: Efendim sevgili sanatçılarımıza buradan seslenelim. İslami protest müzik yapanlara. Bunlar eskilerin protest müzikleri. Daha çok böyle bize çağ dışı diyenlere verilmiş cevaplar ama her çağda bunları duyuyoruz. Artık bir yerden sonra şükretmeye başlayacak gibiyim. Yani düşmanın okları sizi gösteriyorsa doğru yoldasınız diyorlar ya. Biz de sanki öyle olacağız gibi hocam. Evet sevgili dinleyenler. Başkentin Gür Sesi Hedef Radyo'dasınız. Üstad Necip Fazıl şöyle demişti. Yaşamak zor, ölmek zor. Kavuşmaksa zor mu zor? Çilesiz suratlara tüküresim geliyor. Size hep aynı şeyleri konuşuyorsunuz diye ithamda bulunacaklar. Bakın bıktık artık konuşmayın bunu diyecekler. Fakat şu an dünyada, bu yüzyılda Filistin'in üzerine tonlarca bomba yağdıran, 6 yaşındaki bir kız çocuğuna 335 mermi sıkan, bu çağdaki insanları aç ve susuz bırakan bir zihniyetten daha önemli konuşacak hiçbir konumuz yok. Zulmün durması için ayağa kalkmaktan daha onurlu bir duruş yok. Gazze'deki son duruma sayısal verilerle bakalım istiyorum sevgili dinleyenler. Son verilere göre Gazze'de öldürülen insan sayısı 73 bini geçti. Yaralı sayısı ise 180 bine yaklaştı. İsrail'in ateşkese rağmen gerçekleştirdiği saldırıların ardından enkaz altından çıkarılan cenazelerle birlikte bilanço verileri sürekli değişiyor. 10 Ekim 2025 tarihinde varılan ateşkes mutabakatına rağmen İsrail ordusunun Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine yönelik İHA saldırıları ve topçu atışları kesintisiz devam ediyor. Özellikle Ezzevaide ve Deir el-Belah gibi merkezlerde sivilleri hedef alan son saldırılarda aralarında çocukların ve kadınların bulunduğu yeni can kayıpları kaydedildi. Gazze şeridi genellikle sivil altyapının ve yerleşim alanlarının büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, arama kurtarma ekiplerinin yetersiz imkanları nedeniyle enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen bölgedeki askeri hareketliliğin sünmesi, insani durumun her geçen gün daha da kritik bir hal almasına sebep oluyor. Evet efendim, bunca sayısal veri, bunca dram, bunca vahşet varken hala bana ne diyenlere, benim de diyeceğim şu: siz boykot yapmayın, yapamazsınız. Siz o safta yer alamazsınız. Sinekten bal beklemek olmaz. Siz çöplüklerinize oyalanın. Siz Gazze'nin Gazi eşeği kadar bile olamazsınız.
1: Gazze'nin Gazi eşeğine ithafımdır. İtiraf ediyorum. Ben bir eşek kadar olamadım. Gazze'nin Gazi eşeği kitap taşımadı bazıları gibi. Sırt verdi şehitlere, yoldaş oldu gazilere. Yetişsin diye bebeler hastanelere, kanat taktı, göğüs gerdi mermilere. Ben mi? Ağladım, bağırdım, anlattım. Minnacık kalmış vicdanımı rahatlatmaya ne bahaneler sıraladım. Hülasa, ben bir eşek kadar, bırakın Gazze'nin yiğitlerini, Gazi Gazze'nin Gazi eşeği kadar olamadım. Eşekten gazi mi olurmuş? Dedin ya, ey ahmak nefsim. Senin cevabını da

0: Angelus'un kıtmiri, İbrahim'in karıncası, Sevr Dağı'nın örümceği versin. Yetmezse hakkından mutasım Selahaddin bir de Barbaros gelsin.
1: Bu haftada bizim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün Zülfiyare dokunma günüydü. Bugün hadsiz hadsiz konuşanlara siz söylüyorsunuz ama biz de duyuyoruz deme günüydü. Bugün hadi aynı argümanlarla bize de gelin de sizin mantıksızlığınızı yüzünüze vuralım günüydü. Ben de biliyorum bu zihniyettekilere Arapların dediği gibi kellim kellim la yenfa, konuş konuş fayda vermiyor ama fayda vermiyor diye biz konuşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz yaşayacağız ve siz çıldıracaksınız bayım. Her bahar yeniden uç vereceğiz. Büyüyeceğiz yaprak yaprak. Taze hayat kokacak ellerimiz. Buram buram bahar kokacak. Biz umuduz bayım. Düştüğümüz yerden bir can olup kalkacağız. Yürüyeceğiz. Çıplak ayaklarımızı titretecek kalplerimizi. Beynimizde zonklayan bir türkü olacağız. Bizi söyleyecek esen rüzgar, uçan kuşlar, karanlıklarınıza yıldız olup düşeceğiz. Bileceksiniz bayım, vuslatlar unutturur ayrılıkları. Biz yaşayacağız çünkü bizden sorulacak yeryüzü. Ve siz bizden sorulacaksınız bayım. Göreceksiniz, doğan her güneşte biraz daha büyüyecek sevdamız. Güller bizi açacak, bülbüller bizi söyleyecek. Sonunda bütün dillerde bizimle tamamlanacak sevda dediğin, kendi nefretiniz içinde kahrolacaksınız bayım. Efendim, nice güzel yolları birlikte insanca yürümek ve özgür Kudüs'te buluşmak duasıyla Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün Rabbine emanet olun.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışı özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
12: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
13: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
13: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
10: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Ya Kuddüs.
16: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Muhammed.
1: Thank you.

Mm-hmm.

Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Adilsin ki, adil sensin ki, ahenk ve renk seninle yerini bulur. Düzenle ölçü seninle tamam olur. Kalp ebedi ahenkten nasiplenir. Ruh sonsuz adaletinle sevinir.
8: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz kardeşler, Türkçe'de kullanılan 3 deyim size söyleyeyim. Bunların ne anlama geldiğini beraberce düşünelim, tefekkür edelim. Bir

Dinlemeyi ifade etmek için söz dinleyen, bir konuşmayı dinleyen birisi kulak kesildim dese birinci çeşit. İkincisi kulak misafiri oldum dese, üçüncüsü de kulağıma çalındı bu sözler dese, aynı şeyi mi anlatmış olur acaba? 10 dakika konuşma dinliyor. Mesela buradaki konuşmaları dinliyor. Çıkınca diyor ki, kulak kesildim orada diyor. Veya kulak misafiri oldum diyor. Ya da orada bir saat kulağıma bir şeyler çalındı diyor. Üçü de Türkçe bunların. Üçü de dinlemeyi ifade ediyor. Bir saat bir konuyu dinlediğini anlatıyor üçü de. Bir saat kulak misafiri oldum diyor. Bir saat kulağıma konuşmalar çalındı diyor. Bir saat kulak kesildim orada diyor. Üçü de dinlemeyi ifade ediyor ama kulak kesildim dediği zaman bütün hissiyatımla tek bir kelime kaçırmadan dinledim demek istiyor. Kulak misafiri oldum demek, ara sıra konuşulanı anladım, anlamadığım da oldu, oradaydım ama demek oluyor. Kulağıma bazı sözler çalındı demek, o da Türkçe bir deyim, bir şeyler anlatıyorlardı ama tek tek anladım demek oluyor. Türkçe mi Türkçe? Anlatırken Türkçe konuşuyorsun, Türkçe söylüyorsun ama üç deyimden anlıyoruz ki bir konuşmayı dinleyen üç kişinin durumu farklı olabiliyor. Bir konuşmayı dinleyen birinci insan gözüyle, kulağıyla, eliyle, ayağıyla, bütün organlarıyla, ciğerleriyle bile hızlı nefes almıyor ki bir kelime kaçırmayayım diye. O da dinliyor. Öbürü dikkat etmeye çalışıyor. O arada evdeki hesaplarını da düşünüyor. 100 sözden 30'unu, 40'ını, 50'sini anlıyor. Ama dinliyor. O da oturuyor. Üçünü de siz dinliyor zannediyorsunuz. Birisi kulak kesilmiş dinliyor. Birisi anlamaya çalışarak dinliyor. Üçüncü insan da oturmuş, o da dinliyor. Ama 100 sözden biri kulağında kalıyor, öbür söz onu kovalıyor. Böyle kalkınca da çok iyiydi diyor, iyi şeyler konuştu diyor. Kardeşler, bir akşam yemeği için sofraya oturduğumuzda, televizyon da açık, haberler var, biz de yemek yiyoruz ve haberleri dinliyoruz. Buradaki dinlememiz, haber dinlememiz, haber izlememiz yemek yerken, bu üç deyimden hangisi için geçerli? En iyi ihtimalle ikincisi için geçerli. Kulak misafiri oluyorsun. Hem yemeğini yiyorsun, hem de kulak misafirisin. Ama çok açsan eğer, o haberlerden kulağına çalınan kelimeler olur, o kadar. Peki, ağır bir hastalığın tedavisi için, doktorun önünde oturan, ve ona nasıl tedavi olacağını anlatan bir doktoru dinleyen bir insan bu üç deyimden hangisiyle dinliyordur? Doktorun anlattıkları kulağına çalınıyor. Öyle mi dinliyordur? Kulak misafiri mi oluyordur doktora? Hayır. Hayır. Doktorun ağzından zaten cımbızla çıkıyor laflar. Böyle vakumla çıkar gibi hızlı hızlı konuşuyor. Doktor bey, bu sarı kutuyu mu demiştin sen? Bu dört köşe kutudan mı alacaktın? Bir daha soruyor, bir daha soruyor. O kulak kesilmesi de yetmiyor. Bütün organları kesiliyor orada. Peki bir soru daha. Biz bir cuma hutbesini dinlerken orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri okunurken, Kur'an ayetleri okunurken kulak mı kesiliyoruz? Kulak misafiri mi oluyoruz? Ayakkabıyı koyduğumuz yerden çalıp çalmadıklarını mı düşünüyoruz cuma namazında hutbede? Hangi deyim bizim için orada geçerli? İstisnalarımızı şüphesiz kural dışı tutuyoruz. Ve Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Resulullah'ın hadislerini dinlerken kulak misafiri mi oluyordu? Sahabeye bakıyorsunuz, bir sayfadan uzun bir söz söylemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
harfini kaçırmadan tekrar ediyor.

Resulullah bize böyle dedi diyor. Kur'an-ı Kerim'den ayet inmiş, bir sayfa, yarım sayfa, koca bir sure inmiş. Bir defa okumuş onu aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bize filan sure indi diye akşam eve gidip tekrar ediyor onu. Yanlış deyip demediğini nasıl test ediyorsun? Orada 30 kişi dinlemiş, 29'u gidip aynı şeyi tekrar etmişler. Biri yanlış olsa öbüründen belli olacak. Onlar eğer Peygamber aleyhisselam Efendimiz'i kulak misafirliğiyle dinleselerdi, o uzun cümleleri bize kadar ulaştırabilirler miydi? Hayır. Onlar cahiliye bataklığından geldikleri için, putlu bir hayat gördükleri için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i onları kanserden kurtaracak tek doktor olarak gördükleri için, tarif ettiği şeyi ilaç olarak gördüler, sağlık sıhhat olarak gördüler, ağzından bir kelime kaçırmamaya çalıştılar, bir kere söylettiler, bir daha tekrar ettirmediler. Ne demiştin ya Resulallah dedirtmediler. Neden? Çünkü kulak kesildiler, göz kesildiler. Nasıl oturdu, nasıl kalktı, ne dedi, kaşlarını nasıl oynattıya varıncaya kadar onu izlediler. Dikkatli izledikleri için, arzu ederek, içine sindirerek dinledikleri için, bir hadisi bir defa duymak onlara yetti. Biz çocukken ezberledik, büyükken dinledik, ihtiyarken dinledik, hala tesir etmiyor. Aynı hadis, aynı din, aynı peygamber, aynı cennet konuşuluyor, aynı cehennem konuşuluyor. Onlara bir kere Allah sizi yakar dedi, ellerine baktılar yandık mı diye. Bize de faiz haramdır, cehennemde yakar dediği halde Allah ve peygamberi, acaba bu da mı yakar, şurası da mı yakar, bu kadarı mı yakar, tutuşturarak mı yakar, önceden mi yakar, bu kimyasal bir yakma mı, sorup durduk. Onlara da Allah haram dedi, bıraktılar. Bize de haram dedi, bırakmak zorumuza gidiyor. Bu dinleme farkından kaynaklanıyor kardeşler. Karşındakine verdiğin önemden kaynaklanıyor. Karşındakini seni kanserden kurtaracak, ölümden geri getirecek yegane doktor, reçetenin tek sahibi olarak gördün mü, her sözü senin yüreğine kadar iner. Karşındakini iyi şeyler konuşan, güzel bir insan düzeyinde görürsen, kulak misafiri olursun. Bazı sözlerini alırsın, bazılarını almazsın. Karşındakini emsali bulunmaz birisi değil. Herkes onun gibi konuşuyor zaten görürsen. Bir sözünü duyar, 40 sözünü duymazsın bu sefer. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i dinlediğimiz halde, hadislerini bildiğimiz halde, ne arzu ettiğini, bizden ne istediğini bildiğimiz halde, onu bir türlü hayatımıza yansıtamayışımızın nedeni bu kardeşler. O, odun gibi insanlara, ki Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle katı ve kaba, galiz insanlara bir kere konuştu, peki ya Resulallah deyip gittiler. Medeni, bilgisayar çağının insanı olarak bize konuşuyor, bir türlü peki dedirtemiyor bize. Müşriklere benzemeyin, sakal bırakın diyor. Namaz kılan Müslüman, hanıma sormak lazım ama değil mi diyor. Bakıyorsun onun hanımı, Resulullah'ın önünde bir sigorta mekanizması. Resulullah hanımına çarpmazsa müessir. Kim senin hanımın? Meryem mi? Asiye mi? Hatice mi? Velev onlar olsa, Resulullah'ın emri karşısında ayakta durabilecek, seni böyle görmek istemiyorum diyecek bir hanım olabilir mi? Bu sözü sen bir Müslüman olarak nasıl söylersin? Resulullah şöyle istiyor deyince, bu ayıp görülüyor bizde, nasıl dersin sen? Bu iman zafiyeti. Onu gören gözdeki görme bozukluğudur bu. Bulanık görüyor, renkli görüyor, net görmüyor. Bu nedenle kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini nasıl gördüğünü

sözümüz konusunda kendimizi test edeceğiz. Hangi sözünü hangi süratle kabul ettim? Ne kadar üzerime bu söz tesir etti diye düşüneceğiz. Bu bizim çok ciddi bir iman testimizdir. Herhangi bir tanemiz böbrek taşından dolayı doktora gittiğimizde doktor bir kan tahlili yapalım diyor. Parmağımızı kesip bir iki damla kan alıyor. Diyor muyuz? Sana böbreğim ağrıyor diyorum, sen kan alıyorsun benden ya. Baksana dürbünle böbreğimde ne var diyor muyuz? Yok. Anlıyoruz ki doktor bir damla kandan böbreğimizdeki dünyayı çözecek zaten. Şimdi biz Müslümanlığımızda problem var. Diyorum ki ben iki tane hadis okuyayım sana, bunları algılama tarzından çöz Müslümanlığı. Ne alakası var onunla diyemezsin. Bu kan tahlili işte. İdrar tahlili bu. Senin mideni de gösteriyor, böbreğini de gösteriyor, ciğerlerini de gösteriyor, solunumunu da gösteriyor. Bir hadisi şerif okunduğunda onu Resulullah'a ait olarak biliyorsan sen eğer, sen Riyazu Salihin okuyoruz, Bukhari okuyoruz, Müslim okuyoruz dendiğinde peki efendim diyebiliyorsan senin böbreklerinle ilgili bilgi nettir. Peygamber olarak ona itiraz yok. Başımın üstünde. Hatta onun doğum gününde kutlu doğum yap, normal doğum yap, tatlılar, çörekler, ona can kurban. Hadislerine gelince, bu hadisler niye senin süzgecine takıldı? Niye filtreye taktın bu hadisleri? Niye ama diyorsun sana Resulullah konuştuğu halde aleyhissalatü vesselam? İşte doktorun, ben böbreğim ağrıyor diyorum, kan alalım senden diyor. Bu kanı ne yapacaksın, niye sormuyorum? Biliyorum ki bu bir damla kanda benim organlarımın hepsinin tarifi var. Hangi hastalık varsa bende, kanımda var o zaten. Bir hadisi şerif duyup o hadisi şerifi %100 içine sindirip o günden sonra o hadise göre yaşayabiliyorsan senin kanında problem yok elhamdülillah. Ama 100 hadisten 20'si senin kültürüne, çevrene veya o çağdaki din anlayışına takılıyorsa, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi orta çağın insanı olarak görüyorsan, Medine'nin insanı olarak görüyorsan, İstanbul'una, İzmir'ine Resulullah'ı yakıştıramıyorsan sen böbrekten şikayet etme, kanda sıkıntı var. Şimdi kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir annenin yavrum deyişinden daha tatlı, daha yakın, daha sempatik, en güzel baldan daha tatlı sözlerinden bir demet okuyacağız. Kültür olsun diye değil, bu saatten itibaren hayatımıza yön versin diye okuyacağız. Bunlarla amel edeceğiz. Nasıl onu öldürmek için karşısına kılıçla dikildiğinde bu sözlerden bir tanesini duyup pes edip teslim oldum ya Resulallah dediyse o zamanın müşrikleri, biz de bu zamanın ona en çok muhtaç insanlarından birisi olarak ona ait duyduğumuz sözlerden bir tanesini hemen pratiğe dökeceğiz. Onu uygulayacağız. Karşımıza engel çıktığında demek ki ben imanımın halavetinden, tadından istifade edemeyişim şu hadisi şerifteki eksiklikten kaynaklanıyormuş. Solunum sıkıntım varmış. Ciğerlerimde problem varmış. Böbreklerimde bu sıkıntı varmış diye kendimizi test edeceğiz. Öbür hadisi şerifine geçeceğiz. Nihayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin milyonlarca hadisi yok arkadaşlar. Bilemedin 500 tane hadisi şerif Müslümanın hayatına uygulandığında bir sahabi olursun sen. Bu zamanın Ömer'i olursun. Bu zamanın Ali'si olursun. Bu zamanın Halid'i olursun. Ama Ömer gibi, Ali gibi, Halid gibi teslim olursan, İnşallah Rabbim bize de bunu müyesser kılsın. Amin. Kardeşler, şimdi hadisi şerifleri kulak misafiri olarak mı dinleyelim? Yoksa can kulağıyla, kulak, göz, el, ayak kesilip mi dinleyelim? Evet, biz kulak kesilip
hadisi şerifleri dinleyelim. Birinci hadisi şerifimize dönüyoruz. Kardeşler, hadisi şerifler onlarca sayfa şerhi olan, açıklaması olan bilgilerdir. Mesleği Kur'an ilimlerinde, hadis ilimlerinde uzmanlaşmak olmayan insanlar için bu hadisi şeriflerin anlaşılması açısından yazılmış olan sayfalarca bilgiler bir anlamda sıkıntıdır. Uzmanlığı, din ilimleri olmayan Müslümanlar sade bir üslupla hadisi şerifleri dinlemelidirler. Sen şehir insanı olarak bir kavanoz baldan 3-4 çay kaşığı yiyebilirsin. Ekmek yemeden çorba kaşığıyla bal yersen hastaneyi boylarsın. O nedenle hadisi şeriflerin her biri Türkçe dahil kitaplarda bulunduğu halde istedim ki 100 tane hadisi şerifimiz elimizde böyle sızdığı kadarını yiyip hayatımızı terbiye edecek kıvamda bulunsun. Bu hadisi şerifleri de bu mantıkla çok kısa günlük hayatımızda işe giderken, işten gelirken, evde otururken, misafirlikteyken, misafirlikten dönerken lazım olacağı kadar açıklamasıyla beraber hazırladık. İnşallah hedefimiz 100 tane hadisi şerifi hayatında pratik bir şekilde uygulayan ve böylece şeytanın tuzaklarından kurtulup meleklerle beraber yaşayan Müslüman seviyesine gelmek inşallah. Ama bir tane öğreneceğiz, onu hemen tatbik edeceğiz. Hemen kendimizi test edeceğiz. Elhamdülillah buna takılmadım. Bu demek ki Allah lütfetti. Bu hadisi şerife göre ben yaşıyormuşum. Öbürüne takıldım, ondan vazgeçeceğim. Öbürü çok güzel, ona hamd edeceğim. Bir başarıyla karşılaştıysak, Allah'ın tevfikiyle karşılaştıysak hamd edeceğiz. Bir sıkıntı varsa tövbe istiğfar edip toparlayacağız inşallah. Birinci hadisi şerifimizi Cerir bin Abdillah radıyallahu anh ashab-ı kiramın Medine'de iman eden büyüklerinden bir tanesi o rivayet etmiş. Hadisi şerifler arkadaşlar hadis demekle yetmiyor. Bir hadis Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama hangi yollarla ulaşıyor, bu çok önemli. Geçen sene Ramazan sayfasında görmüştüm gazetenin, hadismiş bu, böyle şey olmaz. Gazete sayfasından hadis öğrenilmez. Hatta fıkıh kitabından bile hadis öğrenilmez. Bir hadisin altında Bukhari yazıyor mu? Müslim yazıyor mu? Ebu Davud yazıyor mu? Tirmizi yazıyor mu? Nesai yazıyor mu? İbn-i Mace yazıyor mu? Ahmed İbni Hanbel yazıyor mu? Kaynak önemli. Nereden duyduğun önemli. Ve bu yazdığı ne kadar doğru? Ahmet abiden duydum der gibi altına Ahmet bin Hanbel yazıyor. Bağlamaz. Öyle değil. İnşallah burada dinleyeceğimiz hadis-i şerifler ve bu diziden dinleyeceğimiz hadis-i şeriflerin tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait olduğunda şüphe bulunmayan hadis-i şeriflerdir. Elhamdülillah. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ben farz namazları kılar, orucu tutar ve helali helal, haramı haram kabul edip bundan fazla bir şey yapmasam cennete girer miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona evet diye cevap verdi. Kardeşler bu hadis var ya, koy cebine git mutluluğu taşıyan bir hadis-i şerif. Adamcağız gelmiş, Numan isimli bir zat bu, gelmiş, çok net bir soru soruyor. Ben namaz kılacağım, oruç da tutacağım. Neye helal dersen onu helal kabul edeceğim. Neye de haram dersen ona da haram diyeceğim. Cennete gireceğim mi? Çok açık bir soru. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gireceksin buyurmuş. Evet. Şimdi bu hadisi şerif bir Müslüman olarak bize ne öğretiyor? İslamiyet parmakla sayılacak kadar şeylerin oluşturduğu bir dindir. Bitmez tükenmez. Ömür boyu uğraşsan bir türlü bitiremezsin şeyler değil İslamiyet. Adam köylü çok net bir soru sormuş. Ne helalse helal. Haram neyse o da haram. Bunda bir sıkıntısı yok. Temel şart bu zaten. Namaz da var, oruç da var. Tamam mı? Tamam demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Küçük bir sorumuz olabilir. Zekat nerede, hac nerede?

0: Bunları niye sormuyor adamcağız? İki şeyden dolayı sormuyor. Birincisi, zengin biri değil demek ki. Fakir standardında namaz ve oruç kalıyor. İkincisi, namaz ve oruç ilk emredilen ibadetlerden. Hac, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 2 sene önce emredilmiş bir ibadet. Zekat da namazdan sonra emredilmiş bir ibadet. Dolayısıyla bu zatın bu soruları sorduğu zaman da henüz zekat ve hac emredilmemiş ihtimali de olabilir. Öyle bir bilgimiz yok ama. O olsa bile demek ki zengin değil. Hac kendisine farz olacak durumda değil. Zekat verecek durumda değil. Onu ilgilendiren namaz var, oruç var. Ama ne olursa olsun bir kural koyuyor. Diyor ki helali helal kabul edeceğim. Haramı da haram kabul edeceğim diyor. Dolayısıyla günün birinde buna hacca gideceksin dendiğinde hacca gitmemek haram olduğuna göre bu hacca gitmeyeceğim demeyecek. Baştan bunu kabul ediyor. Dolayısıyla kardeşler bu hadis-i şerif bize ne öğretiyor? Bir insanın en büyük sıkıntısı haramlarla sürtüşmek. Helalleri reddetmek olabilir. Allah'ın helaline karşı gelmek, haramına helal demek kadar büyük suç. Bu zat bu sıkıntıya düşmeyeceğini söylüyor. Helal sıkıntısı yok, haram sıkıntısı yok. Namazı var, orucu var. Cennet var mı? Var, bu kadar. Bunun dışında İslamiyeti yokuşa sürmek suçtur. İslamiyeti yaşanmaz din gibi takdim etmek suçtur. Hafız olmayı cennete girmenin şartı görmek suçtur. Herkesin bir cami yapmasını istemek suçtur. İslamiyetin cennete sokan temel şartları bunlardır. Bunu herhangi bir sahabi, herhangi bir alim açıklamıyor. Allahu Teala'nın benim adıma konuş diye gönderdiği peygamberi evet diyor. Bunun ötesinde kimsenin şart getirme hakkı yoktur. Yeter ki bir insan namazında problem olmasın, orucunda problem olmasın, Allah'ın haram listesinde adı bulunmasın, helallere itiraz eden bir şüphesi bulunmasın. Vesselam. Bunun ucu nedir? Cennettir. Elhamdülillah.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Ya Ehad.
4: Ehad'sin sen. Ehad'sin ki bir şeyden her şeyi yaratan sensin. Her şeyi bir şeye çeviren yine sen. Bir de bin de birdir sana. Az da çok da kolaydır kudretine.
5: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Daha ilerisi var mı bunun? Fazilette yarış var. Üstünlük yarışı var. Cennete girdikten sonra cennetin de Firdevsine doğru koşmak var. Arşa daha yakın yerde olmak, onlar ayrı şeyler. Ama cennet barajı bunlar mıdır? Bunlardır elhamdülillah. Bunu nereden öğrendik? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin garantili ağzından öğrendik. O evet dediyse evet. Başka bir sahabi günün birinde gelmiş. Efendimiz aleyhisselamın huzuruna çıkmış. Ya Resulallah demiş. Senin anlattığın din çok hoşuma gidiyor. İmran İbni Hüseyin isimli bir adam bu. Çok hoşuma gidiyor bu din. Ama iki şeye takıldım ben demiş. Birincisi, ben babamın sağlığından beri çalışıyorum, mal biriktiriyorum. Tanımadığım bir adama zekat diye bundan veremem demiş. Zekatı kabul etmiyor. İkincisi, sen bana cennet vaat ediyorsun. Hem cennette yaşayacağım diyorsun, rahat yaşayacaksın diyorsun. Gel cihada, onun bunun kılıcı altında öl diyorsun. Ben canımı senin için büyütmedim demiş. Böyle Efendimiz Aleyhisselam'a itiraz etmiş. Ama diğerini kabul ediyor. Namaz var, hac var, oruç var. Onlar da bir tane. Para vermek istemiyor, can vermek istemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini tutmuş, sallamış böyle. İmran demiş. Mal verme, can verme, cenneti nereden alacaksın demiş. Bunlar cennetin bedeli zaten buyurmuş. Ama bu da yokuşa sürmek değil. Sen evinde huzurlu oturmak istiyorsun. Malına kimse dokunmasın istiyorsun. Bu ne sayesinde olacak? Başkalarının doğurduğu çocuklar senin için savaşacaklar. Onlar enayi, sen akıllı, sen yaşayacaksın, onlar ölecek senin için. Bunu teklif edersen, peygamber de tutar elinden seni, nasıl cennete gireceksin der o zaman. Gene İslamiyet yokuşlu bir din değil. Ama sen başkalarının verdiği vergilerle, başkalarının zekatlarıyla medeni bir toplumda yaşayacaksın, sen bir şey çıkarmayacaksın. İnsanların malını kelepur, seninkini kıymetli. İnsanların canını kelepur, seninkini kıymetli görürsen, o ahlaki değil zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle ısrar edince, öyle mi ya Resulallah? Öyle tabi demiş. O zaman onları da kabul ediyorum deyip iman etmiş. Her halükarda Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis-i şerif kardeşler, Müslüman olarak temel prensiplere sahip olup onları koruduğumuz sürece Allah'ın cennetinin bizi beklediğini garanti ediyor. Vesselam. İkinci hadisi şerifimize geçiyoruz. Ama hadisi şerifi

can kulağıyla dinliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kendisini doğrudan ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. İyi Müslümanlık hacca 5 defa gitmekle değil demek ki. Seni ilgilendiren şeyle ilgilenmek, ilgilendirmeyen şeyden uzak kalmaklaymış. Peki, Müslümanı mesela oturduğu mahallede ne ilgilendirebilir? Yetim çocuk ilgilendirir. Dul kadın ilgilendirir. Mahallenin temizliği ilgilendirir. Ne ilgilendirmez? Kimin kimin karısıyla ne dayak attığı, ne vurduğu, evde ne yaptıkları ilgilendirmez. Kimin kimi niye boşadığı, doldurduğu ilgilendirmez. Başkasının ailesinin sırrı ilgilendirmez. Alt üst komşularda olup biten ilgilendirmez. Ama alt kattaki yetim ilgilendirir. Alt katta aciz içerisinde başkalarının merdivenlerini temizleyerek geçinmeye çalışan zavallı kadın ilgilendirir. O kadının ne giydiği ne konuştuğu ilgilendirmez ama. Müslümanı ilgilendiren şeyle ilgilenmesi Müslümanlığıdır. İlgilendirmeyen şeyden uzak kalması da iyi Müslümanlığıdır. Müslüman oturduğu yerden saatlerce başkalarının yürüttüğü siyasetin yorumunu yapmaz. Onu ilgilendiren bir şey değil. Sonuçta müdahale edemeyeceği şeyle ilgilenmez Müslüman. Laf olsun diye bir işe karışmaz. Müdahale edecek, yönlendirecekse o onu ilgilendiren iştir. Sadece kova dolsun diye konuşmaz Müslüman. İş olsun diye yapmaz. Spor olsun, vücudu güzelleşsin, sağlığı yerine gelsin diye 100 kilometre yürür. Boş vakti olduğu için 5 metre yürümez. İlgilendirmeyen işi yapmaz Müslüman. Çay içmek, şöyle bir muhabbet etmek için 1 dakika kimseyle oturmaz. Mümin kardeşliğimizi perçinlemek için 1 sene oturduğu yerden kalkmaz. 100 kişiyle görüşür. İlgilendiren iş, ilgilendirmeyen iş var Müslümanı. İlgilendiren iş, ucunda sevap olan, sağlık sıhhatiyle ilgili menfaati olan iştir. İlgilendirmeyen iş, şeytanı memnun etmek için boş boş konuştuğu, boşu boşuna yaptığı iştir. Dedikodu olsun diye dinlediği veya konuştuğu iştir. Bu işe Müslüman bulaşmaz. İyi Müslümanlık ölçüsü ne? Ucunda sevap olan, sağlık ve menfaat olan bir işi yapmak. Kötü Müslümanlığın ya da Müslümanlıkta kalite kaybetmenin, seviye düşürmenin ölçüsü ne? Ucunda sevap yok. Akşamdan sabaha kadar oturdun, sana Allah bir sevap yazmadı bu işten. Ne konuştunuz? Dedikodu. Şu yaptı, bu gitti. Bunları Allah sana sevap olarak yazdı mı? Hayır. Sıhhatin güçlendi mi senin? Hayır. Para kazandın mı? Hayır. İşte bu boş işti. Sen Müslümanlığına seviye düşürdün. Bu seviyeden kurtulman lazım. Bunu da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadisi şeriften öğrenmiş olduk. 3. hadisi şerifimiz kardeşler, yine Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şerifi okuyoruz. Din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse ona yenik düşer. O halde orta yolu tutunuz. Orta yolu tutunuz. Orta yolu tutunuz. Kim diyor? Can kulağıyla dinlemek zorunda olduğumuz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam söylüyor. Orta yolu tutunuz. En iyiyi yapmaya çalışınız. O zaman size müjdeler olsun. Günün başlangıcından, sonundan ve bir miktarda geceden faydalanınız. Orta yolu tutunuz. Amellerinizi mükemmelleştirmeye ve Allah'a yakın olmaya gayret ediniz. Sabahleyin, öğle ile akşam arası çalışınız. Bir parça da geceden faydalanınız. Aman acelesiz gidin. Telaşsız gidin ki menzilinize, varacağınız hedefinize ulaşasınız. Kardeşler, bu hadisi şerif ne tembih ediyor? Orta yolu tutunuz diyor. Aşırı gitmeyiz. Şimdi 30 yaşına kadar yanlış yollarda olan bir Müslüman 30 yaşında karar veriyor ki ben Rabbime döneyim diyor. O 25 yaşındayken Allah ondan günde 5 vakit namaz istiyordu. 18 yaşındayken de 5 vakit namaz istiyordu. 35 yaşındayken de 5 vakit namaz istiyor. O 25 yaşındayken Allah ondan Ramazan orucunu istiyordu.
Muharrem orucunu tutarsan iyi olur diyordur. Şevvali tutarsan iyi olur diyordur. O 25 yaşındayken malının %2,5'unu zekat istiyordu, belli şartlar tahakkuk ediyorsa. 30 yaşındayken de aynı şeyler istiyor Allah. Bu 30 sene geç kaldı. Geç başladı, 5'e 5 katıyor. Ramazan yetmiyor, 3 ay tutuyor. Allahu Teala'nın 30 yaşında ona uygun gördüğü şeyleri o 2'ye katlıyor, 3'e katlıyor. İyi yaptığını zannediyor. Hayır, o yakında oturacak, bir daha da kalkmayacak bu sefer. 30 yaşında tövbe etmişti, bir daha 60 yaşında da tövbe etmeyecek. Çünkü Allah 30 yaşında neye dayanabileceğini biliyor zaten. Bunu büyütmesini istemiyor. Allah dini tam insan bünyesine göre ayarlayıp gönderdi. İslamiyet anne sütü gibidir. Ne sıcaktır ne soğuktur, ılıktır. Çocuğun ağzı yanmaz, bağırsakları delinmez. İslamiyet anne sütü gibidir. Sen bunu daha sıcak içmeye kalkarsan miden yanar. Çocukların senden nefret eder. Çevren senden uzaklaşır. Senin Müslümanlığın yüzünden insanlar İslam'a sataşırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sakal bırakmayı emretti, tavsiye etti. 6 aydır tarak görmemiş, içinde bit dolaşan sakal bırak demedi ama. Ne buyurdu? Saçı taranmamış bir Müslüman gördüğünde şeytana benziyorsun, tarasana saçını buyurmuş. Saçını bile tarayıp güzel yapmasını emreden bir peygamber bitli pireli sakal bırak dedi mi kimseye? Bilakis ne buyurdu? Gittiğiniz yerde beni temsil ediyorsunuz, beyaz giyinin, güzel giyinin buyurdu. Müslüman daha iyisini yapacağım diye Allah'ın uygun gördüğünden daha fazlasını yapmaya kalkarsa kendi de batar, dine de zarar verir. Bu din dengeli bir dindir. Bu dinde sürat bellidir. Kaldırabileceğin oran bellidir. Allah bünyelerin kaldırabileceği tarzda bu dini ayarladı. Bildi ki Allah bir Müslüman senede 30 gün sürekli oruç tutabilir. Sen bunu 90 güne çıkarma. Sahabi gelip duygulanmış, ya Resulallah demiş, bu malımın bütününü Allah için veriyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel yaptın dememiş. Ne yapacaksın sen bu kadar çok veriyorsun buyurmuş. Çoluk çocuğuna da bırak biraz. Sen şimdi çocukların namaz kılmıyor diye onlara sinirlenip apartmanını Allah için vakfediyorsun. Yanlış iş yapıyorsun. Sana sinirlenip namaz kılmıyorlardı, senin yüzünden içkiye başlayacaklar. Daha dengeli hareket etmek, orta yolu tutmak esastır. Ama orta yol taviz yolu değildir. Peygamber Efendimiz orta yolu tutun dediyse emrettiği şeyleri yapın yeter demek istedi. Orta yol demek, yani 5 vaktin ortası 2,5 vakit yapıyor. Hadi yarım da benden 3 vakit kıl yeter. Bu demek değil bu. Sabah namazına yine kalkacaksın. Ama sabah namazına eğer çok akşam yorgun yatıyorsan, sabah namazından önce 2 saat önce kalkıp illa Kur'an okuyacaksın diye de şart getirme. Sabah namazının farzı nedir? Güneş doğmadan 20 dakika önce kıldın mı bu namaz tamamsa o zaman kıldın. Orta yol budur. Emekliysen, vaktin varsa sen 1 saat önce kalk, hem de teheccüdü de kıl, güzel de bir cüz de Kur'an oku. Ama 18 yaşında bir sürü üniversiteye gittiği için ders çalışmış çocuğuna kalk teheccüdün kıymetini bilmiyorsunuz diye zorlama. O da emekli olunca kalksın. Sen gençken kalkıyor muydun? Orta yolu bulmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesidir. Orta yol taviz değildir. İlave yapmamaktır. İlave yapmamaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra 10 defa kelime-i tevhid getirin diyor. Yüze çıkaranın sevabı çoktur buyuruyor. Sen bunu 10.000 yapma. Nasıl dolduracaksın bu tesbihatı? 10.000 çok sevap değil mi? Sevap ama sen 10.000 defa onu yapacağım derken asıl misyonun olan, asıl görevin olan çocuklarınla ilgilenmeye vakit bulmayacaksın. Şeytan sana bir yandan tesbih çektiriyor, öbür yandan çocuğunu senin tesbih gibi kendisi kullanıyor. Sen 10.000 tesbih değil, milyar tesbih getirsen, o çocuğun düştüğü bataklıktan kurtaramazsın kıyamet günü. Orta yolu bul. Orta yol nedir? Allah'ın, Hazreti Cabir'in rivayet ettiği hadis nasıldı? Helaller helal, haramlar haram, namaz, oruç, tamam mı ya Resulallah? Tamam, orta yol bu. Biraz daha ilerledin, biraz daha ilerletirsin. Biraz daha ilerledin, biraz daha ilerletirsin. 5 yaşında çocuğu hafızlığa başlatıyorsun, Kur'an ezberleteceğim diye. 10 sene sonra başımıza Kur'an düşmanı birisi getiriyorsun sen. Orta yolu bulacağız, dinden soğumayacağız,
dinden soğutmayacağız.

Hedefimiz bu inşallah. Bunu da kimden öğrendik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Yalnız kardeşler, şeytan bu hadisleri biliyor. O da hadis bilir, merak etmeyin. Onun da cevapları hazır. Orta yola ben size bir örnek vereyim. Ramazan-ı Şerif'te çocuğun lise imtihanları var. Vazgeçelim mi çocuk imtihan günleri oruç tutmasın? Hayır. Allah'ın en büyük emirlerinden birisi olan Ramazan orucunda imtihanı değil, idamı bile olsa orucu tutacağız. İdam günü bile olsa. Bırak imtihan gününü. Peki, 10 Muharrem'de oruç çok önemli. Çocuğun da imtihanı var. Hayır, imtihan daha önemli şimdi. Niye Allah buna nafile dedi? Şartları uygun olan tutsun diye. Misvak sünnet mi sünnet? Ama ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Ümmetime zorluk çıkarmaktan korkmasaydım emredecektim bunu diyor. Biliyordu ki rahmeten lil alemin. Biz bunu nasıl getirtireceğiz? Hacılara yalvaracaktık o zaman iki tane misvak getir diye. E getiriyorsun 10 gün sonra kuruyor, kullanılmıyor. E ben nereden misvak bulacağım şimdi? Biliyordu bunu rahmeten lil alemin olduğu için. Kullanırsanız sevap kazanırsınız dedi. E şimdi misvak kullanmak için haftada bir umreye mi gitmem lazım benim? Hayır, dengeli olacağız. Bulduk mu fırsat bulup sünnet diye sarılacağız. Bulamadık mı fırça ile temizleriz. Denge budur. Allah-u Teala böyle amel etmeyi de bize müyesser kılsın. Dördüncü hadisi şerifi benzer manada ama özellikle okuyacağız. Bunu da Hazreti Enes radıyallahu anh rivayet etmiş. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Siyaset arkadaşlar. Müslümana siyaset dersi veriyor. Kolaydan başla. Namaza mı çocuğu başlatacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Yarından itibaren sabah namazından başlama. Çocuğun en rahat olduğu namaz hangi namaz? Akşam namazından başla. 6 ay akşam namazı kılsın. Bu namazı kılanın ayakları kırılmadığını anlaşsın. Yatsıya başlasın. Yatsıyı yaz aylarında başlatma. Çocuk çoktan uyumuş olması gerekiyor. Kindiden başlat. Kolayı tercih et. Ama tavizli olanı değil. Zaten senin taviz verme hakkın yok. Allah'ın şeriatının bir paket olarak listesi var. Kolaydan başla. Orucu çocuğa başlatacağız. Bu sene Ağustos ayında Ramazan. Çocuk 8 yaşında. Farz değil. Ağustos ayında demek 13 saat oruç tutması demek. Ekim'de başlatsak 10 saat tutacak. Çocuğun Ekim'e geldiği zamanda orucunu başlat. Bunu hesap et anne baba oğlu. Kolaylaştırınız bu demek. Çocuk namaza kalkıyor ama felç geçirmiş ihtiyar gibi kalkıyor namaza. Oradan tutunuyor, buradan tutunuyor. Ya baktın ki farzı kıldı, sen daldın uyudun numarası yap kaçsın yatağa. Kolaylaştır. Nereden kolaylaştırıyorsun? Taviz vererek değil. Farzı kurtarıyorsun. Sünneti de istesen bir dahaki farzı abdestsiz kılacak sana inat olsun diye. Planlı programlı iş yap. Kolaylaştır. Ama taviz verme. Farzlarla başla. Yarın sünnet olur inşallah. Yarın nafileleri artırır inşallah. Kolaylaştırın. Müjdelemek esastır. Ürkütmek yan yoldur. Çok acil durumlarda ürkütülür. Bir çocuğu cennete gireceği için namaza alıştırmak lazım. Allah yakacağı için değil. Allah'ın rahmeti azabından büyüktür. Cennet cehennemden daha geniştir. Biz taktik olarak İslam'ı sulandırmamak ve tavizci bir raya oturtmamak şartıyla müjdeci bölümünden alacağız. Kur'an-ı Kerim'de 100 cennet ayeti varsa 100 de cehennem ayeti var. Bir Müslüman illa cehennemlerden, cehennem ayetlerinden alıp bitirmemeli. Hoca efendiler cuma vaazı yapıyor. Cuma vaazında zaten ya bir saat ya da 40 dakika hayatında vaaz dinlemiş insanlar önünde oturuyor. Cehennemin o kapısı yetmediyse gir bu kapısından. O kapısı yetmediyse gir bu kapısından mantığıyla konuşmak yanlış. Sadece cennet, papazların, misyonerlerin dağıttığı gibi cennet, başka bir şey yok. O da yanlış şüphesiz. Ama mesela önce cennetten başlamak lazım. Allah-u Teala'nın rahmetinin büyük olduğundan, ona hak etmeyene Allah'ın cehennemi verdiğinden konuşmak lazım. Burada rahmete vesile olması için bu ümmetin bu asırdaki büyüklerinden olan Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'ye ait rahmetullahi aleyh bir hatıra anlatmak istiyorum. Onun katılmış olduğu bir icazet töreninde Beyazıt Camii'nde herhalde 90'lı yıllardan biri.

anladığı yok orada aslında, ama o Kur'an'la yürüyor. Kur'an'la yürüyor. Herkes gibi dinlemiyor ki. Bir de sadakallah lazım deyince, cehennemle ilgili ayetle bitince morali kırıldı. Hiç mi cennet ayeti bulamadın? Hiç mi cennet ayeti bulamadın diye bağırıp duruyor. Alimlik bu, anlayış bu. Allah rahmet eylesin. Okuduğu ve okuttuğu Kur'an kadar rahmet görsün inşallah. Yani bu mantığı arkadaşlar hepimiz içimize sindirmemiz lazım. Tamam, o da Allah'ın ayeti. Ya umut, umut, umuttur, hiç olmasın umudumuzu kesme. Cehennemden korktuğumuz kadar Rabbimizin cennetine de umut bağlamamız lazım. Evet. Beşinci hadisi şerif. Yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Kardeşler, bu cümleyi her anne her baba alıp böyle üzerine bir uygulamalı. Merhem gibi sürmelisin bunu diline. Yumuşak davranamıyorsan sana hayır kapıları kapalı demektir. Yumuşak mısın, değil misin? Hocasın, yumuşaklığın önemli. Babasın, annesin, yumuşaklığın önemli. Yöneticisin, yumuşaklığın önemli. Ama disiplinsizlik değil. Laçkalık, yumuşaklık değildir. Yumuşaklık nedir? Sabah namazına kaldırırken çocuğu kalk yavrum demektir. Namaz, kalk, koş der gibi değil. Evi, aile yuvası gibi idare etmek başka, askeri koğuş gibi idare etmek başka. Yumuşaklık budur. Çocuk düştü, dizini yaraladı. Hah, 2 saattir sana diyordum, bu saatte sokağa çıkma. Zaten kayacağın belliydi. Demek, yumuşaklığı kaybetmektir. Canım yavrum, ne kadar kötü oldu, keşke oynamasaydın demek yumuşaklıktır. Yasağı bile tatlı hale getirmek yumuşaklıktır. Dayak atarken bile afiyetle atmak lazım dayağı. Dayağında bile zevk oluşması lazım. Yalnız kardeşler, bu Allah-u Teala'nın da lütfudur. Gülerken bile üzen insanlar var. Adamın gülüşü bile zehir zemberek. Bunun için Rabbimize yumuşaklık ver, merhamet ver bana diye dua etmek lazım. Bunu Allah'tan isteyeceğiz. Kendiliğinden insan, yani ağacı ne kadar sıkarsan sık sünger olmuyor. Talaş oluyor, talaştan da sünger olmuyor. Yani Allah yaratırken bir de lütfedip sana sonradan verirse merhametli bir insan olursun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuğu öpüyordu. Akra isimli bir sahabi, o da sahabi. Gelmiş böyle tip tip bakmış. Ya Resulallah demiş, 10 tane oğlum var, hayatta hiçbirini öpmedim demiş. Ne bu ya? Koca peygamber. Çocuk öpüyorsun, böyle tip tip görmüş onu. Yani peygamberliğine yakıştıramamış. Koca peygamber kucağına çocuk almış, onu öpüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Allah senin kalbine merhamet vermediyse ben ne yapayım sana demiş. Bu cümle çok önemli arkadaşlar. Demek ki o çocuğu acıma, merhamet duygusu Allah'tan geliyor demek ki. Allah nasıl sana cenneti versin, hac etmeyi nasip etsin diye dua ediyorsun, merhametli, yumuşak olmayı da nasip etmesini Allah'tan isteyeceksin. Bugün vermediyse yarın verecek. Bu çok önemli. Çok önemli. Bu hadis-i şerifi tekrar okuyoruz. Yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Eğer sen hayal ettiğin çocuğun karşısında duran bir baba değilsen, sen bir bardak kırdığı için yarım saat gazel okuyan annesin babasın, onun içindir bu. Bir bardağı çocuktan değerli gördüğün için şimdi mahrum oldun bu hayırdan. Hayır, arzu ettiğimiz iyi şey demek. Onun elimizde olması için ana siyasetimizin, ana taktiğimizin yumuşaklık olması lazım. Askerlik yaptığın zaman paldır küldür bağır çağır, patlat, bombalat, ne yaparsan yap. Ev askeriye değil. Müslüman kardeşlerin, asker ocağı arkadaşların değil senin. Din kardeşlerin. Birbirimize karşı, mümin kardeşlerimiz olarak birbirimize karşı ve aile efradımızda tavizsiz yumuşaklık yapacağız. Yumuşaklık, şiddeti terk etmek demek ama laçkalaşmak demek değil. Adı şanı duyulmaz, takılmaz bir baba ol da demiyor. Öyle de değil. Babalığın bilinsin, merhamet abidesi baba olarak bilin. Gene anneliğin senin,
dünyadaki bütün annelerden daha üstün, daha merhametli, daha şefkatli anne.

0: büyük olsun ama çocuğu saçından tutup kaldırıp saç idamı yapma çocuğa. Onu da yapma. Sen öldükten 20 sene sonra bile senin namaza kaldırışını arkadaşlarına gözyaşıyla anlatsın o. Benim rahmetli annem bizi namaza kaldırırken zannederdim bir melek tuttu kaldırıyor beni desin. Demesin ki bir kere kalk derdi. Kalkmayınca bir de baktım ki kaynamış sular, buz gibi sular yatakta demesin. Çocuğun kazara yatağına hala işiyorsa tamam bunu ikaz et. Ama sidikten daha ağır cümleler kullanma çocuğa. Bari sidik düzeyinde olsun. Sen nesin? Seni İSKİ'ye personel vermek lazım diye bağırma çocuğa. Tamam. Azarı hak edip etmediğine sen karar verebilirsin. Hala bu yaşa geldin uygun değil. Ama çocuğa en yakın ve en çok rakip gördüğü emsalini gösterme. Filancayı görmüyor mu? Ağaç gibi yatıyor, ağaç gibi kalkıyor. Sen sünger gibi yatıyorsun, sünger gibi kalkıyor. Benzetme. Çocuğun kolunu kes, onu rakip gördüğü birisine benzetme yalnız. O zaman çok sinirliydim. Zaten bunlar sinirli zaman için geçerli şeyler. Zaten çocuğun seni kızdırmadığı zaman zaten annesin, zaten babasın. Kızacak bir şey yok ortada. Bu neye benziyor? Niye çocuğu ezdin arabayla? Fren tutmadı. Zaten fren o gün lazımdı sana. Çocuğu ezdikten sonra fren tutsa ne olur, boşalsa ne olur? Arkadaşlar, eğer bazı hayırları kaybettiysek sebebini söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sebebini söylüyor. Niye kaybettin bu hayrı? Sebebi ortada. 6. hadisi şerifi okuyoruz. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmiş. Arkadaşlar Ebu Hureyre var ya, 10 hadisten 5'i buna aittir. 5'i de diğer 120 bin sahabeye ait. Böyle acayip. 2,5 sene Efendimizin yanında Müslüman olarak kalmış. 2,5 sene. Bu 2,5 sene zarfında 6000 civarında hadis ezberlemiş. 23 sene kalıp 23 hadis ezberlemeyen de var. Bu da bir nasip meselesi işte. Allah ondan razı olsun ve bulunduğu yerde beraber bulunmayı nasip etsin bize. Bu hadis-i şerifi de o rivayet ediyor. Kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Güçlü mümin. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Yani mümin sen zaten cennetlik adamsın. Ama içeri girdiğinde herkesin ayağa kalktığı mümin sen, Allah seni daha çok seviyor. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha evinin penceresinden sokağı görüyor. 3-4 tane genç birbirine tutunup yürüyorlar. Düştü düşecek, düştü düşecek gibi. Bunlara ne oldu? Bunlara birisi mi dövdü diye sormuş. Demişler ki yok, bunlar çok ibadet eden gençlerdir. Bunlar sabaha kadar herhalde namaz kıldılar Mescid-i Nebi'de. Ayakta duracak halleri kalmadı, eve gidiyorlar. Ama sallanıyor çocuklar. Buyurmuş ki annemiz radıyallahu anha, Allah Ömer'e rahmet etsin demiş. Yürüdü mü yer sallanırdı demiş. Vurdu mu bir defa vururdu demiş. Konuştu mu kimse cevap vermezdi ona demiş. Müminlerin annesi Ayşe annemiz hangi delikanlıdan hoşlanıyor? Yürüdün mü bir defa tank geçmiş gibi olacak yerden. Sallana sallana yürümeyeceksin. 2-3 tokat vurmayacaksın hiçbir zaman. Bir tokat işi bitirecek. Ömer gibi. Vurdun mu vuracak vücut kalmayacak karşında. Vurma. Vurdun mu gevşek tükürme, sakalında kalır tükürdüğün. Konuştun mu sana cevap vermeyecek kimse. Son sözü söyleyeceksin hep. Bu güçlü mümin. Annemiz bundan hoşlanıyordu. Allah buna ermeyi de nasip etsin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya

0: birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te vakti muhabbete bekliyoruz.
1: ...91.8... gönül frekansınız Radyo Hedef.
0: Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet başlıyor.

Bazı isimler vardır, dudaklardan döküldüğünde sessizlikte asılı kalır. Ne tam söylenebilir, ne de geçip gitmesine izin verilir. Rüzgarın bile fısıldarken titrediği o isim, Kerbela. Kerb ve bela, iki hece, iki ağır yük, tasa ve musibet. Rivayet odur ki, alemlerin efendisi o toprağı avucuna aldığında sinesine çekip Kerb-i Bela diye fısıldamıştı. Sanki isim bağrında sakladığı kaderi çoktan kabullenmişti. Sanki kelimeler tarihin önüne geçip o kanlı günü beklemeye koyulmuştu. Ve vakit geldi çattı. Hicretin 61. yılıydı. Muharrem ayının 10. günü. Güneş Kerbela'nın üzerine hüzünle yükseldi. Yanı başlarında Fırat tüm hoyratlığıyla çağlayıp akıyordu. Ama o bir yudum suya ulaşmak imkansız bir vuslata dönüşmüştü. Bir yanda 72 can, bir yanda güneşi kapatan binlerce kılıç. Ortada ise tüm çağların, tüm dillerin ve tüm vicdanların en büyük sorusu duruyordu. Hakkın hatırı için ayakta mı kalacaksın, yoksa zulmün gölgesinde eğilecek misin? Hazreti Hüseyin ayakta kalmayı seçti. Evlatlarını, kardeşlerini ve can dostlarını birer birer toprağa verirken iradesi sarsılmadı. O gün Kerbela'da sadece bir beden toprağa düşmedi.

zulme boyun eğmeyen o çelikten irade tarihin kalbine silinmemek üzere kazındı. Biliyoruz ki Kerbela sararmış takvim yapraklarında kalmış bir hatıra değildir. Bugün etrafınıza bir bakın, suları kesilmiş nice fıratlar, feryadı göğe ulaşan nice mazlumlar göreceksiniz. Vicdanın o çetin sınavı her an, her köşe başında devam ediyor. Her gün aşura, her yer Kerbela sözü bir slogandan çok daha fazlasıdır. O uyumaya meyilli ruhlar için bir uyanış çağrısıdır. Küfe'den yükselen binlerce mektup, gel seni bekliyoruz diyen o binlerce ses, kılıçların gölgesi düştüğünde derin bir sükuta gömüldü. Hüseyin arkasına döndüğünde söz veren kalabalıklardan geriye sadece 72 sadık yürek kalmıştı. Tarih o gün evlerine çekilenleri ya da karşı saflara geçenleri yazmadı belki ama onları asla unutmadı da. Zira Kerbela sadece şehitlerin kahramanlığı değil, benim elimden ne gelir ki diyerek kabuğuna çekilenlerin de aynasıdır. Bu yüzden Hüseyin'in yalnızlığı her çağda ve her coğrafyada tekrar eder. O sabah namazını kılıp düşman saflarına döndüğünde gözlerinde hem hüzün hem de sarsılmaz bir iman taşıyan kız kardeşi Zeynep'in şahitliğinde şöyle haykırmıştı. Benden sonra bu ümmete zillet yakışmaz. Ben ölürüm ama bu ölüm karanlıklarda kalanlar için kıyamete kadar sönmeyecek bir ışık olur. Öyle de oldu. 14 asır geçti. Milyonlarca yürek o toprağın acısıyla kavruldu. Milyonlarca gözyaşı o susuzluğa derman olmak istercesine döküldü. Çünkü bazı ölümler aslında en büyük başlangıçlardır. Hüseyin'in şehadeti bitip gitmiş bir sayfa değil, haksızlık karşısında susmak zorunda kaldığımızda içimizde titreyen o asil sestir. Muharrem'de neden ağlıyoruz? Çünkü ağlamak bir yüreğin hala diri olduğunun ispatıdır. Taş ağlamaz, sadece insan ağlar. Ancak Kerbela bize sadece gözyaşı dökmeyi değil, bir duruş sahibi olmayı da öğretir. Hüseyin'i anmak, mazlumun safında saf tutmak, bu beni ilgilendirmez diyerek kapıyı kapatmamaktır. Unutulmamalıdır ki, haksızlık karşısında susan dil, o gün o suyu kesen eller kadar sorumludur. Bu toprakların kadim bilgeliğinde Kerbela mezhep, meşrep veya kimlik tanımaz. Alevi dedesinin gözyaşı, Sünni hocanın iç çekişi, dervişin zikri aynı acıda birleşir. Çünkü Kerbela, insan olmanın, vicdan sahibi olmanın ve hakkı üstün tutmanın ortak adıdır. Bugün 10 Muharrem, Aşura günü. Fırat hala akıyor. Kerbela hala orada bekliyor. Ama asıl Kerbela her gün verdiğimiz o sessiz kararlarda, kendi içimizdedir. Sınav her an yenileniyor. Eğilmek mi yoksa dik durmak mı? Kalabalığın rüzgarına kapılmak mı yoksa vicdanın sesine kulak vermek mi? Hazreti Hüseyin'in o gün verdiği cevabı hepimiz biliyoruz. İşte bu yüzden 14 asırdır adı her anıldığında içimiz ürperiyor ve topraklar hala ilk günkü gibi ıslak. Kerbela bir çölün ortasında yaşanmış bir hadise değil, her çağda vicdanlara yeniden sorulan bir sadakat ve adalet imtihanıdır. Selam olsun Kerbela'nın aziz şehitlerine, selam olsun susuzlukta bile eğilmeyenlere, selam olsun her çağda ve her yerde hakkı tutup ayağa kaldıran o yüce gönüllere. Muharrem'imiz ve aşuramız hayırlara vesile olsun.

Hak dostum hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, neylerse muhakkak ki güzel eyler. İsim isme, kisp kispe, semsemte benzer. Geçmiş vakit söylenir, yalan gerçek, zaman geçer. Sürçülisan eyler ise affola, cümleten cümleye, yürekten, gönülden ve en hasından bolca merhaba diyerek başlayalım bugün de programımıza. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ikramı, ihsanı, inayeti, lütfu, keremi, selamı üzerinize ve üzerimize olsun kıymetli Hedef Radyo dinleyicileri, saygıdeğer dostlarımız. Evet, bir programda daha gönül frekansınız FM 91.8 MHz üzerinden yayın yapmakta olan Hedef Radyo'da birlikteyiz. Bizleri frekansımızın ulaştığı her yerde FM bandı 91.8 MHz'den, ulaşmadığı yerlerde ise hedefradyo.com adresinden dinletme imkanına sahipsiniz. Bunu hatırlattıktan sonra bugün dedik Kerbela diyeceğiz, bugün Aşura diyeceğiz. Bugün 10 Muharrem. Şu an içinde bulunduğumuz an 10 Muharrem oldu artık. Biliyorsunuz Arabi takvimde günler akşam ezanıyla başlar. Diğer günün akşam ezanıyla sona erer. Ve şu an 10 Muharrem'e girmiş durumdayız. Ve 10 Muharrem dünyada çeşitli olayların yaşandığı rivayet edilen bir gün. Önemli olayların gerçekleştiği söylenen bir gün. Fakat programın başında kaleme alınan yüreğin susuzluğu, Kerbela'nın bitmeyen yankısı başlıklı yazıdan da anlaşılacağı üzere tasa ve musibet olan Kerbela'da yaşanan elin bir hadiseden Hazreti Hüseyin radıyallahu anh efendimiz ve yanındakilerin şehadetinden bahsederek başladık programımıza ki o günün en önemli olaylarının başında mutlaka bu gelmekte. Evet, kendisi Küfeliler tarafından gel diyerek, mektuplar yazılarak, seni bekliyoruz diyerek çağrıldı. Fakat ne yazık ki derin bir sükuta, kılıçların gölgesi düştüğünde derin bir sükuta gömüldü Küfe halkı. Ve arkasını döndüğünde kendisine söz veren kalabalıklardan geriye sadece 72 sadık yürek kaldığını gördü. Ve bu 72 kişiyle karşılarında güneşi kapatan binlerce kılıcın karşısında dimdik durdu Hazreti Hüseyin Efendimiz. Hakkın hatırı için ayakta mı kalacaksın yoksa zulmün gölgesinde eğilecek misin sorusu duruyordu karşısında. O hakkın hatırı için ayakta kalmayı tercih etti. Buradan başta cennet gençlerinin efendisi, Allah Resulü'nün bir tanesi Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, onunla birlikte Kerbela'da şehadet şerbeti içen tüm Kerbela şehitlerine ve tabii ki onlardan sonra hak uğruna can veren, canından geçen tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Rabbim şefaatlerine nail eylesin inşallah. Evet, selam olsun Kerbela'nın aziz şehitlerine, selam olsun susuzlukta bile eğilmeyenlere, selam olsun her çağda ve her yerde hakkı tutup ayağa kaldıran o yüce gönüllere dedik. Ve selam vermeye de devam edeceğiz. Bugün sizlerle güzel eserler paylaşacağız, güzel şiirlerimiz var. Az sonra paylaşacağımız şiir Dursun Ali Erzincanlı'nın Kerbela şiiri olacak. Tabii Dursun Ali Erzincanlı'dan dinlemek daha güzeldir mutlaka ama biz de kendi programımız içerisinde bu güzel şiirleri yorumlama gayreti içerisine giriyoruz sizler için. İnşallah beğenirsiniz diye umuyoruz. Bir de 10 Muharrem'de Kerbela olayı tabii ki yüreklerimizi yakan bir olay. Bunun dışında gerçekleşen bazı olaylar var ki onları da sizlerle paylaşmak isteriz. Mesela yerlerin ve göğün yaratılmasının bugün de olduğu söylenir, rivayet edilir. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gönderilmesi ve tabii ki yaptığı hata karşılığında tevbe etmesi ve tevbesinin kabulü bugüne denk geldiği söylenir, rivayet edilir. Hazreti İdris Aleyhisselam'ın yüce makama çıkışının bugüne rastlandığı rivayet edilir. Hazreti Nuh Aleyhisselam ve kendisine inananların tufandan kurtulmasının bugüne denk geldiği söylenir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'un ateşinden kurtuluşu, doğumu, dost oluşunun bugüne denk geldiği rivayet edilir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kendisine inananlarla
Kızıldeniz'den geçmesi, Firavun'un boğulmasının bugün de olduğu rivayet edilir. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın tevbesi, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a saltanat verilmesi, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıklardan şifa bulması, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın zindandan kurtuluşu, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin iadesi, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından çıkışı, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gökyüzüne çıkarılması, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimizin şehadeti ve kıyametin kopması da Aşure gününde olacağı rivayetleri vardır. Bu güzel günleri değerlendirmek lazım. Bu güzel günleri boş geçmemek lazım. Muharrem ayında, özellikle bu Aşure gününde 9-10, 10-11 veya 9-10-11. Günlerinde oruç tutmak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da yaptığı bir sünnet. Ki Medine'ye gittiğinde Yahudilerin 10 Muharrem'de oruç tuttuklarını görünce neden tuttuklarını soruyor. Onlar da Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kurtuluşunun bugün de olduğunu ve ondan dolayı olduğunu söyleyince, Musa'nın şeriatı bana sizden daha yakındır diyerekten kendisi de 9-10 veya 10-11 veya 9-10-11. Günleri oruç tutmayı tavsiye ediyor ashabına. Selam vermek, hastaları ziyaret etmek, Allah dostlarını ziyaret etmek, yani insanlara ikramda bulunmak, iftarlar vermek, akşam yemekleri yedirmek, eve bolca erzak almak, ki yani böyle özellikle taneli erzaklardan alın der alimler. Eve bolluk ve bereket inşallah sene boyunca vesile olur der. Ve bu günleri değerlendirmek lazım. Namazla, ezkarla, zikirle değerlendirmek lazım. Boş geçmemek lazım. Tabii herkes mutlaka ki değerlendiriyordur. Yani size akıl verecek değiliz. Yani şunları yapın diyecek değiliz. Fakat bunların yapılması tavsiye ediliyor. Şimdi söze ben ara vereyim. Kerbela şiirini Dursun Ali Erzincan'ın dinleyelim. Ardından da güzel bir eserle programımıza devam edelim. Bugün böyle yazımız uzundu, şiirimiz uzun, süremiz de kısıtlı. Programdan biraz kıstık. O yüzden kıstık derken tam süresinde bitireceğiz ama azalttık programın içeriğini biraz. Çünkü bu Kerbela şiiri biraz uzunca. İnşallah beğenirsiniz diyelim ve sözü Kerbela şiirine bırakalım. Sonrasında da güzel bir eserle programı devam ettirelim.

Hicretin 4. yılı. Birer yıl arayla Medine'de iki doğum, iki bayram, iki ay parçası. Yeryüzünün en hayırlı dedesinin göz bebekleri doğuyor. Resulü Sakaleyn'in kokladığı reyhanları, Fatumatü Zehra'nın körpecik fidanları, Ali-i Murtaza'nın eşsiz kahramanları doğuyor. Cennet gençliğinin iki seyyidi, Ehl-i Beyt'in ilk nazlı çiçekleri. İki ay parçası, merhaba diyor o incecik sesiyle, isimlerini Rahman koyuyor Cebrail nefesiyle. Siz onlara Allah'ın iki lütfu deyin, birinin adı Hasan, diğerinin Hüseyin. Zaman, saadetli günleri yaprak yaprak okurken, onlar peygamber dizinde büyüdüler ve zaten onlar semada büyüktüler. Bir gün peygamberlerin incisi oturuyorlar. Hasan'la Hüseyin birbirlerini yakalama oyununda. Buyurdular, ha gayret Hasan, göreyim seni, yakala Hüseyin'i. Hazreti Ali, ya Resulallah diyor, Hüseyin'den taraf olmanız gerekmez mi? Hüseyin daha küçük. Resulullah buyuruyorlar, baksana Cebrail de Hüseyin'i tutuyor. Ha gayret Hüseyin, göreyim seni diyor. Yine bir gün Efendimiz ashabıyla yürüyorlar. Hazreti Hüseyin çocuklarla oynuyor. Peygamberimiz ellerini açıyor, tutmak için Hüseyin'i. Ve Hüseyin'in bir oraya bir buraya kaçıyor. Ve gülerek yakalıyor onu Nebiler serveri. Bir elini kafasının arkasına, öbür elini çenesinin altına koyup öpüyor, kokluyor, öpüyor. Sonra zamana ve mekana sesleniyor. Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Allah'ı seven Hüseyin'i sever. Hüseyin torunlardan bir torundur. Ve bir gün Cebrail bir haberle gelir. Hüseyin Fırat kıyısında şehit edilecektir. Orası üzüntülü, tasalı, mihnetli ve belalı bir yerdir. Kerb-ü beladır, orası Kerbela'dır. Hicretin 61. yılı, aylardan Muharrem, kan renginde Fırat, kan renginde yakamoz ve dudaklar susuz, yürekler susuz. Kerbela'da bir oğul var, yoluna oğullar feda. Bir torun Kerbela'da, dedesinden 50 yıl uzakta. Onun gibi bembeyaz giyimli, bembeyaz yüzlü. Atının üzerinden sesleniyor, kalpleri mühürlü olanlara, merhametten yoksun olanlara. Ben Peygamberiniz Aleyhisselam'ın kızının oğlu değil miyim? Ben Hazreti Muhammed Mustafa'nın torunu değil miyim? Şehitler Seyyidi Hamza babamın amcası değil mi? Çift kanatlı şehit Cafer benim amcam değil mi? Kerbela'da bir oğul var. Çevresinde yeminler ediliyor şehadete. Ve bir bir toprağa düşüyor yiğitler. Ehl-i Beyt'in solan ilk çiçeği Aliyyül Ekber'di. Sonra sıra sıra soldu civanlar. Aun bin Abdullah bin Cafer, Muhammed bin Abdullah bin Cafer, Abdurrahman bin Akil, Cafer bin Akil. Ve işte bakın biri daha yürüyor ölüme. Hazreti Hasan'ın oğlu Kasım, onun da yüzü ay parçası. Elinde kılıç, üzerinde gömlek ve pelerin, ayak sandallarından birinin bağı kopmuş. Başına bir kılıç iniyor ve amca diyerek yüzüstü düşüyor Kerbela'ya. Kerbela'da bir oğul var, bir Şahin var. Kucağında 3 yaşında bir seyyid, adı Abdullah ve bir ok Abdullah'ı boğazından vuruyor. Hazreti Hüseyin kanla dolan avuçlarını yere boşaltıyor. Ya Rab diyor, bize göklerden yardım etmek etmeyeceksen hakkımızda ondan daha hayırlısını ihsan et. Hicretin 61. yılı, Muharrem ayının 10'u, bir şehit var Kerbela'da. Tam 33 mızrak yarası, 34 kılıç yarası. Ey Muhammed'im neredesin nerede? Hüseyin'in başı bir yerde, gövdesi bir yerde. Bu Hazreti Zeynep'in feryadıdır dedesine. Ey Muhammed'im, ey Muhammed'im.
Sana göklerdeki melekler salatu selam getiriyorlar. Hüseyin'in ise şu otsuz bozkır çölde tozlara, topraklara, kanlara bulanmış. Azaları kesilmiş yatıyor. Ey Muhammed'im, senin kızların esir edilmiş. Zürriyetin hep öldürülmüş. Sabah yelleri onların üzerine toz toprak savuruyor. Abdullah bin Abbas da o gün Medine'de Resulullah Aleyhisselam'ı görür rüyada. Yanında içi kan dolu cam bir bardak vardır. Ve şöyle buyurur: benden sonra ümmetimin yaptığı şeyi biliyor musun? Hüseyin'i şehit ettiler. Bu onun ve ashabının kanlarıdır. Bunu Allah'a sunacağım. Ya Resulallah, biz asırlar sonra geldik. Eğer o gün olsaydı Kerbela'da, Allah'a kasem olsun ki ashabının seni koruduğu gibi korurduk ehli beytini. Ya da uğurda verirdik canımızı. Biz sözümüzün bir ispatı olarak bugün biz senin kapındayız. Taşıdığımız ehli beyt isimleri, kimimiz Ali, kimimiz Fatıma, kimimiz Hasan ve Hüseyin ve iftiharla senin ismini taşıyor çoğumuz. Allah ruhumuzu senin kapında, ehli beytine layık olduğumuz bir anda alsın. Ali'yi askarla, Zeynel Abidin'le her asırda Hüseyin'i çiçekler açarken, yanaklarında peygamber buğsesi ve her biri senden bir koku taşırken çağlara, Allah bizi onlardan ayırmasın, bizi senden ve rızasından ayırmasın.

İki gündür su içemiyorlardı. Bir damla ne ki, bir damla ne ki? Çocuklar feryat ediyordu su diye. Anaların sütü kurumuştu, su yoktu. Bir damla su verin dedi. Yok diyorlardı. İsyan etti Hüseyin. Komutanla konuşurken Allah'tan korkun dedi. Şu Fırat ve Dicle'den şu anda Yahudiler, Hristiyanlar su içiyorlar. Siz peygamber torunlarına bir damla su vermiyorsunuz.

tatlı bir su içerken Kerbela'yı hatırlayın. Peygamber torunlarının nasıl susuz şehit olduklarını.

0: Kıymetli muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti muhabbet.
0: Evet, Rabbim tekrar gani gani rahmet eylesin Kerbela şehitlerine, Hazreti Hüseyin Efendimiz'e ve onunla birlikte Hakk'ın tarafını hatırı için ayakta kalanlara, zulmün gölgesinde eğilmeyenlere. Evet, her gün aşure, her gün her yer Kerbela diye güzel bir eser dinlemiştik. Mikail'di yanlış hatırlamıyorsam dillendiren. Orada bahsedilen bu söz aslında bir slogandan çok daha fazlası. Uyumaya meyilli gönülleri için, ruhlar için bir uyanış çağrısıdır demiştik ya, programın başında okuduğumuz o denemede. Öyledir. Evet. Her gün aşure, her yer Kerbela sözü bir slogan değildir. Uyumaya meyilli ruhlar için uyanış çağrısıdır. Kerbela sadece şehitlerin, Kerbela'da yaşananlar, orada şehit olanların kahramanlığını değil, elimden ne gelir ki diyerek hani kabuğuna çekilenlerin de aynası olarak karşımızdadır. Kerbela sadece Hicri 61 yılında yaşanmış bir olaydan ibaret değildir. Günümüzde hala Kerbelalar devam etmektedir. Programın son dakikalarında bu Kerbelalardan biri olan Gazze'ye değineceğiz yine. Gazze ile alakalı bir şiiri sizlerle paylaşacağız. Ve Kerbela hala devam ediyor. Dünya o gün nasıl Kerbela'da 72 canın şehit edilişine kör ve sağır kalmışsa, bugün de Gazze'de binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın soykırıma uğramasına, bir Kerbela yaşamasına sessiz ve sedasız kalmış durumda. Gözler kapatılmış, kulaklar tıkanmış, görmedim, duymadım, bilmiyorum ama o bizden diyen bazı maymunların da olduğu dört maymunu oynamakta. İnsanların en ihtiyacı olan, yani insani ihtiyaçlar olan su, ekmek, yemek, bunun yanında yaralananlar için kullanılacak tıbbi cihazlar, ilaçlar ne yazık ki Gazze'ye giremiyor. Gazze'de ne yazık ki bir soykırım yaşanıyor. Gazze'de bir Kerbela yaşanıyor ve bu Kerbela'ya sessiz kalmayalım. Bu Kerbela'ya sessiz kalmayalım derken hemen elimize silahlarımızı alıp oraya koşturabilecek bir şeyimiz yok, durumumuz yok ama o kardeşlerimizi dualarımızda unutmayacak kadar herhalde vicdanımız vardır. O kardeşlerimize götürülebilecek yardımlara bir nebze olsun katkıda bulunabilecek bir vicdanımız vardır. Ve o kardeşlerimizin katliamlarına finans sağlayanların mallarını almayacak kadar bir irademiz, bir dirayetimiz vardır diye umuyoruz. Bir vicdanımız vardır diye umuyoruz. Hani bugün belki Handan kardeşimin programında da geçti. Boykotlu malları alma, zulme ortak olma diye bir reklam sloganımız var. Boykotlu malları alıp zulme ortak olmayalım. Kerbela'da yaptıkları gibi gözlerimizi, kulaklarımızı kapatmayalım. Elimizden gelen gayreti gösterelim ve Gazze'li kardeşlerimizin inşallah kurtuluşuna vesile olsun bu gayretimiz, bu çabamız, gösterdiğimiz, bu yaptığımız bu hareketler. Şimdi bugün güzel bir gün, bugün bir dua edelim istedik ve duamızı da Bahattin Karakoç, Allah gani gani rahmet eylesin, onun güzel şiiri Beyaz Dilekçe ile yapacağız. Beyaz Dilekçe'ye bir kulak verelim, hatta ellerimizi açalım, bir amin diyelim, sonrasında da güzel bir eserle devam edelim.

Rahman ve Rahim olan adına sığınarak, açtım iki elimi, kor gibi iki yaprak. Bir edep ölçeğinde umutlu ve utangaç, işte dünya önümde, benim ruhum sana aç. Bu seyriyen ellerle, senden seni isterim. Senden seni isterken, canımdan çıkar tenim. Sana aşık ruhumdur merceği yakan ışık. Hep sabırla çürüyor. Gözlerim cemalini görmeden de kamaşık. Bir miras yediğim ben iflasın eşiğinde. Hep sabırla çürüyor ihlas bileşiğinde.

De, kimim kimlik ararken hem güler hem ağlarım. Yükseklerden dökülen sular gibi çağlarım. Çok tuzlu bir denizim, her anım met ve cezir. Sana aşık olalık yüreğim kutla esrir. Döşeğim kara toprak, yorganım kara bulut. Ben seninle doluyken vurgun yapamaz umut. Her insan günah işler, senden saklanır mı sır? Tövbe dilekçesiyle sırttan kalkar buna sır. Kainatı yarattın, donattın, rızk verdin. Kimine sonsuz körlük, kimine ışık verdin. Yanlış adım atmayın diye indi her kitap. Sana açılan eli geri çevirmezsin ya Rab. Ulu birsin, sineden peygamberler gönderdin. Gökyüzüne yıldızlar, yere çiçekler serdin. Senden önce bir sen yok, kainatta ilk sensin. Bu kainat bir meta, hepsine malik sensin. Rabbim, seni tanıyan bilir doluyu boşu. Kapına geldi işte, yorgun bir aşk sarhoşu. Garibim, muzdaribim ama umutsuz değil. Seninle dost olanlar cihanda mutsuz değil. Kulunun kurbanıyım Rabbim senin mülkünde. Garip kulun, lütfeyle, gülümse dilekçeme. Senin için verince verenin feyzi artar. Gönülden bir sadaka dağca bir ömrü tartar. Kainatta ne varsa hepsinin zikrinde sen. Hamd ve şükür sanadır, her şey seninle esen. Sen ki sana geleni çevirmezsin eli boş. Aşık boşa dememiş, lütfun da, kahrın da hoş. Bir beyaz dilekçedir sana her yalvarışım. İmanımla amelim, hem perdem hem nakışım. Çalı bile kendine sığınan kuşu itmez. Sen gafursun, azizsin, senin keremin bitmez. Geldim işte kapına, kul senden ırak olmaz. Sana adanmamışsa yürek de yürek olmaz. Her Müslüman bir kartal, vurulur da pes etmez. Oruçtan tad alanlar kemik peşinden gitmez. Bezmeleste sana secdeden ruh için, verdiğin söze sadık doğru giden ruh için, hiç kimseyi vatansız, milletini devletsiz, gönülleri sevdasız, şehirleri mabetsiz, bayrakları rüzgarsız, ocakları ateşsiz, bırakma olur Rabbim, asi kul değiliz biz. Benden önce esirge Muhammed ümmetini, esen gitsin her kervan, en sona ula beni. Kainat bir mozaik, her şeye sahip Allah. Ey gizli ve aşikar, her derde tabip Allah.

kardeşlerimiz var. Mine Yıldız Hanım Efendi'ye, Ahmet Ersöz Beyefendi'ye buradan selamlarımı gönderiyorum. Değerli abilerim Fatih Teke'ye, Ahmet Gürbüz'e, Üstadım Murat Erdoğan'a, değerli kardeşlerim Ayhan Büke ve Sezai Sürücü'ye buradan gönül dolusu selamlar. Fatih abi ağzınıza yüreğinize sağlık üstadım. Yayınlarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle demiş. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Havva Aydınoğlu kardeşimize buradan selamlarımızı gönderelim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Programı böyle tanıtımına katkıda bulunmuşlar. Az sonra bir gazze şiiriyle programımızı nihayet erdireceğiz. Fakat programımızın özellikle bugün hatırlatmamız gereken bir konu var. Temmuz ve Ağustos aylarında kayıtları girecek. Yani geçmiş programların kayıtlarını dinleyeceksiniz. Temmuz-Ağustos ayında canlı yayınlar bir tatile giriyor. Radyonun yönetiminin almış olduğu bir karar bu. Ve bu süre zarfında da geçmiş programlardan çeşitli derlemeler sizlere sunulacak. İnşallah zevkle dinlersiniz diyelim. Ve Eylül ayında Rabbim nasip ederse, herhangi bir mani vermezse tekrar sizlerle beraber olacağız. Hatta şöyle bir bakalım. 2 Eylül gözüküyor. Rabbim bir mani vermezse 2 Eylül çarşamba saatler 21'i gösterdiğinde yine bu mikrofonda olmaya gayret edeceğiz. Sizleri de canlı canlı dinlemek için radyo başına, bilgisayar başına davet edeceğiz. Fakat o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hakka ve hakikate ram olun. Hakkın ve hakikatin yanında olun. Haksızlık karşısında dimdik durun. Zulme boyun eğmeyin derim ve inşallah bunu kendi nefsime de söylerim. Kendi nefsime de söyleyerek yerine getirme gayreti içerisinde olurum. Bugün sizlere son olarak bir Gazze şiiri okuyacağız ama onun öncesinde az önce bahsettiğim gibi Gazze günümüzün Kerbelasıdır. Gazze'ye en ihtiyaç duyulan insani yardım malzemeleri bile girememekte veya zorlukla girmektedir. O yüzden Gazze'li kardeşlerimizi unutmayın. Gazze'yi unutmayın. Filistin'i unutmayın. Unutturmayın. Gazze gibi dünyanın dört bir yanında Kerbelalar yaşanmakta. Sudan'da, Yemen'de, Myanmar'da, Hindistan'da, Nepal'de, aklınıza gelebilecek her yerde müminler, Müslümanlar zulme uğramakta, soykırıma uğramakta. Ve Gazze dediğim gibi bunun görünen yüzü, belki en önemli noktası, ama dünya üzerinde Kerbelalar sadece Gazze ile de sınırlı değil. Kerbela 61. Hicri 61. yılda yaşanıp geçmiş bir olay değil. Kerbela her döneme, her çağa ait ve hala devam etmekte ne yazık ki. Bunun da tek sebebi var. Hepimizin bildiği gibi Müslümanların bir araya gelememesi. Şahsan kardeşimin de selamı var. Bediüzzaman Hazretleri'nin mektubatından Hazreti Hüseyin Efendimiz'in katledilme hadisesiyle ilgili üzüntüden bir karar olan gönüllere hikmetlerinden bahsetmiş ama süremiz onu okumaya el vermeyecek. O yüzden kusurumuza bakmasın. İnşallah sizler mektubattan bunu ne yapabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Şah Hasan'a, Sultan Mehmet'e de buradan selamlarımızı gönderelim. Dediğim gibi yaklaşık 2 aylık bir süre zarfında canlı olarak gelemeyeceğiz. Fakat kayıt programlarımız sizlerle buluşmaya devam edecek. Sizlerden ricam onları da takip etmeniz. Tabii gönlünüz isterse, canınız isterse. Fakat 2 Eylül'de Rabbim dediğim gibi herhangi bir sıkıntı vermezse, herhangi bir engel koymazsa sizlerle beraber olmayı istiyoruz yine. Programımızda okuyacağımız son şiirimiz Gazze ile alakalı dedik. Filistin şiirleri ile alakalı. Kerbela Gazze diye bir başlık atılmış. Mustafa Erol, Yunus Emre İlköğretim Okulu Manavgat Antalya'dan yazılmış bir şiir. Ve bu şiiri sizlerle buluşturacağız. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun diyerek de sizleri yanında hiçbir emanetin kaybolmadığı Rabbimize emanet ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz.

Ben şehitlik makamına yakın yerde doğdum. Şehidi olmayan bir aile yoktur bizde. Lakin benim şehidim çok taze. Evet, burası Gazze. Ezan sesi duymalıydı doğunca kulaklarım. Duymadı. Bomba seslerinden ezana fırsat olmadı. Evet, ben Hüseyin Abdullah. Babam şehittir benim. Bana yetim diyerek acımalarını istemem ama. Çünkü ben şehit oğluyum. 17 Nisan 2004'ü gösteriyordu takvimler. Abdülaziz El Rantisi ile beraberdi babam. Şimdi yok. Babam yok ama ben varım diyecektim. Önce sapan taşlarından füzeler yapacaktım. Belki de yaşıtlarım gibi ama o da olmadı. Şu an ben hastanedeyim. İsrail'in bombaladığı kreşten getirdiler beni buraya. Belki ben de gideceğim. Ama yeni Hüseyinler hep olacak. Nasıl Kerbela'daki Hüseyin'le bitmediyse Hüseyinler.

0: Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz. Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet sona erdi, sona erdi, sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
6: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Âl-i İmran Suresi 36 ve 37. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

Konumuz yine alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. İki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz döneminden geçişler. Böyle paylaşalım dedik. Çünkü Allah Resulü'nden bahsedilmediği zaman sanki susuz kalmış bir çiçek gibi oluyoruz. Muhakkak devamlı bahsediliyor ama ne kadar bahsedilse yine az, ama bahsedilmekle mükellefiz. Allah için inşallah yine eski dönemlere gidelim diyoruz dostlar. Alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse vallahi en güzelini eyler.

Ey Allah'ın Resulü, ne mutlu sana. Senin aşkına düşen ve vurgunun olan, yüzüne müştak ve cemaline hayran olan, daima hasret ve vuslat ümidiyle yaşayan, sofralarını ve sohbetlerini seninle süsleyen, insten meleğe kadar sayısız pervanelerin var. Aziz sultanım benim, ben şahsen sana ve senin her şeyine vurgunum ya Resulallah. Ama yeterince olmasa da tutkun ve vurgunum. Sensiz gönül hep hüzünlü, sensiz ömür çok çorak. Sevsin seni bütün gönüller, vurulsun sana bütün insanlar ya Resulallah. Evet dostlar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme asla doyulamaz ve ona doyum olmaz. Yani onun imanındaki ihlasına, ibadetindeki samimiyetine, itaatindeki sebatına, sadakatindeki metanetine, takvasındaki ciddiyetine, ahlakındaki güzelliğine, şekvatindeki enginliğine, sabrındaki sürüklülüğüne, davranışlarındaki fıtriliğine, cemalindeki sevimliğine, terbiye sistemindeki mükemmelliğine, idaresindeki güzelliğine ve ümmetine karşı duyduğu merhametin sıcaklığına, özellikle de ahirette ümmetine karşı göstereceği o en yüksek ve en kutsi fedakarlığına, yani yüce şefaatine asla doyulmaz. Muhammedi aşkımı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve ona ait her şeyi, ondan başka her şeye Allah için tercih etmek, onunla yetinip başkasına ihtiyaç duymamak, bir kısım şahsi çıkarların zedelenmesi yüzünden onu unutmamak ve şartlar ne kadar ağır olursa olsun onu hiçbir zaman terk etmemek demektir Muhammedi aşk dostlar. Allahu Teala isminin yanına yazmış. Seven sevgilisini unutturur mu dostlar? Hayır, hiçbir zaman. Muhammedi aşk ve iştiyak, Hazreti Muhammed'siz bir ömre razı olmamak, onsuz olan bir mevsimi kurak görmek, onsuz olan bir dünyayı çorak saymak ve onsuz olan bu hayatı kesinlikle içine sindirmemek demektir. Muhammedi aşk demek dostlar, her şeyde, her seste, her renkte ve her kokuda Allah Resulü'nü görmek, onun arzu ve isteklerine, gaye ve maksatlarına fani olmaktır. Onu hatırlatmayan şeyleri yabancı görmektir. Ondan kaynaklanmayan her türlü zevk ve lezzeti unutmak demektir. Allahu Ekber. Allah Resulüne talip olabilmek, gördüğün her şeyde onun güzelliğini hissedebilmek. Ya Rabbi, bu ne güzellik. Muhammedi aşka sahip olan bir kimse bu aşk ateşini, iştiyak hararetini ve bağlılık hasretini bazen namazlardaki salatu selamlar ile, bazen Kur'an-ı Azimüşşan'da ondan bahseden ayetlerle, bazen onunla ilgili olarak yapılan sohbetlerle veyahut da hayalen de olsa onunla sohbet etmekle ve bazen de onun adına bazen en sevdiklerini bile İslam için terk etmekle, bazen ölümü hiçe sayıp ona kavuşma ve onunla öbür alemde görüşme arzusuyla ve sonra da yeniden onunla yanıp tutuşmakla

tahmin ve teskin etmekle olur dostlar. Muhammedi aşk. Hiçbir dünyevi aşk Allah Resulü'nün aşkının önüne geçemez dostlar. İsmini zikrediyoruz. Hayallerimizi onunla süslüyoruz. Allah Resulü'ne diyoruz ki ya Resulallah, sana talibiz. Seni seviyoruz ya Resulallah. Secdelerde Allahu Teala'ya dua ediyoruz. Ya Rabbi, keşke bir sefer dahi olsa ya Rabbi, bir göz açıp kapayıncaya kadar, çok an bile, anın anında bile bir göstersen onun gül cemalini. Allahu Ekber. Onu gören gözler dostlar. Elhamdülillah. Bu dünyanın en şanslı nesilleridir. Onunla konuşan kişiler şu fani dünyanın en saygıdeğer insanlarıdır. Allah Resulü'nün hayatını hayatına geçirerekten kainatın efendisiyle halen ve ruhen beraber olan insanlar şu kainatın içerisinde yürüyen en şanslı ve değerli varlıklardır. Dualarımızı süslerken ya Rabbi, bir göz açıp kapayıncaya kadar bir anlık bile sevgilini bana gösterir misin? Gösterir mi dersiniz dostlar? Allah Celle Celaluhu sevgilisini bir göz açıp kapayıncaya kadar size gösterir mi? Hani buyruluyor ya, beni rüyasında dahi gören bir kişi muhakkak ölmeden beşer gözüyle görecektir diye buyruluyor. Ya Rabbi, şu anda senin oturduğun gibi, etrafı gördüğün gibi görecek Allah Resulü'nü. Dualarımızı böyle süsleyelim mi dersiniz? Ya Rabbi, bir göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa. Çok dünyalıklar isterken saatlerce dua ediyoruz değil mi? Aklımızdan çıkmıyor edeceğimiz şeyler. Ya Rabbi, borçlarımızı ödemek için bize yardım eyle. Ya Rabbi, şu malı mülkü kazanmak için bize yardım eyle. Ya Rabbi, arabamı modelini yükseltmek istiyorum, evimi yükseltmek istiyorum, şu işi istiyorum, para istiyorum, mal istiyorum, mülk istiyorum. Saatlerce dua ediyoruz. Ya Rabbi, şifa istiyorum vesaire vesaire. İstekler hiçbir zaman bitmez zaten. Ama acaba içimizde böyle dua eden var mı? Ya Rabbi, sevgilini bir göz açıp kapayıncaya kadar görmek istiyorum. Talepti dostlar. Tabii ki bu zamana kadar şu fani alemin içerisinde birbirinden kötü varlıklara bakan, azgın nefsinin peşinde koşan, kendi nefsime söylüyorum, ve sadece ve sadece bütün maksadı ve amedi dünyadaki içindeki nimetler olan bir kişiye acaba Allahu Teala Resulünü, Habibini, sevgilisini gösterir mi? Vallahi sen iste, Yaradan'ım gösterir. Nitekim kalplerinde böyle yüce bir aşkı misafir edenler, daha doğru bir ifadeyle kalplerini böyle bir aşka teslim eden sadık ve vefalı aşıklar hep bu mihval üzerine hareket etmişler. Ve ruhlarında ona karşı hasıl olmuş olan aşk ve ihtiyaç ateşlerini hep bu yollarla teskin etmeye çalışmışlardır. Baktıkları yerde Allah Resulü'nü görmeye çalışmışlar. Hayallerinin yanında Allah Resulü ile süslemişler. Allah Resulü şu anda benim yanımda olsaydı ben ne yapardım acaba? Acaba bu yaptığım şeyde Allah Resulü ne yapardı? Kainatın efendisini çok seviyorum. Ya Rabbi, acaba onun yanında kendimi hayal etsem acaba günaha girer miyim? Hep Allah Resulü ile hayal. Hep onunla beraber. Hani sanki diyorlar ya gönül dostlarına, teheccüd nedir dediklerinde, sorduklarında cevap çok güzel. Allah Resulü ile diz dize oturmaktır diye. İşte talip olabilmek, sevebilmek, Allah Resulü'nü hissedebilmek. Çok uzak belki. Kelimelerin arkasında ararken belki ta 1400 küsür senelerin öncesine gidiyoruz. Kainatın efendisini görebilme, hissedebilmek basit bir mevzu değildir. Ama o isteği de kalbe koymak Allahu Teala'nın da sana olan bir lütfudur. Bunu değerlendirmek lazım. Sen o kapıyı çal. İlla ki çal.

Yaradanım elbette açacaktır. Ama kalbini yokla. Hakikaten rızayı ilahi için mi çalıyorsun, nefsin için mi? Nefsin içinse o kapı belki zorlanır ama eğer hak için çalıyor isen, Allah'ın rızasını kazanmak için çalıyor isen, ya Rabbi, Habibine vallahi aşığım, vallahi seviyorum ya Rabbi, Habibini istiyorum senden diye aşk ile çalıyorsan, vallahi o kapıyı Allah-u Teala sana açar. Evet, bütün sahabi ve bütün İslam büyükleri bu ateşe sahibidiler. Ve ona duydukları aşk ve iştiyak ateşini dostlar ancak böyle teskin edip rahatlıyorlardı. Hep onlar onu düşünmedikleri, ondan bahsetmedikleri, yani Allah Resulü'nden bahsetmedikleri, onu anlatmadıkları ve onun hatırasına bir fedakarlıkta bulunmadıkları günleri kendileri için bereketsiz, uğursuz ve kapkara günler olarak görüyorlardı. Bu durumlarda hani sanki bitkisel hayattan farksız bir gün geçirdiklerini düşünüyorlardı. Ciddi bir şekilde hayıflanıyor ve hicaplarından iki büklüm oluyorlardı. Öyle gönül dostları var ki Şeyh-i Meczub Hazretleri, Şeyh Saud-i Seyfettin Hazretleri. Allahu Ekber. Öyle bir gönül sultanı ki yaşadığı devrin içerisinde Said Seyfettin Hazretleri, Şeyh-i Meczub, elhamdülillah. Diyor ki otururken, kalkarken, hani bazı rivayetlerde bazı gönül dostları da var, elhamdülillah, Allah lütfetmiş onları. Bazen günde 20 sefer görüyorum, 5 sefer, 10 sefer. Şeyh-i Meczub Hazretleri buyuruyor ki vallahi otururken, kalkarken, yerken, içerken, günün her dakikasında, her hareketimde Allah Resulüne sormadan yapmıyordum diyor. İşte teslimiyet dostlar burada. Molla Cami ne kadar isabetli bir tespitte bulunuyor Allah Resulü için. Diyor ki eğer Mısır kadınları onun nur yüzünü görselerdi ellerini değil gönüllerini parça parça ederlerdi. Ya Rabbi, gönülleri parça parça ederlerdi. Evet, bak bakalım gönlüne, dinle bir gönlünün sesini. Allah Resulü için parça parça edebileceğin bir gönlün var mı? Varsa ne mutlu sana.

0: Evet, alemlerin Rabbi, emrine şükürler olsun ya Rabbi. Kainatın efendisi için onun yüce ruhunu ve Miraç'la ruhunu arkadaşlık yapacak ve birlikte yüce alemleri seyre çıkacak kadar nuranileşen ve yücelen mübarek cismi şeriflerini, diğer bir tabirle onun temsil ettiği hakikat-ı Muhammediyesini sevgiden, aşktan, şevkten ve iştiyaktan az veya çok nasibi olan insanlar, gereği gibi görseler ve tanısalardı, o insanlar kendi ruh, kalp, gönül, zihin ve hayal alemlerinde kendilerini meşgul eden şeylerin en büyüğünden en küçüğüne kadar hepsini süpürüp temizlerdi de o alemlerinde sadece ve sadece yüce Allah sevgisini ve bir de Allah'tan ötürü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisini yerleştirirlerdi. Gerçeğe talip olan insanlar bütün iç alemlerini böyle bir muhabbetle donatır ve süslerler ve bununla yetinirlerdi de başka bir aşka, başka bir iştiyaka, bir sevgiliye veya bir ilgiye asla ihtiyaç duymazlardı. Asla. Aleme o muhabbetle bakar, onunla yatıp onunla kalkar ve başkalarıyla o sevgi adına irtibat kurmazlardı. Sadece ve sadece Allah ve Resulü. Beşer sevgilerini bunun arkasına koyuyorum. Benim dediğim gerçek aşka talip olanlar, gerçek aşkı arayanlar, baktığı yerde Habibullah'ı görmek isteyenler, kendi alemlerinin içerisinde Allah Resulüne, ya Rabbi ben o sevgiline talibim diyenler. Hey Hak, sen istersin de Allah-u Teala vermez mi? İstemene bağlı. Ama nasıl istemene? Kainatın efendisinin apayrı bir hayatı vardı. Yaşamı, her dakikası, her saniyesi nasihatlarla ve örnek olan güzel yaşantısıyla süslüydü. Herkese teşbihte hata olmasın. Hani nabzına göre şerbet der ya. Alemlerin efendisi herkese ve her yaşa göre gelen giden her kişiye ayrı nasihatlarda bulunurdu. Bunlardan bir tanesi, bir gün bir delikanlı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bana zina etmem hakkında izin verir misiniz? Orada bulunanlar hemen o kimseye yöneldiler. Onu ayıpladılar ve onun bu isteğini engellemeye çalıştılar. Sen ne yapıyorsun? Allah Resulü'nün karşısında neler söylüyorsun gibisinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise ona dedi ki, yanıma yaklaş. O delikanlı da yaklaşıp yanına oturdu. Allah Resulü'nün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona sırasıyla sordular. Bunu annene yapılması acaba hoşuna gider miydi? Hayır vallahi. Allah beni senin yolunda feda etsin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bütün insanlarda bunun annelerine yapılmasından hoşlanmazlar tapıyordu. Peki bunun kızına yapılması hoşuna gider mi? Hayır. Vallahi ey Allah'ın Resulü, Allah beni senin yolunda feda etsin. İşte bütün insanlar da bunun kızlarına yapılmasından hoşlanmazlar dedi. Peki bunun kız kardeşine yapılmasından hoşlanır mısın? Hayır dedi vallahi. Allah beni senin yolunda feda etsin ya Resulallah. İşte dedi Allah'ın Resulü, İnsanlar da bunun kız kardeşlerine yapılmasından hoşlanmazlar. Bunun teyzene yapılmasından hoşlanır mıydın? Hayır dedi. Vallahi Allah beni senin yolunda feda etsin. İşte dedi. İnsanlar da bunun teyzelerine yapılmasından hoşlanmazlar. Peki bunun halana yapılmasından hoşlanır mısın?
1: Hayır vallahi. Allah beni senin yolunda feda etsin dedi. İşte insanlar da bunun halalarına yapılmasından hoşlanmazlar. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek elini o delikanlının üzerine koydu ve onun için şöyle dua etti. Allah'ım günahını bağışla, kalbini temizle,

ve felcini sağlamlaştırıp koru. Yapılan ikna edici ve tatminkar nasihatler sonunda aklı tatmin ve nefsi teskin olan ve yapmak istediği fiilin ne kadar çirkin bir şey olduğunu anlayan ve böyle bir duaya mazhar olan o delikanlı artık ondan sonra yaşadığı sürece meşru ve helal olmayan hiçbir şeye kesinlikle iltifat etmedi. Evet dostlar, Allah Resulü ne güzel örneklerle anlatıyor. Bu aktardığım konu Ahmed bin Hanbel'in Müsned adlı eserinin 5. cildinde vardır. Ne güzel anlatılmış. Çünkü çok ciddi bir mevzu. Günümüzde alenen sanki bir marifetmiş gibi yayın organlarında, televizyonlarda, resimli bütün gazeteler, mecmualar, dergiler ve buna benzeri yerlerde zinaya özendirici ve Allahu Teala'nın haram kıldığı şeyleri alenen güzellik ve övgü ve aynı zamanda da bir piyasa gibi insanlara empoze edildiği bir dönemde. Ya Rabbi Settar. Ama o sahneleri o basan kişiler, o yapan kişiler, o yayınlayan ve o filmleri çeviren kişilere desen ki o sahnede oynayan şahsı karın olsaydı, annen olsa, kız kardeşin olsa hoşuna gider mi? Belki de senin üzerine yürür. Peki ya o kişiler paraları bol bol verilerek insanlara maddi baskılar uygulayarak özendiren ve sermaye edilen kişiler ahirette başlarına gelecekleri bilseler o stüdyodan içeri bile girmezler. Ya Rabbi Settar. Allahu Teala'ya dua edelim de Rabbim onlara hidayet etsin. Aslında her döneminde Allah Resulü'nün döneminde yaşayan eşsiz insanlarla doluydu. 1400 küsur sene önce alemlerin efendisinin o şekle bulunduğu dönemler. İslam dininin öngördüğü prensipler sayesinde ve hakkın ve adaletin yeryüzüne yerleşmeye başlamasıyla birlikte zayıflar itibarlı olmaya, kimsesizler şeref kazanmaya ve topyekun bütün insanlar yücelmeye başladı. Alemlerin efendisi dünyaya teşrifinden sonra, peygamberliği tebliğ etmeye başladıktan sonra. Elhamdülillah. İşte Mekke müşrikleri dostlar bunu bir türlü kabullenemedi o dönemlerde biliyorsunuz. Bir türlü kabullenemiyorlardı. Gurur ve kibirlerini yediremiyorlardı. Çılgına dönüyorlardı. Akla hayale gelmedik işkencelere başvuruyorlar ve insanları caydırmaya çalışıyorlardı o dönemlerde. İşte ancak sonunda şu gerçek ortaya çıkmış oldu. Bir kısım kafirler ve müşrikler mazlumlara acımasızca reva gördükleri zulümleriyle tarih sayfalarını kirletirlerken yüce Allah'ın varlığına ve birliğine inananlar da gösterdikleri azim, sebat, metanet ile tarih sayfalarını süslüyor, şereflendiriyor ve dünyayı yaşanacak bir hale getiriyorlardı. İşte arada bu kadar netlik var. İşte bu noktada tarihte son derece hüzünlü ama o kadar da şerefli ve düşündürücü olan hadiselerden birisi ise hiç şüphesiz bildiğiniz Ehad'dan Ekber'e şeklinde karşımıza çıkıyor. Hatırladınız değil mi? Allahu Ekber. İlk iman edenler arasında çok garip ama pek aziz bir insan vardı. Bilal-i Habeş Hazretleri. Allahu Ekber. Bilal-i Habeş Hazretleri imanını gizlemeyen, Müslüman olduğunu açıklamaktan çekinmeyen ve bu yüzden de intisap etmekle şeref duyduğu yüce İslam davası uğrunda her türlü eza ve cefaya göğüs geren ve her türlü tehlikeyi göze aran ilk çilekeş Müslümanlardandır. Acıyı yudum yudum içenlerden biriydi o. Bilal-i Habeş Hazretleri biliyorsunuz azılı müşriklerden Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. Ebu Cehil Hazreti Bilal'i sık sık alıp Mekke dışına götürüyor, kızgın kumlara yatırıyordu. Sonra da ellerinden ve ayaklarından bağlayıp güneşin kavurucu sıcağı altında öyle bırakır ve putlara tapması için akla hayale gelmedik baskılar uygulardı biliyorsunuz. Hazreti Bilal ise kafir ve zalimlerin bu akıl almaz baskıları ve zulümleri altında inlerken onların o çirkin suratlarına şamar indirecesine

derece bereketli ve etkileyici bir sözü. Allahu ehad. Hazreti Bilal'in iman ve sadakat dolu cihanın en kutsi sözü. Allahu ehad. Kendi dünya tarihinin en şerefli sinesine emanet ediyor ve o günden beri bütün gönül yamaçlarını kuraklıktan, bütün ruhları ıstıraptan ve bütün akılları bunalımdan kurtarmaya ve bütün mazlumlara derin bir nefes aldırmaya devam ediyordu. Ehad. Hazreti Bilal-i Habeşi dostlar, bir gün tam da zulüm gördüğü bir anda Varaka bin Nefyel yanından geçiyordu. Onun bu acıklı ve dayanılmaz haline gayet ağır şartlarda yaşadığını ama buna rağmen de imanından ve davasından taviz vermediğini görünce ona döndü ve şöyle dedi. Ey Bilal, eğer benden önce ölürsen senin mezarını türbe yapacağım. Çünkü sen bu samimi halinle her zaman ziyaret edilmeye layık biri olduğunu gösteriyorsun. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Bilal-i Habeşi'yi Ümeyye bin Halef'ten satın aldı ve onu azat etti. Hürriyete kavuşan Hazreti Bilal radıyallahu anh Hazreti Ebubekir'e şöyle dedi. Sen beni kendin için mi azat ettin yoksa Allah için mi? Şayet beni kendin için azat ettin isen ben ömrümün sonuna kadar sana hizmet edeyim. Yok, eğer beni Allah için azat ettin isen o takdirde ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kalıp ona hizmet etmek istiyorum. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ona şu cevabı verdi dostlar. Artık sen tamamen hürsün ve bundan sonra dilediğin şekilde hareket etme hakkına sahipsin. İşte bugünden itibaren Hazreti Bilal Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hiç ayrılmadan onun hizmetinde bulundu. Ezanla ilgili rüya görüldüğünde Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ezanın Hazreti Bilal'e öğretilmesini ve bu ezanı onun okumasını emir buyurmuştu. Artık İslam'da en gür sesli ve en parlak simalı olan ilk müezzin olma şerefi ona ait olmuştu ve artık o sonsuzlara kadar hep yüce bir şerefle yad edilecekti. Hazreti Bilal ezan ve namaz vakti geldiğinde bunu bildiği halde edebinden ve saygısından ve onun o mübarek sesini işitmekten çok hoşlandığından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "Ya Bilal, haydi kalk da ezan oku" şeklindeki emrini bizzat duymadıkça ezanı okumazdı. Elhamdülillah. İşte Hazreti Bilal'in Efendimiz'e karşı duyduğu sevgi ve edebi ve saygıya bağlılığı bu derece sonsuz idi. Edep, alemlerin efendisinden teklif. Ya Bilal, haydi kalk da ezan oku. Ne büyük bir şeref. İşte şimdi hakiki hikmet ve temiz gönül ister ki Hazreti Bilal'in iman noktasında gösterdiği bu derece yüksek sadakati ve Efendimiz'e karşı gösterdiği bu derece derin edebi saygı ile bu dünyada bile karşılıksız kalmasın. Ve nitekim de öyle oldu zaten. Yıllar sonra Mekke fethedilmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin yanında dikilmiş ve o mübarek gözleriyle birisini arıyordu. Biliyorsunuz Mekke'yi fethettikten sonra Allahu Ekber, o şanlı ordu elhamdülillah Kabe'yi etrafını çevirdi biliyorsunuz. Alemlerin efendisi sonra Kabe'nin yanına geldi. Sahabe-i kiram Efendimiz yanına sokulup kimi aradığını sorduklarında Bilal-i Habeşi'yi aradığını söyledi Allah Resulü. Bilal-i Habeşi koşarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelince Efendimiz ona mealen şöyle dediler. Bilal'ciğim, bundan yıllar öncesini hatırlıyor musun? Hani müşrikler iman ve İslam'dan döndürmek için seni tutup kızgın kumlara yatırıyor ve başını kumların içine sokuyorlardı. Ama sen dininden taviz vermiyor ve onlara cevap

olarak da Allahu Ehad, Ehad, Allah birdir, birdir diyor ve sebat ve sedakatını gösteriyordun. İşte Bilal'cim, senin yıllar önce o kritik anlarda gösterdiğin samimiyet ve sadakatine karşılık olarak şimdi gel de Kabe'nin üzerine çık ve o gün kumlara Allahu Ehad diye Yüce Allah'ın birliğini haykırdığın gibi şimdi de Kabe'nin üzerinde Allahu Akbar diye ezan-ı Muhammed'i oku ve oradan Yüce Allah'ın büyüklüğünü bütün aleme ilan et ya Bilal. Elhamdülillah ya Rabbi. Evet, yüzü yerlerde sürünürken ve ölümle pençeleşirken Allahu Ehad deyip imanındaki sebatını ve bağlılığını ve sadakatini gösteren Bilal-i Habeşi radıyallahu anh bu sadakatine karşılık olarak o zamandan yaklaşık 20 yıl sonra Mekke'nin fethedildiği günde sadık yaranlarına vefasını göstermek için fırsatı kollayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle ezanı okumak üzere Kabe'nin üzerine çıkıyor ve oradan Allahu Ekber diyerek ezanı Muhammed'i okuyordu. İşte bu ne büyük bir lütuf dostlar. Allahu Ekber. İşte Ehad'dan Ekber'e olan unutulmaz bir gerçektir bu. Demek ki sürekli olarak hatırlanmasının, unutulmamanın ve uzun ömürlü olmanın yolu kendimizin unutulmamasını istediğimiz yüce zatı hiçbir zaman unutmamaktır. Meydana gelen her hadisenin ve o eşyanın yüzünde onun sonsuz olan kudretini, sınırsız olan ilmini, engelsiz olan iradesini, her şeyi içine alacak derecede engin olan rahmetini, son derece haşmetli olan saltanatını ve gayet kapsamlı olan hikmetini görmek. Bununla da yetinmeyip onu unutmadığımızın alameti olarak rızası doğrultusunda hareket etmemiz gerektiğini ümmeti Muhammed bilmek zorundadır dostlar. Allah-u Teala'nın sevgili Habibi ve sevgilileri, hiçbir zaman sen unutsan da ben unutsam da Allah-u Teala onu kıyamete kadar hiçbir Müslümana unutturmayacaktır. Bunu idrak eden Müslümanlara ne mutlu. Özellikle de kritik anlarda ve ağır şartlar altında kaldığımızda onu ve ona ait şeyleri tereddütsüz bir şekilde tercih etmek ve içimizde ona karşı ciddi bir aşk, şevk ve iştiyak taşımak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ama ne zaman sinirlensek, ne zaman bunalsak, ne zaman canlarımız bir şey isteyip de ulaşamadığımız anda, acılar ve sıkıntıların içerisinde Allah ve Resulünü aklına getiren sayı az olan insanlar var. O anda şeytan bizleri, kendi nefsime söylüyorum, tamamen pençelerinin altına alıyor. Ama o sıkıntıların içerisinde Hazreti Bilal-i Habeş radıyallahu anh ve onunla beraber olan o eşsiz sahabiler sıkıntılarımızda biz nefsimizin dile getirdiği şeyleri söylerken onlar Allah diyorlardı. İşte aradaki fark bu kadar net. Çünkü kalpler ve hafızalar onun elindedir dostlar. O dilediğini hafızalara yerleştirir ve onları daima hatırlatır, dilediklerini de hafızalardan siler ve onları hemen unutturur. Hem sen Allah için iyilik yapmaya, sabretmeye ve sadakatini göstermeye devam etmelisin. Velev ki dağın altında, denizin dibinde ve hiç kimsenin göremeyeceği en gizli bir yer olsun. Nerede olursan ol, merak etme. O kimse bilmese bile, çevrendeki insanlar, herkes bilmese bile Yüce Allah seni biliyor. Ve Yüce Allah bilmesi senin için her şeyden daha önemlidir. Zannetme ki yalnızsın, zannetme ki unutuldun. Hayır, seni seven seni hiçbir zaman unutturmaz. Bilal-i Habeşi'nin gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme

0: Gerekse onun sadık yaranlarına bir an önce kavuşabilmek için duyduğu hasretle dillere destandır zaten. Şöyle ki Hazreti Bilal-i Habeş radıyallahu anh ölüm döşeğinde iken karısı ne kadar üzgünüm diye sızlanıyordu Bilal-i Habeşi için. O ise ruhunda duyduğu samimi dostlarına kavuşma sevincinin ifadesi olarak Bilal-i Habeş Hazretleri şöyle diyordu: dostlar, oh ne kadar hoş ve ben ne kadar sevinçliyim. Bana ne mutlu ki ben hemen yarın sevdiklerime, yani Hazreti Muhammed'e ve onun ashabına kavuşacağım. İşte aşk bu. Gerçek vuslat bu dostlar. Başkaları bırakın bizim için ağlasın. Ne hüküm var ki? Üzülsünler sevdiklerini yitirdikleri için. Ama sen İslam'ı o kadar güzel yaşamaya çalış ki senin son nefeslerin bu fani dünyadan ayrılış değil de Bilal-i Habeşi'nin gibi Resulullah'a ve ashabına kavuşacağım sevinci olsun içinde. Şu fani dünya için nelere sevinmedik ki dostlar? Ama dünyaya tamah kılan insanlar, dünyayı seven insanlar, dünyalıkların arkasında koşan insanlar son nefeslerinde dünyadan ayrılmak istemezler. Emanetlerini vermemek için direnirler, sanki teşbihte hata olmasın. Ama ya sevenler, ya Allah Resulü'nün aşkıyla yananlar, ya sahabilere bir an önce kavuşabilmek için, kainatın efendisinin yanında biraz önce olabilmek için kavuşma iştiyakıyla gözyaşı dökenler, olması gereken hangisi acaba? Böyle olmak çok mu zor acaba? Söylenirken sözler çok kolay, arkasında saklanacak şeyler çok kolay dostlar. Ama nerede o aşkı taşıyanlar? Nerede Allah-u Teala'ya aşık olanlar? Nerede Habibi'nin rüyasıyla yatıp kalkanlar? Nerede Bilal'i sevenler? Nerede Hazreti Ebu Bakır Sıddık, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman, Hazreti Ali'yi sevenler? Ya Rabbi, sadece ve sadece şu üstüne bastığımız ve gördüğümüz şeylerin peşinde koşuyoruz. Ama gerçekten akıllı olan insanlar görmedikleri halde inanmış oldukları şeylerin peşinden koşanlardır. Cenab-ı Hakk'ın onun iman, azim, aşk ve sebatından, o sultanların sebatlarından bizlere de nasip etmesini dualarımızda isteyelim dostlar. Seçilmiş insanlar da onlar. Aşkı ve anı anda yaşayanlar da onlar. Dünyanın kendine göre aynı ruhu taşıyan dünya çocukları olduğu gibi ahiretin de kendine göre aynı ruhu taşıyan ahiret çocukları vardır, bilir misiniz? Her çocuk az çok annesine benzer ve annesinin ardından gider. Fetvasınca akılları başlarında olan kamil insanlara düşen şey şu dünyanın değil de ahiretin çocukları olmaya çalışmakları olmalıdır. İşte insanlık aleminin kendisiyle iftar ettiklerinden ve ahiret bahadır evlatlarından birisi de kim bilir misiniz? Mus'ab bin Ömeyr radıyallahu anh'dır dostlar. Hazreti Mus'ab radıyallahu anh azami ihlas, azami sadakat ve azami fedakarlık esnasında bütün böyle hepsinin üstüne çıkmıştır. İman, hizmet, meşrebin, ilim, her şeyin üzerinde mesleğinin önde gelen en seçkin temsilcilerindendir Mus'ab bin Ümeyr. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ashab efendilerimizle birlikte sohbet ederken Hazreti Musab yanlarına geldi ve selam verip oturdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun selamını aldıktan sonra şöyle buyurdular: dünyayı bütün ahalisiyle değiştiren Yüce Allah'a hamdolsun. Şu genç adamı görüyor musunuz? Önceleri anne ve babasının en sevgili varlığıydı. İman ettikten sonra Allah ve Resulünün sevgisi anne ve babasının sevgisine üstün geldi. O da Allah ve Resulünü anne ve babasına tercih etti dedi. İşte dostlar, bu şerefli iltifata mazhar olan Hazreti Musab, güzel evinden ve şaşalı hayatından tutun da dünyaya ait zevk ve lezzet adına ne varsa, hatta kendisini İslam'dan alıkoymak isteyen anne ve babasına kadar hepsini ve Medine'ye Müslüman olarak dönmüşlerdi. Derken Medine'de İslamiyet hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı o dönemde. Ancak Medine'de insanları İslam dini hakkında bilgilendirecek yetişmiş bir kimse de yoktu o dönemde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz Mekke'den Medine'ye hicret etmemişti. Bir gün ilk Çelekeş Müslümanlardan olan Hazreti Musab'ı yanına çağırdı ve ona şöyle dedi Allah'ın Resulü: ey Musab, seni halka Kur'an-ı Kerim ve İslam'ı öğretmek üzere Medine'ye göndermek istiyorum, ne dersin? Hazreti Musab radıyallahu anh böyle bir nebevi bir emre, böyle kutsi bir göreve ve böyle şerefli bir hicrete ne dersin ve ne diyebilirdi ki zaten? Kaldı ki yıllarca arayıp bulamadığı, arzulayıp da ulaşamadığı en şerefli bir hizmetti bu. İnsanlara İslam'ı tebliğ edebilme. Hazreti Musab'ın tereddüt etmeden ve gökte aradığını yerde bulmuş gibi sevinerek, peki ya Resulallah, ben hazırım dedi. Sonra da evine giderek hanımına ve çocuklarına ben gidiyorum dedi ve hemen hicret hazırlığına başladı. Ancak bir taraftan da mübarek hanımı dedi ki, beyefendi, bizi kime bırakıp gidiyorsun? İşlerimizi kime havale ediyorsun? Biz de seninle gelecek miyiz? Biz burada tek başımıza kalıp da ne yapacağız diye ağlıyordu. Diğer taraftan da çocuklar etrafına sarılmıştı. Musab bin Ümeyr'in, babacığım, böyle ansızın nereye gidiyorsun? Bizi kime bırakıyorsun diyerek Hazreti Musab'ın ayaklarının dibinde ağlaşıyorlardı. Hazreti Musab aleyhisselamın radiyallahu anh'ın bütün bunlara karşı tavır, takındığı tavır ve verdiği cevap şuydu dostlar: ben orasını bilmem. Bana sadece benim gitmem söylendi. Size gelince sizinle ilgili olarak bir şey söylenmedi. Binaenaleyh ben sizi ve işinizi Allah'a ve Resulüne bırakıyorum. Hiç merak etmeyin. Bana hicret et emri veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhalde sizi düşünecek ve mutlaka bir çare söyleyecektir dedi. Evet. Hazreti Musab kendisine bu hususta soru soran herkes aynı cevabı veriyor ve aşk ve şevkinden, azim ve gayretinden ve yüksek performansından hiçbir şey kaybetmemek için azami derecede gayret gösteriyordu. Nitekim kısa bir zaman içerisinde gerekli hazırlıklar yaptı. Musab bin Ümeyr Medine'nin yolunu tutarak hicret etti ve orada Yüce Allah'ın yardımı ile nice insanların hidayet olmasına ve hidayete vesile oldu. Elhamdülillah, gerçek insanlık semasına yükseldi. Hiç sarsılmaz derecedeki şu iman ve teslimiyete bakın ki dostlar, Hazreti Musab radıyallahu anh Mekke'deyken çok zengin bir ailenin son derece yakışıklı, çok efendi, gayet sempatik ve çok sıcakkanlı bir çocuğuydu. Yani dünyada her yönüyle ona gülüyor ve onu kendisine çekmeye çalışıyordu dünya. Ama o kalbindeki kamil imanı ve kutsi davası uğruna her şeyi feda etmeye razıydı Musab bin Ümeyr. Elhamdülillah. İşte dostlar, Hazreti Musab radıyallahu anh bu samimiyetini hayatının son demine kadar devam ettirdi ve sonra da nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz fetvasınca bu samimiyetinin şerefli kurbanı olarak Allah yolunda şehit oldu. Elhamdülillah.
1: hem de dünyanın

tozuna ve toprağına bulaşmış ve bir kısım fitne ve fesatlara maruz kalmadan tertemiz bir halde Allahu Teala'nın huzuruna gitti dostlar. İşte şunu şöyle söylemek istiyorum. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh Mekke'nin ileri gelenlerinin zenginlerinden biriydi. Medine'ye hicret etmek isteyince Mekkeli müşrikler tarafından bütün mallarına el konmuş ve bu yüzden de bütün malını Mekke'de bırakma mecburiyetinde kalmıştı. Ama Medine'ye hicretten kısa bir süre sonra yine Medine'nin ileri gelen zenginlerinden oldu Allah-u Teala'nın lütfuyla. İşte bu derece fedakar, hasbi ve aynı zamanda çalışkan olan Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh yıllar sonra bir iftar vaktinde önüne birkaç çeşit yemek konulduğunda bundan çok müteessir olmuş, hüzün gözyaşları dökerek yemekten kalkmış ve yanında bulunanlara şöyle demişti. Abdurrahman bin Avf şöyle diyor dostlar. Bakın burayı çok iyi dinleyin. Mus'ab bin Ömeyr benden daha hayırlı bir kimseydi. Uhud'da şehit olduğu zaman bütün vücudunu örtecek bir kefen bulunamamıştı. Çünkü üzerine sarılan kefen kısa gelmişti. Öyle ki başı örtülünce ayakları örtülünce de başı açıkta kalıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu durumu gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz ettiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de kefenle baş tarafını örtmelerini, ayaklarını da sarotuyla örtmelerini emir buyurdular. Sahabe-i kiram efendilerimiz de kefeni başına doğru çektiler ve ayaklarını sarotuyla güzel kokulu bir ot ile örtüp öyle defnettiler. İşte dünyayı, içindeki her şeyi bir kenara itmiş ve Allah'a teslim olmuş bir kuldu Mus'ab bin Ümeyr. Var mı öyle yapabilecek bir yiğit, bir delikanlı? Varsa Allah ondan razı olsun. Yoksa Allahu Teala onun gibi olmayı o isteyene nasip etsin.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
10: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
11: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
12: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, bir Sahih-i Buhari seminerinde bir aradayız. Kitab-ı Teheccüd bölümünde nafile namazlarla ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. 35. bab, Bab-u Salati Kablel Maghrib, akşam namazının farzından önce 2 rekat kılınması ile ilgili hadis-i şerif. Hadis No. 1183. قال المؤلف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورحمنا معه حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله المزني رواية ediyor. Abdullah İbn Mugaffel el-Muzeni bu sahabe-i kiramdan radıyallahu anh an-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal sallu kable salatil maghrib akşam namazının farzından önce nafile kılınız. Bunu sevgili peygamberimiz 2 defa tekrarladı. Kale fi's-salise 3. defasında şöyle buyurdu. Limen şa'e dileyen kimse için. Bu emir dileyen, arzu eden kimse için. Kerahiyete en yettehizehen nasu sünneten insanların bunu sünnet edinmesinden hoşlanmadığı için. Nafile olarak kılabilirsiniz anlamında. Dileyen kılsın. Kılabilirsiniz anlamında Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz buyuruyor. Evet, akşam namazının farzından önce 2 rekat kılınmasıyla ilgili 2 ayrı görüş var. İmam Ebu Hanife, İmam Malik ve İmam Şafii'ye göre böyle bir namazın kılınmaması gerekiyor. İmam Ahmed bin Hanbel rahmetullahi aleyh bu hadisi şerifle ihticac ediyor. İmam Buhari de İmam Ahmed bin Hanbel'in talebesi olarak bu görüşte olmalı ki akşam namazının farzından önce 2 rekat namaz akşam namazının farzından önce 2 rekat namaz kılınmasını ifade ediyor. İhtelefe selefu fit teneffuli kablel maghrib. Bu konudaki ihtilaf daha sahabe döneminden başlıyor. Akşam namazının farzından önce nafile namaz var mı? Fe ecazehu taifetun minas sahabeti ve't-tabi'in ve'l-fukaha. Sahabeden, tabiinden ve fakihlerden bir grup bunu caiz görmüştür. Ve hüccetuhum hazel hadis ve emsaluhu. Bunların delili bu hadis-i şerif.
Said İbnül Müseyyep diyor ki, مَا رَأَيْتُ فَقِيهًا يُسَلِّيهِمَا. Bu iki rekat akşam namazından önceki namazı kılan bir fakih görmedim. İlla Sa'd ibn Ebi Vakkas, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı gördüm. Mughni'den zahiru kelami Ahmed'e ennehuma caizeten ve leysete sünne. Ahmed bin Hanbel, yani İmam Malik, İmam Şafii ve İmam Ebu Hanife'den ayrılan Ahmed bin Hanbel de bu iki rekatı caiz görmekte, sünnet olarak görmemekte. Kalen Nehai, İbrahim'in Nehai diyor ki, lem yusallihima Ebu Bekir ve la Umar ve la Osman radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman bu namazı kılmadılar. Kal ve kâne hıyârus sahâbeti bil küfe. Küfe'de bulunan sahabe-i kiramın hayırlıları. Sahabe-i kiramın hayırlılarından Aliyyün ve İbn-i Mes'ud ve Hüzeyfe ve Ammar ve Ebu Mes'ud akhbarani men ramakahum kullahum fema ra'a ahaden minhum yusalli kablel maghrib. Küfe'de bulunan Hazreti Ali, Abdullah İbni Mes'ud, Huzeyfe, Ammar, Ebu Mes'ud, bunları görenler bildiriyorlar ki bunların hiçbiri akşam namazından önce bu iki rekat namazı kılmıyorlardı. Peki bu hadis-i şerifin sebebi ne o zaman? Bu hadis-i şerif sahih. Yani burada şimdi fıkhul hadisi görüyoruz. قال بعض أصحاب إن حديث عبد الله المزني محمول على أنه كان في أول الإسلام. Bu İslam'ın ilk döneminde, ilk yıllarında olabilir diye düşünüyoruz. لِيَتَبَيَّنَ خُرُوجُ الْوَقْتِ الْمَنْهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ بِمَغِيبِ الشَّمْسِ. Güneşin batmasıyla namazın mekruh olduğu vaktin çıktığını ifade etmek için ilk ve halle fi'lun nafileti vel feride, artık nafilenin ve farzın caiz olduğunu göstermek için ilk dönemde bu namaz kılınmıştır. Bir başka nokta, İbn Şahin şöyle bir iddiada bulunuyor. Enne hazel hadise mensuh. Bu hadis neskedilmiştir. Bir hadis Abdullah İbn Burayda an ebihi kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inne inde kulli ezaneyni rekateyn. Her ezan ve kâmet arasında en az iki rekat namaz kılınması gerekir diyor Peygamberimiz. Mâ halel maghrib, akşam namazı hariç. Bu hadis-i şerifte var. Dolayısıyla böyle bir durumda, şimdi bu Büreyde hadisi, bu da Abdullah İbni Mugaffel'in Müzeni hadisi. Şimdi bu hadisi şerifler arasında tercih yapan ulemanın cumhuru, böyle bir namazın sevgili Peygamberimizin böyle çok çok devam ettiği bir namaz olmadığı görüşünde. Ama bu namazı caiz görmüş. Hatta buradaki rivayette bile limen şa'e, isteyen için bu namazın kılınmasını tavsiye eden Ahmed bin Hanbel de caizdir demiştir. İşte bu namaz için müstehaptır diyenler var. Sünnettir ifadesini kullanan da az. Sahabe-i kiramın az bir bölümü bu namazı kılıyor. Büyük bir bölümü sahabe-i kiramın seçkinlerinden Hazreti Ali gibi, Abdullah İbni Mesud gibi, Hazreti Ammar gibi, Huzeyfe İbni Yeman gibi kişiler bu namazı kılmıyorlar. Şimdi bu farklılıkları niye anlatıyoruz? İşte bize kadar nakledilen İslami emirlerin, fıkhi hükümlerin nasıl bir süzgeçten geçtiğini, bize nakledilinceye kadar İslam alimlerin nasıl kafa yorduğunu öğrenmek için. Bunu görüyoruz. İmam Buhari de müçtehittir, kitabımızın sahibi. İmam Buhari, üstadı Ahmed bin Hanbel'in görüşüne katılmış olmalı ki akşam namazından, farzından önceki namaz diyor. Caizdir, sünnettir ifadesi yerine böyle bir genel ifade kullanıyor. Haddesen Abdullah İbni Yezid'e, bir başka hadisi şerif aynı konuda. Haddesen Said İbni Ebi Eyyub'e, kal haddesen Yezid İbni Ebi Habib'in, kal semi'tu Mersed İbni Abdillahil Yezeniye, kal
Eteyt Ukbete ibn Amir'in el Cüheni. Ukbe bin Amir'e geldim. Radiyallahu anh. Fekult. Ela u'cibuke min ebi temimin. Yerke orak eteyni kable salatil maghrib. Yani Ebu Temim ne güzel yapıyor. Akşam namazının farzından önce iki rekat namaz kılıyor. Ya bu insanın hoşuna gitmiyor mu? Diyor. Fekale Ukbe. İnna kunna nef'aluhu ala ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bu namazı sevgili peygamberimiz zamanında kılıyorduk. Kultu fema yemna'ukel an. Peki şimdi bu namazı kılmanın engel nedir? Kal eşşuhul, bir takım meşguliyetler diyor. Yani demek ki bu böyle çok çok tavsiye edilen bir namaz olsaydı, Ukbe bin Amir gibi bir sahabi, sevgili peygamberimizin zamanında buna devam ediyorduk diyen bir sahabi, bir takım meşguliyetler sebebiyle bunu terk etmezdi. Şimdi bu nafile namazların kuvvetli oluşu olmayışı sevgili peygamberimizin bu namazlara verdiği öneme bakıyor. En kuvvetli ravatip sünnetlerinden en güçlü olanı, en çok tavsiye edileni sabah namazın sünnetidir. Kesinlikle peygamber efendimizin terk etmediği bir sünnet. Sabah namazının sünneti. Yani namaza geldiniz, imam son rekatta selam verecek, sünneti kılamadınız. Güneş doğduktan sonra kılmanız gerekir. O kadar önemli. Güneş doğduktan şöyle bir saat sonra bu namazı kılmanız gerekiyor. Sabah namazının sünneti o kadar önemli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok devam etti. Sonra öğle namazının sünneti geliyor. Sonra mesela ikindi namazının ilk sünnetiyle yatsı namazının ilk sünneti hakkında gayri müekkede ifadesinin kullanılması sevgili peygamberimizin zaman zaman bu namazları terk etmesi sebebidir. Ama akşam namazının ilk sünneti elbette son sünneti iki rekat tabii malum. Bütün mezheplerde aynı şekilde akşam namazının son sünneti iki rekattır. Ama ilk akşam namazının farzından önceki kılınacak namaz Hanefi mezhebinde böyle bir namazın olmadığını. Hanbeli mezhebi sadece caiz diyor. Sünnette değil diyor. Caizdir diyor. İmam Malik, İmam Ebu Hanife, İmam Şafii de böyle bir namazın yani tavsiye edilen, devamlı kılınan bir namaz olmadığı görüşünü ifade ediyorlar. Asıl olan peygamberimizin uygulamasıdır. O uygulamalara verdikleri, o uygulamalara atfettikleri mülahazalar sebebiyle o uygulamaların peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatındaki yerine göre fıkıh alimleri, mezhep imamları, bize bu hükümleri anlatan alimler bir takım dereceler vermişler ve bize bunların hükümlerini bildirmişlerdir. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Bâb-u salâtin nevâfili cemaaten. Nafile namazlar cemaatle kılınabilir mi? Zekerehu Enes'ün ve Âişetü radiyallahu anh.

radıyallahu anhuma anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Enes bin Malik ve Hazreti Ayşe validemiz bu konuda peygamberimizden bir takım nakillerde bulunmaktadırlar. Zekerahu Enes ve Ayşe. Anin nebi yani merfu hadis olarak nakletmektedirler. İmam Buhari'nin bab başlıklarında bu şekilde kullandığı ifade muallak yani senetsiz olarak naklettiği ifadeler böyle zekerahu gibi malum sıga ile kullanılırsa mutlaka İmam Buhari'nin yanında bunun bir senedi olduğu anlamına gelmektedir. Bu gibi ifadeleri İbn Hacer el-Askalani merhum 6 ciltlik Et-Taglik fi't-Ta'lik isimli eserinde incelemektedir. Evet. Kale'l müellif el-İmamul Buhari rahimehullah. Şu hadis alimleri ne mübarek alimler. Okuyan herkes Allah ona rahmet eylesin diyor. Bu silsileye bir girebilmek ne mübarek bir derece. Allah ondan razı olsun. Bütün ümmeti Muhammed İmam Buhari'ye Peygamber Efendimiz'den bir 200 küsür sene sonra yaşamış. Yani bir zamanımızdan 1200 sene önce yaşamış. Bu zat için bütün ümmeti Muhammed'in takdiri. Emirul müminin fil hadis. Hadiste müminlerin emiri derecesine nail olan şahsiyetlerden biri. Haddeseni İshaku kâle haddesena Yaqub ibn İbrahim. Kâle haddesena Ebi an İbn Şihabin kâle akhbarani Mahmud ibn Rabi' el-Ansari. Diyorlar ki ya bunlar niye okuyorsun falan filandan falan filandan. Bu zatların isimlerinin anıldığı yere rahmet iner. عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. Süfyan-ı Sevri öyle buyuruyor. Salihlerin isimlerinin anıldığı yere rahmet iner. İmam Buhari ile sevgili peygamberimiz arasındaki halkaların isimlerinin okunması rahmete vesiledir. Cenab-ı Hakk'ın rızasına vesiledir. Allah hepsinden razı olsun. Mahmud bin Rabi' sahabe-i kiramın küçüklerinden. Ennehu akala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben hatırlıyorum diyor peygamberimizi. Akale mecceten mecceha fi vecihi min bi'rin kanet fi darihim. Evlerinde bir kuyudan peygamberimiz su almış, şöyle yüzüne doğru atmış. Böyle ben bunu hatırlıyorum diyor. Sevgili peygamberimizin bunu benim böyle suyu alıp böyle hafifçe hani çocuklara şaka olsun diye böyle suyu bardakta içersiniz de bir iki damla kalır. Çocuğun yüzüne böyle atarsınız ya böyle bir taltif etmek için, hoş bir hareket olmak için sevgili peygamberimize kuyudan böyle aldığı sudan. Tabii bu su dökmek değil, az böyle bir suyu böyle benim yüzüme attığını böyle bir hatırlıyorum diyor. Mahmud İbn-i Rabi' el-Ensari. Fezzame Mahmud'un, bu sahabe-i kiramın gençlerinden diyelim. Küçük yaşlı olan, evet yaşı küçük olanlarından. Fezai şunu anlatıyor. Ennehu semya İtban ibn Malik'in el-Ensari. Hadisimiz biraz uzunca bir hadis-i şerif. İtban bin Malik. El-Ensari demek, Ensara mensup demek. Peki Ensar ne demek? Ensar yardım edenler, destek verenler, kucak açanlar demektir. Sordu Gaylan ibn Cerir. Enes bin Malik hazretlerine sordu. Hel kuntum tusammawna bizalika min qabl? Siz bundan önce bu Ensar diye bir isimle adlandırılıyor muydunuz? Yani Ensar ismini kim verdi size? Bu isim nereden geliyor? Enes bin Malik Ensar'dan. Ensar Medineli Müslümanlara deniyor. Evs ve Hazreç kabilesinden gelen Medineli Müslümanlara yardım edenler, kucak açanlar, Mekkeli muhacirlere destek olanlar demek anlamında. Bel semmanallahu teala bizalik. Bize bu isim veren Yüce Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'de muhacirler ve ensar dedi. Hicret devam edecek kıyamete kadar. El hicretu la tenkat'ul hicretu ma kutilel adu buyuruyor sevgili peygamberimiz. Düşmanla savaş devam ettiği müddetçe hicret devam edecektir. La tenkat'u hicretu ma tukbilet'et tevbetu. Tevbe kabul edilinceye kadar. Tevbe kabul edildiği sürece güneş batıdan doğuncaya kadar kıyametin son alameti gerçekleşinceye kadar hicret devam edecektir. Hicretin devam etmesi demek muhacirler olacaktır, ensar olacaktır.

Bugün Suriyeli muhacirler var aramızda. Bugün Filistinli yetimler var aramızda. Onlara kucak açmak. Bugün Doğu Türkistan'dan gelen muhacirler var. İşte onlara ensar olabilmek. Ensar rolünü üstlenebilmek. Ne güzel. Elhamdülillah ülkemizde sivil toplum kuruluşları son yıllarda bu manada üzerine düşen görevi yerine getirmek için gayret ediyor. İnsanımız ensar gibi olmak zorunda. Anadolu'nun bereketi nedir? Stratejik konumu değil. Anadolu'nun bir hicret yurdu olmasıdır. 1000 sene önce Anadolu'da bir Müslüman yoktu. 1000 sene önce insanlar hicret ettiler. Daha iyi İslam'ı yaşayabilmek için Anadolu insanını işte o zaman İslam'la tanıştı ve o günden bugüne kadar bereket devam etti. Hicret berekettir, hicret rahmettir. Evet, İtban İbni Malik el-Ensari. Ensari deyince bizim aklımıza ülkemizde kim gelir Ensari deyince? Ebu Eyyub el-Ensari, Halid bin Zeyd radıyallahu anh gelir. Hani peygamberimize kucak açan, evinde peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimizi misafir eden, mihmandar-ı Resul denir. Peygamberimizi misafir eden, peygamberimizi ağırlayan, konuksever, iyiliksever zat Ebu Eyyub el-Ensari. Evet, işte onun arkadaşlarından İtban İbni Malik el-Ensari. İyi işittim diyor bu genç sahabi. وَكَانَ مِنْ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا. Bu zat Bedir'de bulunanlardandı. Bu ne demek? Bedir'de bulunanların Allah geçmiş günahlarını affediyor. Böyle bir kimse. Bedir'de bulunan 305 kişiden biri. Yani mimmen şehide Bedran ma Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü ile beraber Bedir'de bulunanlardan biriydi. Yekulu şöyle diyordu. Kuntu salli li kavmi bi beni Salim. Salim oğulları diyarında ben kavmime, kabileme bizim insanlara namaz kıldırıyordum. Ve kana yahulu beyni ve beynehum vadin. Bu kabile ile bizim aramızda bir vadi vardı. اِذَا جَاتِ الْاَمْتَارُ فَيَشُكُّ عَلَيَّ اِجْتِيَازُهُ. Yağmurlar yağdığı zaman bu vadiyi geçmek bana zor geliyordu. Demek biraz böyle çukur, yağmur, dereler akıyor. Vadinin karşı tarafa geçmek zor geliyor. Köprü de yok. فَوَدِتُ evet. Kıbele mescidihim. Onların mescitlerine doğru, onların mescitleri tarafına geçmek bana zor geliyordu. Feci'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e geldim. Kim anlatıyor? İtban anlatıyor. İtban'dan bunu bir başka sahabi. Sahabi sahabiden naklediyor. Genç sahabi, yaşlı sahabiden naklediyor. Peygamberimize geldim. Fekultu lehu inni enkertu basari. Ya Resulallah. Artık gözlerim pek görmez oldu. Ve innel vadi ellezî beyni ve beyne kavmi yesîlu izâ câetil amtâr. Yağmurlar yağdığı zaman benimle kabilem arasındaki bu vadi akıyor. Seller akıyor. Ve şukkale yectiyazuhu. Geçmek de benim için zor oluyor. Biraz hafif su tamam. Paçaları sıvadı geçti. Ama sular fazla olunca tabii yaz yağmurları böyle aniden geliyor. Çok fazla yağmur yağmıyor ama yağdığı zaman da iyi yağıyor. فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُسَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا اَتَّخِذُهُ مُسَلًّا. Öyle arzu ediyorum ki benim evime gelseniz, orada bir namaz kılsanız da sizin namaz kıldığınız yeri mescit edinsem. Ve orada namaz kılsam. Şu arzuya bakın. İlk bunu yapan Ammar oldu. Efendimiz evine davet etti. Ya Resulallah, ben böyle namazlarımı sizin kıldığınız bir yerde kılmak istiyorum. Şurada namaz kılacağım. Evimin bu köşesi mescit. Evimizde misafir odası var. Güzel. Mutfak var. Ama mescit odası var mı evimizde? Sahabe-i kiramın evleri büyük değildi. Ama bir köşe mescitti. Niye? Kuşluk namazı kılacak, işrak namazı kılacak, teheccüd namazı kılacak, nafile namazlar var. Onların hayatında namaz bir parça. Evinde Cenab-ı Hak'la
saatlerce baş başa olacağı bir yer. Temiz bir köşe ve sakin bir köşe. İşte orada Peygamberimiz namaz kılsın da orada o da namaz kılsın istiyor. Evet. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem se'efal. Peygamberimiz pek yapayım dedi. Fekade aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radiyallahu anh ba'deme şteddel nehar. Gündüz şöyle şiddetlenince, biraz sıcak artınca Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir ile beraber geldiler. Feste'edene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe ezintü lehu. Peygamber Efendimiz eve girmek için izin istedi. Ben de izin verdim. Felem yecris hatta kal eyne tuhibbu en usalliye min beyt. Evinin neresinde namaz kılmamı arzu ediyorsun? Demeden oturmadım. Fe eşartu lehu ilel mekanillezi uhibbu en usalliye fihi. Namaz kılacağım, kılmayı arzu ettiğim yeri işaret ettim. Fekame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz kalktı. Fekebbere tekbir getirdi. Ve safefne ve ra'ehu. İşte hadis-i şerifte konumuzla ilgili kısım bu. Arkasında saf tuttuk. Gündüz. Fesallâ rek'ateyn. Sadece iki rekat namaz kıldı. Sümme selleme. Sonra selam verdi. Ve sellemne hine selleme. O selam verince biz de selam verdik. Fe habestuhu ala khazirin yusnau lehu. Peygamberimizi tuttum. Hapsettim dedi. Ya Resulallah gitmeyin. Bir yemek hazırladım. Hazırlanan bir yemek üzerine. Fe semi ehlüddar. O civarda bulunanlar Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin geldiğini işittiler. Fi beyti, Peygamberimizin benim evimde olduğumu işittiler. Fesabe ricalun minhum, onlardan bazıları hızla geldiler. Hatta kesurur ricalu fil beyt, evde insanlar bayağı çoğaldı. Yani sahabe-i kiramın özelliğine bakın. Evinin bir köşesini mescit edindi. Orada Cenab-ı Hakk'a ibadet edecek, gece ibadet. Medine-i Münevvere'ye girenler sevgili Peygamberimiz zamanında her evden arı uğultusu gibi Kur'an-ı Kerim seslerinin geldiğini duyarlardı. Onlar gece namazlarında sesli Kur'an-ı Kerim okurlardı. Yani sadece eline Kur'an-ı Kerim alıp okumuyor. Hem namaz kılıyor hem de bu namazda Kur'an-ı Kerim okurlardı. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin arkasında namaz kılmak ve evet, misafirin ev sahibine ikramı nedir? Ev sahibinin misafire ikramı olur da misafirin ev sahibine ikramı namaz kılmasıdır. Nafile namazdır. Allah sağlık afiyet versin. Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi, Allah şahat, sıhhat, afiyet versin, şifa versin. Bir beraat gecesi Mekke-i Mükerreme'de evimize geldiğinde, evimizi şereflendirdiğinde önce bir namaz kılalım dedi. Misafir ikram etmeden biz misafire ikram edelim dedi. İlk defa ondan duymuştum. Misafirin ev sahibine ikramı namaz kılması. Bir yatsı namazı sonrası seccade getirdim. Sevgili Peygamberimizin sünneti olduğu veçiyle önce seccadeyi ters çevirdi. Peygamberimize yeni bir seccade verildiğinde gözü o süslere ilişmesin diye seccadeyi ters çevirdi. İki rekat namaz kıldı. Misafirin ev sahibine ikramı. Yani Aleyhisselatü Vesselam ikram ediyor burada. Ev sahibine İtban İbni Malik. Öyle değil mi? İtban İbni Malik el-Ensari Hazretlerine ikramda bulunuyor. Ve o zat da artık Peygamberimizin namaz kıldığı o yerde namazını kılacaktır ve devam edecektir. Evet. Tabii misafirin ev sahibine duası vardır. Misafirin duası nedir? Makbul olan dualardandır. Misafirin duasını almak elbette ev sahibi için. Bu misafir biri de akraba ise, bir de anne baba ise o duanın fazileti
Bir de üstad ise, hoca efendi ise o duanın fazileti çok daha farklıdır. Alim bir kimse ise. Evet, insanımız misafiri sever. Tarih boyunca misafirperver, konuksever bir millet olarak tanıyoruz. Evet, ama son günlerde, son yıllarda değişik sebeplerle misafir davet etme noktasında eskisi gibi olmadığımız da açık. Köylerimiz yine misafirlere kucak açıyor. Evet. Fekale raculun minhum. Ma faale Malik la urahu. Biri dedi ki ya Malik'i göremiyorum. Orada şimdi kalabalık olunca konuşmalar başlıyor. Onu la erahu, onu göremiyorum dedi. Fekale raculun minhum. Zâke münafık. Münafık bir adam dedi. La yuhibbullaha ve rasûle. Allah ve Resulü'nü sevmeyen münafık bir adamdır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdu ki la tekul zâk. Böyle söyleme. Ela terahu kale la ilahe illallah yebteghi bi zâlike vechullah. Görmüyor musun? O la ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını gözetme arzusuyla. Fekale Allahu ve Resulü alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Emma nahnu, Allah ve Resulü en iyisini bilir ama biz fe vallahi la nara wuddehu ve la hadisehu illa ilel münafıkîn. Onun münafıklarla konuştuğunu biliyoruz. Münafıkları sevdiğini biliyoruz dedi peygamberimize. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz yine müdahale etti. İnne Allah kad harrama alen nar. Men kale la ilahe illallah yebtegi bi zalike vechallah. Allah rızasını gözeterek la ilahe illallah diyen kimseye Allah cehennemi haram kılmıştır. İslam dairesinde olan bir kimse için böyle damgalama ifadesini peygamberimiz uygun görmedi. Belki hatalı tavırları olabilir. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu İslam dairesi dışında kabul etmedi. Tabi burada la ilahe illallah diyor. Bunun hazif var burada. Muhammedur Resulullah diyecektir. Çünkü sadece la ilahe illallah diyen kimsenin Müslüman olması mümkün değildir. Mutlaka Muhammedur Resulullah da diyecektir. Evet. Kale Mahmud. Bu hadisi şerifi Mahmud İbn-i Rabi'il Ensari anlatıyordu. Genç sahabi. Fehaddestuha kavmen fihi Ebu Eyyub sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi gazvetihi lleti tuvfiye fiha. Ben bu hadisi şerifi içlerinde Ebu Eyyub el Ensari'nin bulunduğu ve vefat ettiği hareket esnasında anlattım. Ebu Eyyub el Ensari'nin İstanbul'un fethi harekatı içerisinde vefat ettiği malum burada. Hadiste geçiyor. Onun da bulunduğu bu savaş esnasında, bu harekat esnasında anlattım. Ve Yezid ibn-i Muaviye aleyhim bi ard-ı Rum. Rum diyarında komutanları da Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid idi. Fe enkerha aleyye Ebu Eyyub. Rahmetullahi aleyh. Radiyallahu anh. Ebu Eyyub el-Ensari bunu kabul etmedi. Ve kal vallahi ma azunnu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale ma kulte kattu. Peygamberimizin bu senin söylediğini zannetmiyorum dedi. Fekebure zâlike aleyye. Bu bana ağır geldi. Ebu Eyyub el-Ensari yaşlı bir Müslüman. Yani Mahmud İbn-i Rabia göre yani ağır geldi. Böyle bir Müslüman. Fecealtu lillahi aleyye. Allah'a söz verdim. İn sellemeni hatta akfule min gazveti en es'ele anha İtban ibn Malik'in radıyallahu anh. Eğer bu savaştan dönersem İtban ibn Malik'i bulacağım, bunu soracağım diye kendi kendime söz verdim. İn vecettuhu hayyen fi mescidi kavmihi. Bu kavminin mescidinde sağ bulursam soracağım dedim. Fekafeltü döndüm. Feehleltü bi haccetin ev bi umre. Hac yaptım veya umre yaptım. Sümme sirtu hatta kadimtül medine. Sonra geldim Medine'ye kadar ulaştım. Feteytü beni Salim. Salim oğullarına geldim. Feize itbanu şeyhun a'ma. İtbanı gördüm. Ama bir yaşlı biri.
Yusalli li kavmihi, kavmine namaz kıldırıyordu hala.

Şerif'ten elde edilen hükümler ve huve kamsetun ve kamsune faide. 55 hüküm çıkarıyor. Yani şöyle bir sayfalık bir hadis-i şerif, 55 ayrı hüküm. İşte hadis alimleri budur. Bir hüküm değil, 55 ayrı faide diyor. 55 ayrı faideyi burada bu müellif zikrediyor. Evet, bunlar bu faidelerden biri, yani bir kimseye la ilahe illallah diyen kimseyi münafıklıkla damgalamamak bunlardan biri. Evet, bir yöneticinin davete icabet etmesi bunlardan biri. Bunlardan biri böyle çocuklara latife yapmak, bir eve gittiğinde orada cemaatle namaz kılmak. Bu buranın ilk hükümlerinden çok farklı hükümler var. Adab ile ilgili hükümler var. Fıkhi hükümler var. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin sahabe-i kirama karşı gösterdiği şefkat var. Cemaatle nafile namazın caiz olduğunu müellifimiz İmam Bukhari böyle uzun bir hadisi şerifle nakletmiş oldu. Tabloyu naklediyor. Sahabe-i kiramın hayatından kesitler bize naklediyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin çizgisini bize naklediyor. Evet, biz Peygamber Efendimizin siyerini, şemailini, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini okumaya devam edeceğiz. Zihnimizde, gönlümüzde, hayatımızda yer edinceye kadar. Onun sünnet-i seniyyesi hayatımızdan bir parça oluncaya kadar devam edeceğiz. Sanki o hayattaymış gibi naklettiler. Yıllar sonra gidiyor sahabiye, o hadisi anlat bakalım diyor. Aynen ilk defa anlattığı gibi naklediyor. Onlar Peygamber Efendimiz'e yalan bir şey isnat etmekten son derece kaçınıyorlardı. Peki Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri niye kabul etmek istemedi? Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifini, bu şeyini, yani münafık olduğu bilinen bir kimsenin böyle sadece la ilahe illallah demek yeterlidir gibi bir mana anlaşılmasın diye bunu herhalde söyledim. Ama la ilahe illallah diyen, Muhammedur Resulullah diyen bir Müslüman eğer ya affa nail olur, ya şefaate nail olur, cehennemden çıkar veya son ihtimal günahlarının cezasını çektikten sonra cehennemden ama mutlaka çıkacaktır. Büyük günah işleyenler ebediyen cehennemde kalmayacaklardır. Şirk müstesna. Rabbim inşallahü teala İslam'ı en güzel şekilde yaşamayı, bu hadis-i şeriflerin değerini, kıymetini bilmeyi, okumayı, okutmayı, ezberlemeyi, anlamayı, anlatmayı nasip ve müyesser eylesin. Bir başka Sahih-i Buhari semerinde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun efendim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eviniz, ocağınız, okulunuz, daireniz, iş yeriniz hayırla, huzurla, bereketle dolsun efendim. Amin, amin, amin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 17. cüz.
2: Enbiya suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 112 ayettir. Enbiya, peygamberler anlamındadır.

anlamına gelir. Birçok konular yanında bazı peygamberlerden ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. İqtarabe linnâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin mu'ridûn.
1: İnsanların hesapları yaklaştı. Ama onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler.

0: kendilerine Rableri tarafından gelen her yeni uyarıyı ancak oyun ve eğlenceyi alarak dinlerler.
1: لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ

0: mislukum efetetune sihra ve entum tubasirun.
1: Onların kalpleri eğlenceye dalmıştır. O zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaştılar. Bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi? Siz gözünüz göre göre büyüye mi koşuyorsunuz?
0: قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Muhammed onlara dedi ki, benim Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü bilir. Çünkü O her şeyi işitir ve bilir.
0: بَلْ قَالُوا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلْ اِفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ

Onlar, hayır, Muhammed'in söyledikleri karışık rüyalardır. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. Yok, o bir şairdir. Madem öyle değilse, önceki kavimlere gönderilen peygamberler gibi bize bir mucize getirsin dediler.

0: ehle'z-zikr fes'elû ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemûn.
1: Biz senden önce de kendisine vahyettiğimiz nice erkekleri ancak peygamber olarak göndermiştik. Eğer bilmiyorsanız bilgisi olanlara sorun.

0: Biz o gönderdiğimiz peygamberleri yemek yemeyen bir cesette kılmadık. Sonra onlar ölümsüz de değillerdi.
1: ثُمَّ صَدَقَنَاهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِف۪ينَ
0: Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları da helak ettik.

Andolsun ki biz size içinde şan ve şerefimiz bulunan bir kitap indirdik. Siz hala akıllanmayacak mısınız? Ve kem

0: وَاَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ
1: Biz halkı zalim olan nice memleketleri kırıp geçirdik. Onlardan sonra da başka topluluklar meydana getirdik.

0: Onlara kaçmayın. İçerisinde şımarıklık yaptığınız nimetlere ve evlerinize dönün. Çünkü siz sorguya çekileceksiniz denildi.
1: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
0: Onlar da vay başımıza gelenler. Biz gerçekten zalimlermişiz dediler.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ
0: Biz onları biçilmiş bir ekine döndürüp, ocaklarını söndürünceye kadar bu feryatları devam etti.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz göğü, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyun oynarcasına yaratmadık.

0: Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan edinirdik. Ama biz bunu yapanlardan değiliz.
1: بَلْ نَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ
0: Bilakis biz hakkı batılın üzerine atarız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki batıl yok olup gider. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı size yazıklar olsun.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
0: Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun yanında bulunanlar O'na ibadet etmekten büyüklenmezler ve yorulmazlar. Onlar gece gündüz Allah'ı tesbih ederler ve hiç ara vermezler.
1: اَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ
0: Yoksa o müşrikler yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler?
1: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulur giderdi. Arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir.
1: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ
0: Allah yaptığı şeyden sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekilecektir.

Yoksa Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Ey Muhammed! Sen onlara, haydi, delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı de. Ama onların çoğu gerçeği bilmezler. Bunun için de ondan yüz

0: رَبَّنَا فَعْبُدُونَ
1: Ey Muhammed! Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka bir ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ
1: Onlarsa Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Onların evlat dedikleri meleklerse kendilerine ikram edilmiş kullardır.
0: لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ
1: Onlar Allah'tan önce hiçbir söz söylemezler. Onlar ancak Allah'ın emriyle hareket ederler.
0: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ
1: Allah onların geçmişlerini de bilir, geleceklerini de. Onlar ancak Allah'ın rızasına ermiş olanlara şefaat ederler. Onların hepsi de Allah korkusundan titrerler.

0: cehennem. Kezalike neczi'z-zalimin.
1: Onlardan her kim ben Allah'tan başka bir ilahım derse, işte biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz.

0: İnkar edenler görmüyorlar mı ki göklerle yer bitişik bir durumdaydılar da biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Onlar hala iman etmiyorlar mı?
1: وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا ف۪يهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
0: Biz üzerindekileri sallamasın diye yeryüzünde sabit dağlar yarattık. O dağlarda da birçok geçitler, yollar meydana getirdik ki istedikleri yere doğru gidebilsinler.
1: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
0: Biz gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökteki delillerden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.

0: Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Onların her biri bir yörüngede yüzüp giderler.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ
0: Ey Muhammed! Biz senden önce de hiçbir insana ebedilik vermedik.

0: Eğer sen ölürsen, sanki onlar ebedi mi kalacaklar?
1: Kullu nefsin zâikatul mevt. Ve nebelûkum bişşerri vel hayri fitneten ve ileynâ turca'ûn.
0: Herkes ölümü tadacaktır. Biz sizi denemek için kötülük ve iyilikle imtihan ederiz. Sonunda siz ancak bize döndürüleceksiniz.

0: الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون.
1: İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak seni alaya alırlar. Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mudur derler. Oysa kendileri Rahman olan Allah'ın kitabını inkar ediyorlar.
0: خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُر۪يكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ
1: İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Yakında size delillerimi göstereceğim. Bunu benden acele olarak istemeyin.
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
1: Onlar, eğer doğru söylüyorsanız, bu bizi tehdit ettiğiniz azap ne zaman gerçekleşecektir diyorlar.
0: لَوْ

O inkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi men edemeyecekleri ve hiçbir yardım görmeyecekleri zamanı bir bilselerdi.

Bilakis azap kendilerine ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir.

0: Ey Muhammed! Andolsun ki senden önce de nice peygamberlerle alay edildi. Ama içlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti.
1: قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ
0: De ki, gece ve gündüz sizi Rahman olan Allah'ın azabından kim koruyabilir? Ama yine de onlar Rablerinin kitabından yüz çeviriyorlar.
1: أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا

0: Yoksa onların bizden başka kendilerini koruyan ilahları mı var? O ilahlar kendilerine bile yardım edemezler. Bizim tarafımızdan da onlara hiç sahip çıkılmaz.
1: بَلْ مَتَّعْنَا هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَهُمُ الْغَالِبُونَ
0: Doğrusu biz o kâfirleri ve babalarını nimetler içinde yaşattık. Hatta o ömür kendilerine uzun geldi. Onlar görmüyorlar mı ki biz

Ey Muhammed! De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar ne kadar uyarılsalar da uyarı davetini işitmezler.

Andolsun ki Rabbinin azabından onlara bir esinti dokunsa mutlaka bize yazıklar olsun. Biz gerçekten zalim kimselerdik diyeceklerdir.

0: قَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ
1: Biz kıyamet günü dosdoğru teraziler koyacağız. Artık hiç kimseye bir haksızlık edilmeyecektir. Yapılan şey bir hardal tanesi kadar bile olsa biz onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücüler olarak da biz yeteriz.

0: Andolsun ki biz Musa ile Harun'a hakkı batıldan ayıran, takva sahipleri için bir ışık ve öğüt olan Tevrat'ı vermiştik.
1: اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
0: O takva sahipleri görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyametin dehşetinden de titreyip dururlar.
1: وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: İşte bu Kur'an bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz?

0: Andolsun ki biz İbrahim'e daha önce doğru yolu bulma kabiliyetini vermiştik. Biz onun buna layık olduğunu da biliyorduk.
1: İz kâle li ebî

0: İbrahim, "Andolsun ki siz de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindeymişsiniz," dedi.
1: قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّاعِب۪ينَ
0: Onlar, "Sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen şakacılardan mısın?" dediler.

0: وَتَاللّٰهِ لَأَك۪يدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوا مُدَبِر۪ينَ
1: İbrahim dedi ki, hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları

0: O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza bir tuzak kuracağım.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا اِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
0: Nihayet İbrahim putları parça parça etti. Belki dönüp kendisine başvururlar diye sadece onların büyüğünü sağlam bıraktı.

0: Aralarında bazıları, kendisine İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını işittik dediler.
1: قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ
0: O kavmin ileri gelenleri, öyleyse onu insanların gözleri önüne getirin. Belki onlar bildiklerine şahitlik ederler dediler.

0: İbrahim, hayır, bunu onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun, dedi.
1: فَرَجَعُوا اِلَى

0: Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp içlerinden birbirlerine, "Asıl zalim olanlar hiç şüphesiz sizsiniz," dediler. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler ve İbrahim'e, "Sen onların konuşamadıklarını pekala biliyorsun," dediler.
1: قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: İbrahim dedi ki, "Öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen putlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlara! Siz hiç akıllanmayacak mısınız?"

0: İbrahim'i ateşe attıklarında biz, ''Ey ateş, İbrahim'e karşı serinlik ve esenlik ol.'' dedik.
1: وَاَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ
0: Onlar İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarara uğrattık.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا لِلْعَالَمِينَ
0: Biz İbrahim'i ve Lut'u kurtarıp, İçinde bütün alemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık.
1: وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ

Biz onları emrimizle doğru yolu gösteren birer önder kıldık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize kulluk yapan kimselerdi.''

0: İnnehum kânû kavme sev'in fâsikîn. Ve edhalnâhu fî rahmetinâ innehu minas sâlihîn.
1: Biz Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta devam eden beldeden kurtardık. Doğrusu onlar kötü ve fasık bir kavimdiler. Biz Lut'u rahmetimizin içine koyduk. Çünkü o salih kimselerdendi.

0: Ey Muhammed! Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce bize yalvarmıştı da biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.
1: وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقَنَاهُمْ اَجْمَع۪ينَ
0: Biz ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı ona yardım etmiştik. Doğrusu onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk.
1: وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ ف۪يهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِد۪ينَ
0: Ey Muhammed! Davud'u ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. O kavmin koyunları bu ekin tarlasına girip zarar vermişlerdi. Biz de onların hükmünü görüp biliyorduk.
1: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ
0: Biz Süleyman'a bu meselenin hükmünü bildirmiştik. Biz onların her birine hükümdarlık ve ilim verdik. Biz dağları ve kuşları Davud'la birlikte tesbih etmeye boyun eğdirdik. Bütün bunları biz yapmıştık.
1: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ
0: Biz Davud'a savaşlarınızda sizi tehlikeden koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz?
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ
0: Biz Süleyman'a da kasırga halinde esen rüzgarı boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler meydana getirdiğimiz yere doğru esip akıyordu. Biz her şeyi yapmasını biliriz.
1: وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ
0: Bir de şeytanlardan Süleyman için denize dalarak inciler çıkaran ve daha bundan başka işler gören kimseleri de onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.

0: Ente Erhamurrahimin.
1: Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, bu hastalık bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti.
0: فَاسْتَجَبَنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ

0: Biz de onun duasını kabul etmiş, ona isabet eden hastalığı ortadan kaldırmıştık. Kendisine tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir hatıra olmak üzere tekrar ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
0: İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Onların hepsi de sabredenlerdendi. Biz onları rahmetimizin içine koyduk. Doğrusu onlar salih kimselerdendi.

0: كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
1: Balık karnına girmiş olan Yunus'u da hatırla. Hani o kızarak kavmini bırakıp gitmişti ve kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde kalarak, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksiklerden tenzih ve tesbih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum." diye dua etti.

Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisini üzüntüden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.

0: Ey Muhammed! Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, ey Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma, sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti.
1: فَاسْتَجَبَنَا لَهُ وَوَهَبَنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ
0: Biz onun duasını da kabul ettik ve ona Yahya'yı bağışladık. Hanımını da doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşarlar, rızamızı umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı derin bir saygı duyarlardı.
1: وَالَّتِي اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ
0: Irzını koruyan Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu da, oğlunu da alemlere bir mucize kıldık.

0: Şüphesiz ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin. Onlar din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Onların hepsi de yalnız bize döneceklerdir.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ

0: Her kim mümin olduğu halde salih ameller işlerse, onun çalışması mükafatsız kalmayacaktır. Şüphesiz ki biz onu yazmaktayız.
1: Ve haramun ala qaryatin ehleknaha ennehum la yerci'un.
0: Helak ettiğimiz bir memleket halkının yaptıklarının karşılığını görmeleri için kıyamet günü bize dönmemeleri mümkün değildir.
1: Hatta اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ
0: Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün setleri açıldığı zaman onlar her yüksek tepeden akın ederler.
1: وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ

0: hak olan kıyamet vaadi yaklaştığında, inkar edenlerin gözleri aniden bir noktaya dikilip şaşakalır ve ''Vay bizim halimize! Gerçekten biz bundan habersizmişiz. Daha doğrusu biz zalimlermişiz.'' derler.
1: İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem entum leha varidun.
0: Gerçekten siz ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz.

Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmezlerdi. Onların hepsi de orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar için cehennemde bir inleme ve soluma vardır. Onlar orada teselli verici bir şey işitmezler.

0: Tarafımızdan kendilerine en güzel sevap vaat edilen kimselere gelince, işte onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır.
1: لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَا وَهُمْ ف۪ي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ
0: Onlar cehennemin uğultusunu duymazlar ve canlarının çektiği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar.
1: لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ
0: En büyük korku onları üzmez. Melekler kendilerini karşılayıp, işte bu size dünyadayken vaat edilen mutlu gününüzdür derler.
1: يَوْمَ نَطَوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ
0: Biz o gün gökyüzünü kitapların sayfalarını dürer gibi düreceğiz. İlk defa nasıl yaratmışsak, yapmayı üzerimize aldığımız bir vaat olarak sonra da öyle dirilteceğiz. Şüphesiz ki biz vaadimizi yerine getirenleriz.
1: وَلَقَدَ كَتَبَنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
0: Andolsun ki biz Tevrat'tan sonra Davut'a indirilen Zebur'da, yeryüzüne mutlaka benim salih kullarım varis olur diye yazmıştık.
1: İnne fî hâzâ lebelâgun liqavmin âbidîn.
0: Şüphesiz ki bu anlatılanlar da kulluk yapan bir kavim için bir tebliğ vardır.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
0: Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

De ki, bana sizin ilahınızın ancak bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız?''

0: innehu ya'lemul cehra minel kavli ve ya'lemu ma tektumun. وَإِنْ أَدَرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
1: Eğer haktan yüz çevirirlerse de ki, ben size eşit bir şekilde bildirdim. Size vaat edilen kıyamet yakın mıdır yoksa uzak mıdır bilemiyorum. Şüphesiz ki Allah açığa vurulan sözleri de gizlediğiniz şeyleri de bilir. Bilemiyorum. Belki bu gecikme sizin için bir imtihan ve bir süreye kadar geçici olarak faydalandırmak içindir.
0: قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.
1: Muhammed şöyle dedi: Ey Rabbim! İnkar edenlerle aramızda hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhametlidir. Sizin uydurduğunuz niteliklere karşı ancak ondan yardım istenir. Hac suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 78 ayettir. Bir bölümünde Hazreti İbrahim devrinde başlayıp Hazreti Muhammed'le devam eden hac ibadetinden bahsettiği için bu adla anılmıştır.

0: Rabbekum inne zelzeletes sa'ati şey'un azim.
1: Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir.
0: Yevm

0: Şeytan hakkında, her kim onu dost edinirse, mutlaka o kendisini saptırır ve alevli cehennem azabına götürür diye yazılmıştır.
1: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام

0: Üçüncü.
1: Ey insanlar! Eğer öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şüphe içindeyseniz, bilin ki biz sizin aslınızı topraktan, sonra bir damla meniden, sonra alaka denilen embriyodan, sonra da yaratılışı belirli ve belirsiz bir lokma et parçasından yarattık. Size kudretimizi açıkça gösterelim diye böyle yaptık. Biz dilediğimizi anaların rahimlerinde belirli bir zamana kadar durdururuz. Sonra da sizi küçük bir bebek olarak dünyaya çıkartırız. Daha sonra en güçlü çağınıza ermeniz için sizi yaşatıyoruz. Sizden bir kısmınız ölüyor, bir kısmınız da ömrün en zayıf ve fena devresine kadar ulaştırılıyor. Biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelmesi için böyle yapılıyor. Sen yeryüzünü kuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titrer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir.
2: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
1: Bütün bunlar Allah'ın hak olmasındandır. Şüphesiz ki O, ölüleri diriltir ve O'nun gücü her şeye yeter.
2: وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ
1: Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saati mutlaka gelecektir. Allah gerçekten kabirlerde bulunan kimseleri diriltip kaldıracaktır.

İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, ne bir ilme, ne bir delile ve ne de vahye dayanan aydınlatıcı bir kitabı

0: Olmaksızın Allah hakkında tartışır durur.
1: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق.
0: O, insanları Allah yolundan saptırmak için gururla salınarak mücadele eder. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Biz ona kıyamet günü de yangın azabını tattıracağız.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ
0: Ona, bu senin ellerinle yaptığın işin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla haksızlık edecek değildir denir.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ
0: İnsanlardan Allah'a bir tereddüt üzere ibadet eden kimseler vardır. Eğer kendisine bir iyilik dokunursa onunla rahatlar. Kendisine bir kötülük dokunursa yüzüstü döner, dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık zarar budur.
1: يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدِ
0: O Allah'ı bırakır, kendisine zarar ve fayda veremeyen şeylere tapar. İşte hidayetten uzak sapıklık budur.
1: يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرِ
0: O, zararı faydasından daha yakın olan şeylere tapar. Taptığı şey ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır.

0: Şüphesiz ki Allah, iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Doğrusu Allah istediğini yapar.
1: Men kana yazunnu en len yansurahu Allah fid dunya vel ahireti falyamdud bi sababin ila s-sama'i thumma liyaqta' falyanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yaghiz.
0: Her kim Allah'ın peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyor ve yardım ettiğini görünce de öfkeye kapılıyorsa, tavana bir ip uzatsın, sonra da kendisini yerden kessin de baksın. Çare olarak başvurduğu bu tuzak, öfkelendiği şeyi engelleyebilir mi?

0: يُرِيدُ.
1: İşte biz Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah dilediğini doğru yola iletir.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ.
1: İman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların arasında haklıyı haksızdan ayıracak olan hükmünü verecektir. Allah her şeye şahittir.

0: النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.
1: Görmüyor musun ki göklerde bulunanlar, yerde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde ederler. Birçoklarının da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi hor kılarsa artık ona ikram edecek hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar.
0: هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ

0: İşte bu müminlerle kafirler, Rableri hakkında tartışmaya giren iki hasım zümredir ki, inkar edenler için ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarının üzerinden de kaynar su dökülür.
1: يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ
0: O su ile karındaki bağırsak ve ciğerleri ile derileri eritilir. Demir topuzlarla dövülmek de onlar içindir.
1: كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ اُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ
0: Her ne zaman uğradıkları sıkıntıdan dolayı cehennem ateşinden çıkmak isteseler, topuzlarla bulundukları yere çevrilirler ve kendilerine tadın yangın azabını denir.

0: tahtiha al-anhâru yuhallawna fîhâ min esâvira min zehebin ve lu'lu'en ve libâsuhum fîhâ harîr.
1: Doğrusu Allah, iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Onların cennetteki elbiseleri de ipektir.
0: وَهُدُوا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا اِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
1: Onlar sözün güzeline ulaştırılmışlar, övülmeye layık olan Allah'ın yoluna eriştirilmişlerdir.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذ۪ي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ

0: وَمَنْ يُرِدْ ف۪يهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَل۪يمٍ
1: Biz inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, Mekke'de oturan ve dışarıdan gelen bütün insanlara eşit olarak ibadet yeri kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları men edenlere, orada zulümle haktan sapmak isteyenlere acı bir azap tattıracağız.

Hani biz İbrahim'e Kâbe'nin yerini göstermiş ve ona şöyle vahyetmiştik. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut.''

0: o...
1: İnsanlar arasında haccı ilan et. Gerek yaya olarak ve gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.

0: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.
1: Gelsinler de kendilerine ait menfaatleri görsünler. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belirli günlerde keserken onun adını ansınlar. Kestiğiniz kurbanlardan siz de yiyin. Sıkıntı içinde bulunan fakire de yedirin.
0: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
1: Sonra kirlerini temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler.
0: ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.
1: İşte böyle yapsınlar. Her kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, bu kendisi için Rabbinin yanında daha hayırlıdır. Size Kur'an'da haramlığı okunanların dışındaki hayvanlar helal kılındı. Artık o pis putlardan kaçının, yalan sözden sakının.
0: Hunefâ'e lillâhi gayra müşrikîne bih.

0: فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْو۪ي بِهِ الرِّيحُ ف۪ي مَكَانٍ سَح۪يقٍ.
1: Kendisine ortak koşmadan Allah'a yönelen kimseler olun. Her kim Allah'a ortak koşarsa, sanki o gökten düşüp de kendisini kuşların kaptığı veya rüzgarın uzak bir yere sürüklediği şey gibidir.

0: والقلوب.
1: İşte böyledir. Kim Allah'ın nişaneleri olan hac ibadetine ve kurbanlara saygı gösterirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır.
0: لَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ اِلَى

O kurbanlıklarda sizin için belirli bir süreye kadar yünlerinden ve sütlerinden bir takım menfaatler vardır. Sonra da varacakları yer Beyt-i Atik olan Kâbe'dir.

0: فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ
1: Biz, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar diye her ümmet için bir kurban kesme hükmü koyduk. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız ona teslim olun. Ey Muhammed! O alçak gönüllü temiz kimseleri müjdele.

Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

0: Kulû minhâ ve at'imul kâni'a vel mu'tarr. Kezâlike sekhornâhâ lekum leallekum teşkurûn.
1: Biz kurbanlık deve ve sığırları da sizin için Allah'ın nişanelerinden kıldık. Onlarda sizin için dünya ve ahirette bir hayır vardır. Onlar ayakta sıra halindeyken keseceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere düşüp canları çıkınca da onlardan yiyin. Kanaat edip istemeyen fakire de, dilenen fakire de yedirin. Şükredesiniz diye biz onları böylece size boyun eğdirdik.

0: منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: O hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız ona ulaşır. Sizi doğru yola ilettiği için Allah'ı yüceltesiniz diye o böylece kurbanlık hayvanları size boyun eğdirmiştir. Ey Muhammed! İyilik yapanları müjdele.
0: اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ
1: Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain nankörü sevmez.
0: اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَد۪يرٌ
1: Kendisine savaş açılan müminlere, zulme uğramaları sebebiyle cihat izni verilmiştir. Şüphesiz ki Allah, onlara yardım etmeye elbette kadirdir.

0: الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
1: Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın bazı insanları diğerleriyle savması olmasaydı, mutlaka manastırlar, kiliseler, havralar ve içerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler yıkılırdı. Andolsun ki Allah kendi dinine yardım edeni muzaffer kılacaktır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
0: اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: Eğer kendilerine yardım vaat ettiğimiz müminleri yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a dönecektir.

0: Mud.
1: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı.
0: Ve kavmu İbrahim ve kavmu Lut. Ve ashabu Medyen ve kuzzibe Musa fe emleytu lil kafirine thumme ehadtuhum fe keyfe kâne nekîr.
1: İbrahim'in kavmiyle Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamıştı. Musa da yalanlandı. Ben de o kâfirlere mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Görsünler beni inkar nasıl olurmuş.
0: فَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ.
1: Biz halkı zalim olan nice memleketleri helak ettik. Şimdi orada duvarlar çöken damlarının üzerine yıkılmıştır. Orada nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış muhteşem saraylar vardır.
0: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

0: bis-sudur.
1: Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Doğrusu gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ
1: Ey Muhammed! Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Şüphesiz ki Rabbinin yanında bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir.

Ben halkı zalim olan nice memleketlere önce mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Sonunda dönüş yalnız banadır.

0: İman edip salih amel işleyenler için bağışlanma ve bol rızık vardır.
1: وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ
0: Ayetlerimizin başarısız kalması için birbirleriyle yarışıp koşanlara gelince, işte onlar cehennemliktir.

0: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
1: Biz senden önce hiçbir resul ve nebi göndermedik ki o bir şey arzu ettiği zaman şeytan onun arzusu içerisine kendisini meşgul edecek bir şey atmış olmasın. Fakat Allah şeytanın attığı şeyi hemen iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamca onun kalbine yerleştirir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍ.
1: Allah şeytanın attığı şeyi kalplerinde hastalık olan münafıklarla kalpleri katılaşan kafirler için bir imtihan vesilesi yapmak için böyle yapar. Şüphesiz ki zalimler haktan uzak bir ayrılık içindedirler.
0: وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ

0: Yine Allah böyle yapar ki kendilerine ilim verilenler, Kur'an'ın Rabbin tarafından gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar ve kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz ki Allah iman edenleri mutlaka doğru bir yola iletir.
1: وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَق۪يمٍ
0: İnkar edenler, kıyamet saati ansızın kendilerine gelinceye kadar veya kurtulma gayretlerinin sonuçsuz kalacağı bir günün azabı kendilerine gelinceye kadar, Kur'an hakkında devamlı şüphe içinde kalacaklardır.
1: الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم.
0: Kıyamet günü hüküm ve saltanat yalnız Allah'ındır. Müminlerle kafirler arasında hükmü O verir. İman edip salih amel işleyenler nimet cennetlerinin içindedirler.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ
0: İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: Allahu rizqan hasana ve innallaha lehu hayrur raziqin.
1: Allah yolunda hicret edip sonra öldürülenleri veya ölenleri Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: لَيُدَخِلَنَّهُمْ مُدَخَلًا يَرْضَوْنَهُ

Allah onları memnun kalacakları bir yer olan cennete koyacaktır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve çok yumuşak davranır.

0: Allah le'afun gafur.
1: İşte Allah'ın hükmü budur. Kim kendisine yapılan cezaya aynı şekilde karşılık verir, sonra yine kendisine saldırılırsa Allah ona mutlaka yardım eder. Allah gerçekten çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

0: وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
1: Bu yardım Allah'ın kudretiyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür.

Bu da Allah'ın kudretiyledir. Çünkü gerçek ilah yalnız Allah'tır. Kâfirlerin ondan başka taptıkları şeylerse batıldır. Çok yüce ve çok büyük olan da yalnız Allah'tır. Alem

0: فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً اِنَّ اللّٰهَ لَط۪يفٌ خَب۪يرٌ.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır.
0: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدُ.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan yalnız O'dur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ.
1: Görmüyor musun ki Allah, yeryüzünde bulunan şeyleri ve kendi emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yeryüzüne düşmekten göğü O tutuyor. Doğrusu Allah insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُح۪يكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ.
1: Sizi yaşatan O'dur. Sonra sizi öldürür, sonra da tekrar diriltir. Gerçekten insan çok nankördür.
0: لِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعُ اِلَى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ.
1: Biz her ümmet için bir ibadet yolu tayin ettik ki onlar bununla amel ederler. O halde hayvan kesme işinde seninle münakaşa etmesinler. Sen insanları Rabbine davet et. Çünkü sen gerçekten dosdoğru bir yol üzerindesin.
0: Ve in

0: Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir.
1: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
0: Bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde bulunanları bilir. Bunlar mutlaka levh-i mahfuzda yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: bihi ilm ve ma liz-zalimina min nasir.
1: Müşrikler Allah'ı bırakıp hakkında hiçbir delil indirilmeyen ve hakkında kendileri için hiçbir bilgi bulunmayan şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

0: عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.
1: Ayetlerimiz kendilerine açık olarak okunduğu zaman kâfirlerin suratlarında inkar alametini görüp tanırsın. Onlar neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyanlara saldıracak gibi olurlar. Ey Muhammed! De ki, ben size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? İşte o ateştir. Allah onu inkar edenlere vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir.
0: Ya eyyuhen nasu duribe meselun festemi'u leh. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهِ وَاِنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهِ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ.
1: Ey insanlar! Size bir misal verilmiştir. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar hep bir araya toplansalar bile bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa onu sinekten geri alamazlar. İsteyen put da aciz, istenilen sinek de.
0: مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدَرِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.
1: Kâfirler Allah'ın kadrini gereği gibi ölçemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
0: Allahu yastafi minel melâikati.

0: Allah emrini tebliğ etmeleri için meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
0: Allah onların önceden yaptıklarını da ileride yapacaklarını da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.
1: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
0: Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk yapın ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ جَتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

0: النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
1: Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Sizi İslam'a hizmet için O seçti. Din işlerinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Dininizi babanız İbrahim'in dini gibi geniş tuttu. Bundan önce de bu kitapta da size Müslüman adını Allah verdi. Böylece peygamber size şahit olsun. Siz de bütün insanlara şahitler olun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'ın dinine sarılın. Sizin dostunuz O'dur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 17. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

An Allah'ım, Fettah isminle yakarıyorum sana. Bize merhamet, iyilik ve hayır kapılarını aç. Düğümlenen işlerimizi çöz Allah'ım. Hakkı görmemiz ve seni bulmamız için kalbimizi ve gözümüzü aç. Fettah isminle yalvarıyorum sana Allah'ım. Sen ki gönülleri de fethedensin. Mübarek bir fetih ver bize. Zor olan işlerimizi kolaylaştır. Dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek olan dinini yaşamamızı bize kolaylaştır. Fettah isminle yakarıyorum sana. Bilmeden yaptığımız isyanlar yüzünden bize nimet kapılarını kapatma. Eğer unutursak, eğer gaflete düşersek, merhametini ve affını esirgeme bizden. Senden gayrı hakim yoktur Allah'ım. Hükümlerinin ruhumuza neşvi neva bulmasını nasip et. Nefes alıp verdiğimiz her an kalbimizden işittik ve itaat ettik sesi yükselsin. Ezeli ve ebedi ilminle indirdiğin mübarek Kur'an'ın sesi kaybolmayan tek ses olsun kainatta. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Her sıkıntı ve darlıktan sonra gönüllerimizi aç Allah'ım. Bize ferahlık ver. Gaybın anahtarı senin katındadır Allah'ım. Sen gizli ve açık olan her şeyi bilirsin. Gizli, açık yaptığımız günahlarımızı affet. Bize bağışlanma kapılarını aç. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Senin bize ihsan ettiğin gibi bizim de ihsan sahibi kullarından olmamızı nasip et. Gönül kapılarımızı kötülüğe kapat. İyiliğe aç. Hayrın anahtarlarını elimize ver. Allah'ım, Fettah isminle yalvarıyorum sana. Sen ki yegane hüküm verensin. Bizi hükmüne razı olan kullarından kıl. Emrine ram olan kullarından eyle bizi. Allah'ım, Fettah isminin tecellisini göster bize. Bağışlanma kapılarını aç. Bağışlanma kapılarını aç ki umutlarımız tükenmesin. Bağışlanma kapılarını aç ki işlediğimiz her günahtan sonra dönüşün ancak sana olduğu hakikati kalbimizden silinmesin. Kusurlarımızı ört. Senden başka hakem yoktur Allah'ım. Sen ki bize hakla batılı birbirinden ayırt eden kitabını indirdin. Kitabına ram olan kullarından kıl bizi. Gaybın anahtarı senin elinde Allah'ım. Gaybımızı bize hayırlı kıl. Allah'ım, Fettah isminle yalvarıyor, Musa aleyhisselamın diliyle dua ediyorum sana. Rabbim, benim göğsüme genişlik ver ve işimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Akşamın kızılığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü feraha çevir Allah'ım. Akşamın kızılığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü feraha çevir Allah'ım. Yorgun yüreklerimize, yosun tutan ruhlarımıza baharı getir. Fettah isminle dua ediyorum sana. Dünyanın aldatan cazibesine kapılan gönüllerimizin üzerinden bir tül gibi çek al karanlığı. Ey yarattığı her şeye dilediği gibi hükmeden Allah'ım. Davetine razı olarak boyun eğen kullarından eyle bizi. Sana itaat etmenin kapılarını genişlet bize. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Her müşkülümüzü sen aç. Darlıktan bizi kurtar. Kalbimizin kirlerini aç. İlmin kapılarını bizlere aç. İlham kapılarını bize aç. Hayrın kapılarını bize aç. Helal rızık kapılarını bize aç. Nurun yaz güneşi gibi kuşatsın kalplerimizi. Meleklerin kanatları kalbimize değsin. Ya Fettah, ya Fettah, bereket kapılarını bize aç. Tevbe kapılarını bize aç. Cennet kapılarını bize aç. Kalp gözümüzü aç Allah'ım. Sana teslim oldum Allah'ım. Ruhumu senin sevgine aç Allah'ım. Ve ölünce
tabutumun her çatlağından

Senin nurun dolsun Allah'ım. Allah'ım, nurunla kuşat bizi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

Ellerim semada kalsın bu gece. Lütfunla cemalin görenden eyle. Azrail canımı alsın bu gece. Düşürme dilden tevhidi söylet. Bir anlık ruhumu sarmasın gaflet. Sen Rahman Rahim'sin, günahımı affet. Beratım elinden olsun bu gece. Beratım elinden olsun bu gece. Beratım elinden.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: 91.8 Gönül Frekansınız, Radyo Hedef.

Emir Sultan rahmetullahi aleyh. İsmi Muhammed Şemseddin. Baba adı Ali. Doğumu 1368 Buhara. Vefatı 1429 Bursa. Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa'da yaşayan büyük veli. Soyu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dayanır. Ona Buhara'da doğduğu için Muhammed Buhari, seyyid olduğu için Emir Buhari, Yıldırım Bayezid Han'ın damadı olduktan sonra da Emir Sultan denilmiştir. Emir Gilal ismiyle tanınan babası, geçimini çömlekçilikle sağlayan bir veli idi. Buhara'da sevilir ve duasını almak için kendisine sık sık başvurulurdu. Nakşibendiye tarikatının Nurbahşiye koluna mensuptu. Emir Gilal, oğlunu yetiştirmek için büyük gayret gösterdi. Onu sağlam bilgi ve ahlak temelleri üzerinde yetiştirmeye çalışan Emir Gilal, oğluna bir mesleğe sahip olması için çömlekçiliği de öğretti. Emir Sultan, küçük yaşta annesini kaybetti ve öksüz kaldı. Babası, onun annesizliğini aratmayacak ölçüde ona yaklaştı ve sevgi bağı kurdu. Babasının ona sık sık verdiği nasihatlardan biri şöyleydi: "Ey oğlum, Peygamber Efendimiz'i babandan, anandan daha fazla sevmelisin. Soyunla övünmemelisin. Ağzından hiç yalan çıkmamalı. Her günü ömrünün son günüymüş gibi tamamlamaya çalışmalısın. İlim öğrenmekte asla üşenmemelisin. Aksakallı da olsan düşmanla cihadı bırakmamalısın. Selam vermeden hiçbir topluluğa girmemelisin. Nikahsız bir kadınla oturmamalısın. Kur'an-ı Kerim rehberin, hadis-i şerifler ise yol göstericin olacaktır. Ey oğlum, hayat her yönüyle senin için bir mekteptir. Hayra koş, kötülükten kaç. En büyük silahın Allahü Teala'ya ettiğin duandır. Bunu asla unutma." Babasının bu şekildeki nasihatlarıyla yetişen Emir Sultan ayrıca birçok tasavvuf ehlinin sohbetlerine de devam etti. Emir Sultan muhterem babalarıyla bir gün tenha bir yerde sohbet ediyor ve bir ayet-i kerimenin tefsiri hakkında konuşuyorlardı. O sırada kalbi mahzun, çok çocuk sahibi, borçlu, sıkıntılar içinde kıvranan bir şahıs gelip, "Buhara'da bir bahçem vardı. Onun mahsulü her sene çoluk çocuğumun nafakasını karşılıyor ve ben de helalinden geçiniyordum. Takdir-i ilahi bir gün bir fırtına esti. Bahçemde bulunan taze ağaçları ve yeni bitmiş sebzelerin çoğunu kuruttu. Bu durumda geçinmeye gücüm olmadığı için çoluk çocuğumu terk ettim. Ey Resulullah'ın evladı, Allahü Teala'nın bir çare kulu olan bana inayet gözüyle bak. Ayağına düştüm, bana yardımcı ol." diye anlattıktan sonra yüzünü Emir Sultan'ın babası Ali'nin ellerine sürdü. Emir Sultan'ın mübarek babası da, "Allahü Teala inşallah seni arzuna kavuşturacaktır." diyerek onu teselli etti. O anda Emir Sultan o ihtiyara merhamet etmeyi ve şefkatli davranmayı aklından geçirdi. O gece Emir Sultan bu muhtaç ihtiyarın bahçesine gizlice varıp gönülden Allahü Teala'ya dua ederek yalvardı ve "Ey nimetler veren ve rızıkları taksim eden Allah'ım, bu fakirin ağaçlarını ve ekip diktiği sebze ve meyvelerini eski canlılığına kavuştur." deyip mübarek ellerini yüzüne sürdü. Daha sonra Allahü Teala'nın izniyle o fakirin bahçesinde bulunan ağaçlar ve ekili sebzeler yeşerip canlandı. Sabah olunca ihtiyarın kalbine ilham-ı ilahi geldi ve hemen bahçesine gitti. Bahçesine girince ağaçların çiçeklenmiş, taze yaprakları çıkmış ve sebzelerin de canlanmış olduğunu gördü. İhtiyar adam bu durum karşısında hayrete düştü. Bahçenin bir köşesinden bostana baktı ve
Ey rızkı veren ve mahlukatı yaratan Allah'ım! Yalvarmam ve niyazım sanadır. Bana bu garip sırrı bildir. Yoksa bostanıma Hazreti Hızır mı geldi de bahçemin ağaçları ölüyken hayat suyunu içip yeşerdi, dedi. O esnada Emir Sultan bahçenin bir köşesinden göründü. İhtiyar bu işin hakikatini anlayıp hemen Emir Sultan'ın ellerine sarılmak istediğinde o gözden kayboldu. Emir Sultan'ın duası bereketiyle bahçedeki ağaçlarla sebzelerin yeşerip evvelki gibi meyveli olduğuna şükretti. İhtiyar Allahü Teala'nın kudretine hayran kalıp başından geçenleri Buhara halkına anlattı. Halk gidip bahçenin halini görünce hayret etti. Bu kerameti gören insanlar Emir Sultan'dan dua talebinde bulunmaya başladılar. Emir Sultan 17-18 yaşlarına geldiğinde babası vefat etti. Babasının vefatından sonra bir müddet Buhara'da kaldı. Sonra aldığı ilahi emir üzerine Mekke'ye gitti. Hac farizasını yerine getirdikten sonra Medine'ye geçti. Niyeti Ceddi Resulullah Efendimizin mübarek kabirlerine yakın bir yere yerleşmek ve ömrünün sonuna kadar orada kalmaktı. Medine'ye geldiği zaman kalacak bir yer bulamadı. Seyyidler için ayrılmış bir oda olduğunu duydu ve oraya gitti. Orada bulunanlar seyyid olduklarını ve odanın kendilerine tahsis edildiğini söyleyerek Emir Sultan'ı yanlarına almak istemediler. Emir Sultan onlara ben de seyyidim dediyse de dinlemediler. Hatta senin seyyid olduğunu burada kim bilir? Seyyid olsaydın halinden belli olurdu dediler. Emir Sultan onlara ben de burada Allahü Teala'nın garip bir kuluyum. Bizim yolumuzda gurur ve kibir yoktur. Gelin beraber kainatın efendisi Resulullah Efendimizin türbesine gidelim, selam verelim. Hangimizin selamına cevap verirse onun nesebinin sahih olduğu belli olsun, dedi. Bu teklif üzerine onlar türbeye dahi gitmeden yüzlerini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem türbesine dönerek Esselamu aleyke ya ceddi dediler. Fakat hiçbirine cevap gelmedi. Bunun üzerine Emir Sultan ihlas ve şevkle Esselamu aleyke ya ceddi dedi. Resulullah mübarek sesiyle ve aleyküm selam ya veledi diye cevap verdi. Orada bulunanlarla odanın asıl sahibi olduklarını iddia edenler Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah diye haykırıp kendinden geçiyorlar, sonra da Emir Sultan'dan özür diliyorlar. Emir Sultan Medine-i Münevvere'ye yerleşmek ve ömürlerinin sonuna kadar orada kalmak niyetindeyken bir rüya gördü. Rüyasında Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ali yan yana oturmuş haldeydiler. O da gitti ve edeple yanlarına diz çöktü. Hazreti Ali ona, ey oğlum, sana Allahü Teala tarafından ceddin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini takva yoluyla öğretmen için Rum iline gitmen işaret olundu. Senin önünde ilerleyen nurdan 3 kandil olacak. O kandiller nerede gözünden kaybolursa orada kalacaksın. Mezarın da orada olacak, buyurdu. Emir Sultan uykudan uyanınca demek ki takdir-i ilahi böyle diyerek yola çıktı. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh dediği gibi 3 kandil ona kılavuzluk etti. Emir Sultan Medine'den yola çıkıp Bursa'ya doğru gelirken yolda bir beyin oğlu onu gördü ve kalbi talebesi olmaya meyletti. Hemen silahlarını bırakıp Emir Sultan'ın huzuruna geldi. Emir Sultan da onu talebeliğe kabul etti. Bir süre sonra

sonra bir yol kavşağına vardılar. Oranın yerlisi olan bir kişi, yolun birinde geçit vermeyen büyük bir yılanın olduğunu ve o yoldan gitmemelerini söyledi. Halbuki Emir Sultan'ın önünden giden kandiller o yolu gösteriyordu. Bir süre sonra yol kenarında bir ejderhanın uzandığını gördüler. Ejderha sanki avını bekler gibi değil de şerefli bir misafiri bekler bir haldeydi. Emir Sultan hariç herkes ürkek bir halde ve endişe içinde yürüyordu. Büyük yılan en önde bulunan Emir Sultan'ın devesinin ayaklarına kapaklanarak "Hoş geldiniz şeyhim, emrinizdeyim." dedi. Kafilede bulunanlar bu hali hayretler içinde seyrettiler. Fakat onlara yolda katılan beyoğlu bütün bu olup bitenlere inanmadı. İşte o sırada büyük yılan beyoğlunun üzerine atılınca "Aman Allah'ım, ya emir, bana yardım et." diye feryat etti. Emir Sultan'ın işaretiyle yılan beyoğlunu bıraktı. Emir Sultan'ın kafilesi Sakarya Nehri kenarında bulunan bir bahçede konaklamıştı. Bahçede her çeşit meyve vardı. Fakat talebelerden birinin canı hurma istedi. O sırada talebenin önünde bir hurma ağacı yükseldi. Üzerinde olgun meyveleri vardı. Ama talebe olup biteni bir türlü anlamadı. Bunu fark eden Emir Sultan rahmetullahi aleyh, "Canın hurma yemek istiyordu. İşte hurma, al ye," buyurdu. Emir Sultan Bursa'ya geldiği zaman önündeki nurdan 3 kandil, Pınarbaşı'nda 3 servi civarında fakirler için tahsis edilmiş eski bir kilisenin yanında durdu. 1389 yılında Bursa'ya gelen Emir Sultan yalnız değildi. Hac sırasında kendisine sevgi ve saygı gösteren birkaç Buharalı peşine takılmıştı. Bunlar Bursa'nın muhtelif yerlerine post sermişlerdi. Bilindiği gibi manevi işaretler ve rehberliklerle Irak-Bağdat üzerinden Anadolu'ya geçen Emir Sultan, Karaman, Hamit İli, Kütahya ve İnegöl üstünden Bursa'ya gelerek Gökdere civarında ibadet, zühd ve takva içinde yaşamaya başlamıştır. Çünkü 3. kandil orada kaybolmuştur. 1892'de Vali Münir Paşa zamanında açılan Işıklar Askeri Okulu'nun bulunduğu yer işte o son kandilin söndüğü yerdir. Askeri okulun adı buradan gelmektedir. Emir Sultan Bursa'ya geldiğinde 21 yaşında bulunuyordu ve Hacı Bayram-ı Veli ile emsaldi. Anne tarafından Sadreddin-i Konevi'ye akraba olan Molla Fenari 39-40 yaşındaydı. Mevlid yazarı Süleyman Çelebi 25-26 yaşındaydı. Somuncu Baba denmekle meşhur Ebu Hamideddin-i Aksaray'ı ise 65 yaşındaydı. Yıldırım Bayezid Balkanlarda savaşırken bir genç yaralıların yarasını sarıyor, bazen de ellerini açıp dua ediyordu. Kolundan yaralanan Yıldırım Bayezid bu genç askerin gayret ve maharetle yaraları sardığını görünce o gence karşı kalbinde bir yakınlık hasıl oldu. Hemen yanına gidip "Benim de kolumda yara var, yaramı sar." deyince Emir Sultan cebinden bir mendil çıkarıp "Buyurun padişahım, sizin yaranızı da bu mendille sarayım." dedi. Sabah olunca sarılan bütün yaraların iyi olduğunu, askerlerin hiç yara almamış gibi ayağa kalktıklarını Yıldırım Bayezid Han'a haber verdiler. Yıldırım Bayezid de merak edip kendi yarasını açarken kolundaki mendilin hanımının nişanlıyken kendisine hediye ettiği mendilin yarısı olduğunu fark etti. Bütün aramalarına rağmen yaraları saran askeri bulamadılar. Nibolu Kalesi önünde düşmanla şiddetli çarpışmalar olmasına rağmen kale bir türlü alınamadı. Tam bu sırada askerlerin yaralarını saran genç ortaya çıktı ve kalenin kapısını ardına kadar açtı. Bunun üzerine hücuma geçen Osmanlı kuvvetleri kaleyi aldı. Zafer sonunda genci yine aradılar fakat yine bulamadılar. Yıldırım Han'ın kızı Fatıma Hundi Sultan bir gece rüyasında alemlerin efendisi Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Resulullah

ona, "Oğlum Muhammed Buhari ile evlen, sakın beni kırma ve sözümü dinle," buyurdu. Temiz ruhlu, edep ve haya sahibi Fatıma Hundi Sultan, rüyasını kimseye söyleyemedi. Ertesi gece yine Resulullah'ı rüyada gördü. Server alem sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Eğer ahirette benden şefaat etmemi istiyorsan, Muhammed Buhari ile evlen," buyurdu. Fatıma Hundi Sultan, durumu en yakını hizmetçisine anlatarak onu Emir Sultan'a gönderdi. Hizmetçi durumu anlatınca Emir Sultan, "Bizim de malumumuzdur. Nikahımız Allahü Teala tarafından kıyıldı. Dinimiz üzere burada da kıyılması gerekir. Durumu Fatıma Hundi Sultan'a iletin," dedi. Bunun üzerine Emir Sultan dünürler gönderip sultanın kızını istedi. Fakat valide sultan kızını vermek istemeyip işi zora sürerek dünürlere, "Emir Sultan'a söyleyin, 40 deve yükü altın getirirse kızımı veririm," dedi. Bunun üzerine Emir Sultan Hazretleri, "Sultan validemiz develeri göndersinler, isteklerini yerine getirelim, istediği altınları gönderelim," deyince sarayı bir telaş aldı. Bu işe kimsenin aklı ermedi. Böyle fakir bir dervişin 40 deve yükü altını nasıl vereceğini şaşkınlıkla karşıladılar. Ama yine de saraydan 40 deveyi Emir Sultan'a götürdüler. Emir Sultan develerle birlikte Nilüfer Çayı'nın kenarına gitti. Develeri getirenlere, "Heybeleri bu kumlarla doldurun. Sizler de istediğiniz kadar alın. Aldığınız altın olsun," buyurdu. Kimisi şüphe ederek bir şey almadı. Kimisi de heybelerini ve keselerini doldurdular. 40 deveden meydana gelen kervan saraya girince Emir Sultan, "Boşaltın. İstediğiniz altın olsun," dedi. Heybeler boşaltılınca hepsi altın oldu. Kimi kendisi için de almadığı, kimisi de yolda aldıklarını döktüğü için çok pişman oldu. Emir Sultan ile Fatıma Hundi Sultan'ın evlenmelerine karar verilince Fatıma Sultan kendi el işlemesi gömlek ve çamaşırları harem ağasıyla Emir Sultan'a gönderdi. Emir Sultan bohça geldiği zaman bir odada mangal yakmış, talebeleriyle sohbet ediyordu. Harem ağası içeri girip, "Valide Sultan'dan," diyerek bohçayı Emir Sultan'a verdi. Bohçayı bir kenara bırakan Emir Sultan, onların sıhhat ve afiyetleri için dua etti. Sonra bohçayı açıp içinden bir mendil aldı. Mendilin içine birkaç köz parçası koyup mendili kapadı. Tebessüm ederek harem ağasına, "Valide Sultan'a selam söyleyiniz. Biz fakir dervişlerin sultanlara hediyesi ancak böyle köz parçaları olur. Kabul etmelerini arz ederim," dedi. Harem ağası herkesin şaşkın bakışları arasında oradan ayrıldı. Yolda giderken mendilin yanıp yanmadığını merak etti. Fakat mendilden duman bile çıkmıyordu. Saraya kadar kendisini zor tuttu. Hediyeyi valide sultana teslim etti. Mendil sarayda bulunanların meraklı bakışları arasında açıldı. Mendilin içinden ateş parçaları değil, gözleri kamaştıran elmas parçaları çıktı. Nikah haberi Edirne'ye ulaşınca Yıldırım Bayezid, Kapıkulu askerlerinden 40 askeri Süleyman Paşa'nın emrine vererek Emir Sultan'ın ve Hundi Hatun'un başlarını getirmesi için Bursa'ya gönderdi. Bu küçük birlik Emir Sultan'a ve Hundi Hatun'a kötülük yapmak şöyle dursun, mağlup oldular. İşte o zaman Bursa kadısı olan Molla Fenari, Yıldırım Bayezid'e şu mektubu yazdı. "Mektubuma daima kullarına acıyıcı olan Allahü Teala'nın adıyla başlarım. İnsanların en acizi olan ben, Türk ve İslam memleketlerinin koruyucusu, Osmanoğullarının övündüğü ve hak uğruna savaş edenlerin başkanı, İslam dininin ve Müslümanların yardımcısı olan padişahımın ömrünün uzun olmasını ve evladının çoğalıp kıyamete kadar şan ve şerefle yaşamasını Rabbimden niyaz ederim. Sultanımızın şunu bilmesi gerekir. Bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa'dan önce İsa aleyhisselam

felakete uğramaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Şimdi bizim de sultanımızdan bir ricamız vardır. Dün öldürülmesini emrettiğiniz Emir Sultan, Resulullah'ın neslinden hürmete değer bir insandır. Bu zat gibi temiz kalpli, peygamber neslinden bir kişi, zamanımıza kadar Anadolu'ya ayak basmamıştır. Buna benzer aslı temiz bir kimseyi, elleri hediyeler dolu davetçiler göndererek Buhara'dan Anadolu'ya getirmeye çalışsaydınız, sizin için ebedi bir şeref olurdu. Böyle yapmadığınız halde, manevi irade üzerine yurdumuza gelen bu zat dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e yakınlık kazandığınız takdirde dünya ve ahiret saadetiniz artacaktır. Şunu da bildireyim ki bu damadınız Peygamber Efendimiz'in ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir buyurduğu kimselerdendir. Bizim böyle seyyidlerden gördüğümüz feyz eserlerini Hazreti Muhammed'den sonra kimse göstermemiştir. Eğer bir daha onun başını kestirmek için asker gönderirseniz, bütün yurdumuzun felaketi olacağından şüphemiz yoktur. Son ferman sultanımızındır. Aradan günler geçtikten sonra Bursa'ya dönen Osmanlı ordusunu ve sultanı karşılayanlar arasında Emir Sultan da vardı. Yıldırım Bayezid onunla selamlaşınca, harp meydanında askerlerle kendi yarasını saranın bu genç olduğunu anladı. Sultan ona şifreli olarak, "O el çabukluğu neydi?" diye sordu. Emir Sultan hemen Fetih Suresi 10. ayetinin başını okudu ki, meali âlisi şudur. Ey Resulüm! Gerçekten sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın kudret ve yardımı o biat edenlerin vefa ve sadakatlerinin üstündedir. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid, ya o mendilin yarısı ne oldu diye sorunca, Emir Sultan, babacığım, o mendilin yarısı cebimdedir. Bendeniz damadınız Muhammed Şemseddin dedi. Yıldırım Bayezid Han atından inerek onunla kucaklaştı. Her ikisi de gözyaşlarını tutamayarak ağladılar. Sultan Yıldırım Bayezid Han, Nibolu zaferinden sonra kazanılan ganimetlerle Müslümanların ibadet etmeleri için Bursa'nın güzide bir yerinde cami yaptırmak istedi. Bu durumdan vezirini de haberdar etti. Bugünkü Ulu Cami'nin yeri uygun görüldü. Arsa sahiplerine mülklerinin bedelleri verildi. Herkes gönül rızasıyla arsalarını verdiler. Fakat caminin inşa edileceği yerde bir ihtiyar kadıncağızın evi vardı. Bu hanım, ben evi satmam diye tutturdu. Ona, bize bu ev mutlaka lazım denildiyse de hiçbir kimsenin sözünü dinlemedi. Yıldırım Bayezid Han da o kadının yanına gidip durumu anlattı. Fakat kadını fikrinden döndüremedi. Sonra sultan divanı toplayarak bu hususu görüştü. Divanda Emir Sultan'a durumun bildirilmesi ve ona göre hareket edilmesi kararına varıldı. Sultan Bayezid, Emir Sultan'ın huzuruna giderek durumu anlattı ve "Sizin himmetinize muhtacız. Yoksa cami-i şerif yapılamaz." dedi. Emir Sultan, "Her işin gerçekleşeceği bir vakit vardır." diyerek sultanı teselli ve teskin etti. O gece ihtiyar kadın rüyasında mahşer günündeki halini gördü. Herkes Muhammed Mustafa'dan şefaat umup cennet tarafına gidiyordu. İhtiyar kadın da onlar gibi cennete gitmek istedi. Fakat yürümeye gücü olmadığı için Arasat meydanında yapayalnız kaldı. Bunun üzerine ihtiyar kadın feryat etmeye, ağlamaya başlayınca zebaniler ona "Niye ağlıyorsun?" diye sordular. İhtiyar kadın "Müslümanlar cennete gitti. Ben yalnız kaldım. Onun için ağlıyorum." dedi. O sırada gayipten bir ses "Eğer sen de cennete girmek istersen Yıldırım Bayezid Han'a evini sat. İnat etme. Yoksa inatçılardan olup cehennemlik olursun." dediği anda ihtiyar kadın

dehşetle uyandı. Uyandığı zaman evinin bir nur ile kaplanmış olduğunu gördü. Elhamdülillah, ben de cennet ehli oldum diyerek sabaha kadar ibadetle meşgul oldu. Ertesi gün gönül rızasıyla evini sattı. Emir Sultan çok gayret göstermesine rağmen Timur Yıldırım çarpışmasının önüne geçemedi. İki Müslüman Türk ordusunun birbirleriyle savaşmasını istemeyen Emir Sultan, sonucun ne olacağını çok iyi biliyordu. Ankara Savaşı'nın başlamasına çok az bir zaman varken, hanımı Hundi Hatun, "Niçin babamı yalnız bırakıyorsun ya Emir?" diye sordu. Emir Sultan, "Telaşın boşunadır ya Hundi. Bu savaş bizim aleyhimizedir. Bunu muhterem pederinize daha önce arz ettim" deyince, hanımı, "Ne olursa olsun, şu anda babamın yanında olmanızı arzu ediyorum" dedi. Hanımının isteği üzerine Emir Sultan, Allahü Teala'nın izniyle bir anda cepheye vardı. Orada Sultan Bayezid Han'la görüşmesine rağmen, kararından dönmeye niyetli olmayan padişahı savaştan vazgeçiremedi. Ankara Savaşı'ndan sonra Timur Han'ın ordusu Bursa önlerine gelip konakladı. Ordu uzun süre burada kaldığı için Bursa'da yiyecek tükendi ve halk sıkıntı içine düştü. Bunun üzerine halk Emir Sultan'a gidip yardım istedi. Emir Sultan onlardan birisine, "Timur'un ordusuna git. Orada kumral sakallı, kırmızı yüzlü, kimsenin yüzüne bakmayan, bizi yürekten sevenlerden bir eskici var. Ona selam söyle. Ve bir aydan beri Müslümanlar yiyeceksiz kaldı. Göçmezler mi acaba?" de, buyurdu. Bu emri alan kişi Timur'un ordusundaki eskiciyi buldu ve ona Emir Sultan'ın sözlerini nakletti. Eskici baba, "Evet, buraya geleli epey oldu. Artık göç vakti geldi" diyerek elindeki iğne ipliği bir kutuya yerleştirdi. O anda orduda toplanma hazırlıkları başladı. Kısa süre sonra Timur'un ordusu şehri terk etti. Ankara mağlubiyetinden sonra Amasya'da bulunan Şehzade Çelebi Mehmet bir gün Molla Ali'yi huzuruna davet edip dedi ki, "Ya Molla Ali, meydana gelen hadiselerden ibret aldın mı? Babam Yıldırım Bayezid'in başına gelen musibet ve belaların sebeplerini düşünebiliyor musun? Görüyorsun ki her birimiz bir yere ayrıldık. Kardeşim Musa Çelebi, İsa Çelebi'nin üzerine yürüdü ve Bursa'da tahta oturdu. Kardeşim Süleyman Çelebi ise Edirne'de tahta oturdu. Düşman bizden korkarken şimdi biz aleme maskara olduk. Özellikle Edirne'de oturan kardeşim Süleyman Çelebi'nin fitne ve fesadından korkulur. Din ve devlete taşıdığım iyi niyet ve gayret bu olaylar karşısında beni daha da hassas kıldı. Gel seninle taç ve taht düşüncesini terk ederek hacca gidelim." Çelebi Mehmet hem söylüyor hem ağlıyordu. Akşam ikisi de istihareye yattı. Çelebi Mehmet rüyasında dedesi Murat Hüdavendigâr'ı gördü. Yanında Emir Sultan da vardı. Ona bir kılıç, bir de eğerlenmiş at vererek, "Haydi yiğidim, din esaslarını ikame eyle" dediler. Çelebi ata binmek istemediği halde çaresizlik içinde binmek zorunda kaldığını ve Gelibolu istikametine hareket ettiğini gördü. Molla Ali de aynı gece rüyasında Bursa'da olduğunu ve Çelebi Mehmet'in tahtın üstünde, Musa Çelebi'yi ise tahtın altında gördü. Bunun üzerine Mehmet Çelebi Bursa'ya hareket etti ve Osmanlı tahtına geçti. Bir gün sohbet esnasında bir zat Emir Sultan'a, "Peygamber Efendimizin miraca çıkmasının cismani mi yoksa ruhani mi olduğunu" sordu. Emir Sultan, "Ceddim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem miraca bedeniyle çıktı. Mekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü Teala'yı gördü. Gözsüz, kulaksız, vasıtasız, ortamsız olarak